Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Forgive me.

yangın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.

güneşli olmayacak. Haberler kötü, attı telefonu. Umutları bir yere varmayacak. En güzel

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 20 Ağustos Perşembe ve biz pek çok Perşembe olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Senyor Poğaça Mafyası'nın korkulu rüyası Mehmet Taylan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hiç böyle bir gün dönüp baktığında geriye böyle titirlerim olur bana, senyor derler. İşte Poğaça Mafyası'nın korkulu rüyası olacağım ben büyüyünce falan gibi şeyler düşünüyor muydun çocukken?
1: Yok ya.
0: Hiç gelmiyordu değil mi aklına böyle şeyler? Hiç olmaz diyordun. Peki aklına hiç şey geliyor muydu böyle? Bu tahvil faizleri alır başını gider. Şimdi senin geliyordu. Bizi yıllardır uyarıyorsun. O ayrı. O ayrı. Yıllardır uyarıyorsun. Hep söyler yayınlarda biliyorsunuz. Söyler, şu ekranın sağ üst köşesine bir Japonya'yı bir koyarsan oradan zaten geri kalanına ne yapman gerektiğini bilirsin. Bir koy tahvilleri de oraya. Bir dursun orada diye. Dün de konuşuyorduk. 20 yıllıklar ne olacak? Ben asıl akşamleyin ne FOMC'si? 20 yıllığa kilitlendim. Bakayım ne gelecek diyordum. Özellikle tahvil faizlerini görmek açısından çok önemli olacaktı. Bir baktım akşam 4.85 dedim. 4.85 değildir o. 4.85 olsa duramayız. Başka bir şey konuşuyor oluruz. Bu kadar çabuk yatışmış olamaz. Sabahına baktım 5.20. 5.20 mi gerçekten Mehmet Taylan dedi? 5.20. 2023 Ekim'inden bu yana en yüksek seviye 20 yıllıklarda görülen. ABD'nin borcu olmuş 40 trilyon doları aşmış gitmiş. Böyle bir sabahı uyandık ama bir taraftan Batı basını bize ne diyor? Şu Çin'e azıcık bir dikkat edin, önünü bir kesin. Tahvillerine rağbet var. Tüm dünya aynı değil. Hepimiz aynı gemide değiliz. Çin başka bir evrende. Onun tahvillerine rağbet var diyor bize. Biz nasıl bir evrendeyiz? Nasıl bir sabaha uyandık? Bu tahviller biraz gevşedi ama bir şey demek mi? Mehmet Taylan'a bir önce ilk sorumuz bu olsun. Bunu konuşarak başlayalım. Sonrasında devam edelim. Sizler de sorularınızı da yorumlarınızı da yönlendirebilirsiniz. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da

0: Ya YS hesabında link paylaştım birazdan. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında da paylaşırım. Buradan efendim canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki hemen tahviller kısmıyla başlayalım o zaman Mehmet Aylan. Sözü sana bıraktım.
1: O kısımla başlamadan ben böyle basit de herkes anlasın diye bir örnekle gideyim diyorum.
0: Buyur lütfen. Lütfen.
1: Şimdi bin dolar borcum var. Her ayda 4 dolar buna faiz ödüyorsun. Arada
0: Tamam.
1: şeyler de geliyor.
0: Tamam. 4.004 dolar ödüyorum. Yok, bin
1: Bir
0: dolar mı?
1: bin dolara 4 dolar her ay faiz ödeyeceğim.
0: Tamam.
1: Arada ana
0: Ödeyeceğim.
1: paralar da geliyor. O ana paraları da ödemen gerekiyor.
0: Onları da ödeyeceğim.
1: Bu borçlanmanın da işte atıyorum %40'ını 30 yıllık, %40'ını 10 yıllık, işte kalan 20'yi de 2 yıllık borçlandı.
0: Çok borçlandım ben. Çok çok mu? O borç çok.
1: İşte bin doları şey yapıyoruz. Hadi ben borçlanmış olayım, sen
0: Olsun,
1: borçlanma.
0: sen de çok borçlandın. İyi bir şey değil o zaman. Yarın bir gün gelirsin benden borç istersin. Bu kadar borçlu olursan başka başka işler
1: Şimdi
0: yapmak istersin. Hiç iyi değil bence. O kadar borçlu olma.
1: bir taraftan da çirkinin mamasından dolayı da her ay
0: Ha.
1: ekstra para harcıyorum.
0: Gördün mü? Dedim
1: Heh.
0: sana.
1: Şimdi böyle olunca ne oldu? Benim hala hani borçların
0: Borcum
1: faizini
0: var.
1: ödeyip ekstra da borç almam gerekiyor. Bu
0: Evet.
1: arada da ben cengaver gibi çıkıp diyorum ki benim 30 yıllıklarda çok hacimsizlikten dolayı likitte olmadığından dolayı faizler yukarı gidiyor. Ben bir de oradan da şak 2 milyar dolar daha alacağım diyorum. Yani borçlanma ihtiyacım artıyor.
0: Niye ayağını yorganına göre uzatmadın?
1: Ya bunu Besent'e söylersen şeyden X üzerinden yazabiliyorsun
0: Yazayım.
1: kendine.
0: Yazayım ya.
1: Heh.
0: İnsan bir ayağını yorganına göre uzatır. Bu ne
1: Yani
0: acayip iştir diyeyim böyle.
1: dün hakikaten tweet de attım. Aklıma şey geldi. Şak bir 10 milyar dolar da. Şak bir 2 milyar dolar da alacağım. Yani
0: Besant'ı darlayalım mı gerçekten?
1: darlasan ne olacak ya? Bütün dünya ama yani çok şey bir durumda piyasada. Piyasalar da bunu o kadar şey karşıladı ki Allah tamam dur birazcık durur sakinleşir orası en azından diye. Ya benim işte hani ne kadar oldu seneye 30 yıl oluyor
0: Maşallah.
1: profesyonel olarak
0: Maşallah.
1: çalışalı. Bu tür müdahaleler olduğunda eğer ana sorunu çözme yolunda yanına bir şey koymuyorsanız müdahalenin başladığı yerden daha kötü bir yere gidersiniz. Onun için hani evet yapılması gerekiyor muydu? Oralardan bir kaçış oldu. Likitte azalmıştı. Doğru ama borçlanma ihtiyacı artarak devam eden bir borçlanıcının ben uzun vadedeki geri alımlarımı likitte sağlamak için biraz daha arttırıyorum, iki katına çıkarttım dediği zaman bir de buradan borçlanma ihtiyacı artacak.
0: Yani
1: Yani
0: sürekli bir
1: onun için
0: borçluluk hali,
1: bu
0: evet.
1: çözüm değil. Bu geçici bir pansuman. Bunun pansuman olma sebebi ne? İşte bütün dünyada Japon 30 yıllıklarından tut, işte İngiltere'ninkilere, Almanya'nınkilere falan hepsinde bir hareket vardı ve bu hareketi çok uzun zamandır konuşuyoruz. Muhakkak bunları bir kenara koyun diye hani 7-8 kere mi konuşmuşuzdur en az
0: En az.
1: yayında.
0: En az. Her seferinde
1: Yani
0: bunu vurguluyorsun ve çok uzun zamandır söylüyorsun. Yeni değil senin numaraların.
1: oradaki hareket şey değil. Hani yeni başlamış bir hareket değil ama çok sıkıntılı yerlere geldi. Trump'ın da bir açıklaması var. Vatandaşlarımız tahvil piyasasını dert etmesin demiş.
0: Etsinler tam olarak da? Yani
1: Aa, yok öyle deme. Türkiye'de sen tahvil piyasasını dert etmeyebilirsin. Ama Amerika'da özellikle 30 yıllık faizi çok dert ediniyor olman lazım.
0: mortgage işte onun için güldüm ya, neyi dert etsinler onu etmiyorsa.
1: Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim. Eğer 30 yıllık faiz 4,5'tan 4,95'e çıkarsa senin aylık 1000 dolar morgıç ödemen 1100 dolara çıkıyor.
0: O
1: Ve
0: 100
1: bu
0: dolar
1: hani
0: nereden gelecek? Havadan mı yaratacağım? Ben onu bütçemi ona göre
1: havadan
0: yaptım.
1: yani ya borç alacaksın
0: Tabii.
1: ya başka şeylerinden kısacaksın. Bu 4,95'ten 5.45'e giderse 1.200 dolara gidiyorsun. Hani çok kaba hesaplıyorum.
0: Evet.
1: Biraz da matematik farklı ama hani 3 aşağı 5 yukarı doğru rakama geliyoruz. Yani %20 senin de aylık mortgage ödemen artmış oluyor. Tabii bunu 1.000 dolar diyoruz. Bilmiyoruz adamın ne kadar aylık ödediğini, hani
0: Tabii. Kabaca bin
1: gelirine,
0: dolar
1: şeyine,
0: üstünden.
1: ama bütçesinden mortgage'a ayırdığı pay artmış olacak. Tabii bunun yanında Trump'ın yaptıkları sebebiyle benzine ayırdığı para da arttı. Biz
0: Evet.
1: hep ne konuşuyorduk? Bu Trump iki tarafı birden çoğunluğunu alıp canavar gibi bir başkanlığı niye kazandı diyorduk. Halkın enflasyon altında ezilmesi, ki Amerikan halkının enflasyon altında ezilmesi, bu uzun vadeli faizlerin yükselmesi dolayısıyla mortgage ödemelerinin artması, kullanılabilir nakdinin azalması dolayısıyla ve benzin fiyatlarının yüksekliğiydi. Halk bunlardan şikayet ettiği için Trump bunları çözecek, benzini düşüreceğim, faizleri düşüreceğim diye geldiği için oy aldı. Şimdi geldiğimiz noktada birileri nükleer silah elde etmesin diye bu parayı ödüyorsunuz. Onlar nükleer silah elde etseydi falan filan der hale gelen bir başkan oldu. Ve maalesef şeyden korkar hale geldim ben. Ara seçimleri sanki boşladı.
0: Boşladı mı gerçekten? Yoksa artık
1: Ya
0: ne yapacağını
1: bilmiyorum
0: bilmiyor
1: hani,
0: ve bütün tuşlara mı basıyor?
1: yani bu dünkü hazinenin hareketi açıkçası tekrardan bir ümit. Eğer bu faizleri biraz durdurur, biraz aşağı çekersem orada oyların biraz artar mı şeyiyle mi yapıldı? Yoksa hakikaten global ekonomiyi düşündüğünden dolayı mı yapıldı? Yani biz bir senedir en büyük problemin gelişen ülkelerdeki bütçe sorunları olduğunu konuşuyoruz. Şey,
0: Evet.
1: gelişmiş ülkelerdeki bütçe sorunları olduğunu konuşuyoruz. Yani 40 trilyon, trilyon dediğine 12 tane sıfır koyuyorsun. Hani matematiğim beni yanıltmıyorsa.
0: Evet.
1: Yani rakama bir şey diyemiyorum. Ve bu 40 trilyonun, hani bu borç da o, bunun faizi var. Üstüne sen hala ek borçlanma şeyi yapıyorsun. Yani hatırlayalım, yılbaşındaki borçlanma tahminlerini neredeyse iki katına çıkarttılar. Hani yılbaşında yaptığı bir sonraki çeyreklik borçlanmasını iki katına çıkartmış bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani
0: Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Duruyorum diyorsun.
1: duruyorum, piyasa bunu çok olumlu karşıladı. Hakikaten orada çok büyük bir bomba patlayabilir mi diye şey yapıyorlardı. O fitili biraz uzatmış olduk. Başka değişen bir şey olmadı bence. Evet, bunun şeyi biraz daha devam edecektir. Hani piyasa bu rahatlamayı istiyordu. Tabii burada şimdi çok daha sorunlu bir durum da var. Hani eskiden Amerikan hazinesi borçlanıyordu. Şimdi bir de bu hyperscaler'lar geldi. İşte data center yapacağız vesaire falan filan diye. Yani neredeyse birkaç gelişmiş ülke boyutunda
0: Evet, çok uzun vadeli tahviller çıkartıyorlar bir de yani sanki böyle
1: borçlanıyor
0: bunun
1: adamlar.
0: için
1: Yani
0: yerleri varmış
1: uzun
0: gibi.
1: vadeli tahviller çıkartıyorlar. Büyük rakamlar borçlanıyorlar. Onlar da dünkü şeyden biraz rahatladılar, hani
0: Tabii.
1: birkaç borçlanmamızı birazcık daha ucuza yapacağız şeklinde. Ama uf, yani sıkıntılı bir yere gidiyor. Yani
0: Ne
1: ateş,
0: kadar...
1: yani yangına su sıkıldı dün.
0: Evet. Geçici bir durdu ama oksijeni de onunla beraber vermiş oldun. Oraya köpük sıkman gerekiyordu. Sonra soğutma işlemi yapman gerekiyordu. Ama sen yangına su sıktın. Şu an böyle
1: Yani
0: sönmüş gibi duruyor. Ama ne zaman alevlenir? Peki,
1: bilmiyorum.
0: şimdi bile bile lades mi yapılıyor burada Mehmet Ala? Neyi kastediyorum? İşte Japon yeni ile ilgili operasyon birlikte müdahale ettiler biliyorsun. Kara kaşına kara gözüne müdahale etmedi nihayetinde. Elinde yüklü miktarda Amerikan tahvili tutuyor
1: Tabii
0: Japonya.
1: küçük bir ayrıntı var orada.
0: Buyur.
1: ECB'ye haber vermeden, Avrupa'ya
0: Ha
1: haber vermeden yaptılar bunu da. Hatta Avrupa
0: Evet.
1: da çok bozuldu buna, ama yani işler artık, ve o müdahale niye yenle yapıldı da çok önemli. Japonlar yene müdahale ederken Amerikan kağıdı satıp da faizi
0: Evet.
1: birazcık daha zıplatmasın diye yapıldı.
0: Evet.
1: Yani burada hakikaten artık uzun vadeli faizlerdeki hareket çok sıkıcı. Dönüp bakıyorsun hani şah 2 milyar dolar daha dedikten sonra gelen rakam 10 yıllık 4,60'tı.
0: Peki şimdi o zaman
1: İran bir şey de ekleyeyim. Hani
0: buyur,
1: İran'a
0: buyur.
1: saldırmadan evvel bu 4'ün altındaydı.
0: Evet. Öyle, dördün altındaydı.
1: Yani.
0: Peki
1: Şah ne oldu? 10 pips aşağı çekebildin 10 yıllığı. Ve tabii şimdi şöyle de bir durum var.
0: buyur
1: Uzun
0: lütfen.
1: vadede geri alımı 2'den 4'e çıkarttığın zaman oranın faizini çektin aşağı. Ama
0: Evet.
1: bu 2'den 4'e arttırım artı ek borçlanma ihtiyacın kadarını da kısa vadelilerden alacak diye düşünülmesi dolayısıyla da 2 yıllıklarda faiz hiç değişmedi. Hani çünkü bu aldığı parayı da bir yerden finanse etmesi lazım. Bu adamın borçlanma ihtiyacı şey yapıyor hani başka birisi demedi ki ben Amerikan hazinesinin kağıtlarının uzun vadelilerinden 2 milyar daha alacağım her ay diye başka biri çıkmadı. Borçlanıcının kendisi. Yani bunu bir şirket yapıyor olsa anında satabildiğimi satar kaçarım yani.
0: İşte satabildiğini satıp kaçamıyor maalesef.
1: Yok
0: Kendisi
1: yok dünkü hareket hani aşağı geldi ya.
0: evet.
1: 5-18'e inmişken o 30 yıllıklarla zararına vedalaşırım. 5'lerden aldım diyelim.
0: Evet.
1: Bir daha da ekranımdan o tahtayı kaldırırım özel bir şirket olsa.
0: Ha.
1: Hani bu böyle bir durum yapılması gerekiyor muydu? Maalesef bütçelerin kötü yönetilmeye devam etmesi artı bu İran Savaşı'nın da etkileriyle beraber yapılması gerekiyordu. Ama ilaç olacak mı? Yani dikiş atman gereken yaranın üstüne krem sürdün şu an.
0: Yani metaforlarımız çok güzel. Dolayısıyla diyorum ki ben de sana Mehmet Aylan, ne olması gerekiyor? Yani bunlar geçici çözümler ve geçici çözümler, sen bununla ilgilenmezsen, ötelersen, yok sayarsan, oradaki sıkıntının büyüklüğünü göremezsen başka yerlerden daha kötü patlak veriyor. Yani biz bu patlakla baş başa kalıyoruz sonra. Ama biliyoruz ki ABD kadar büyük bir ülkenin ister para birimi olsun, ister borcu olsun, dert onun değil. Borç onun, para birimi onun ama dert dünyanın geri kalanının. Şimdi kendini bundan sıyırabilenler var. Kimden bahsediyoruz? Mesela Çin'den bahsediyoruz efendim. Yani ne oluyor da Çin'in tahvillerine bu kadar rağbet var? Onun da son gelen verilerini görüyoruz. Hiç parlak değil. Tüm bu olup bitenden, İran Savaşı ile birlikte tedarik zincirinin kırılmış olmasından o da etkilendi. O da etkilendi. Ama bazı yerlerde etkilenmiş görünüyor, bazı yerlerde etkilenmemiş görünüyor. Yani herkes etkileniyor da Çin'e niye tüm bunlar teğet geçiyor? İki ayrı evrende miyiz artık? Ben tek siz hepiniz diyen artık Çin mi Trump yerine?
1: Daha onun diyebilme boyutuna gelmedi ama Amerika bu kadar yani yanlış bir ifade. Amerikan bütçesi bu kadar kötü yönetiliyorken diyeyim. Bu şekilde bir 5 yıl daha devam ederse hani o yola doğru gidiyoruz. Ama biliyorsun bu şeylerde risk oluştuğu zaman hemen bir savaş mavaş bir şeyler oluşuyor. Yani öyle bir şey tabii ki temenni etmem ama bunu korumak için sonuna kadar her yola başvuruyorlar diyelim.
0: Evet.
1: Ama Çin attığı doğru adımlarla çok büyük, çok çok büyük mesafe kat etti. Bundan ben sana 10 yıl önce Alman otomotiv şirketleri Çinlilerin yaptığı araba önünde diz çökecek, fabrikaları kapatacak desem Marmaris'te bunun başına güneş geçti vallahi saçmalıyor derdin yani. Yani şu
0: Ay
1: an
0: evet
1: geldiğimiz nokta
0: derdim.
1: o.
0: Evet.
1: Adamlar hani
0: Öyle
1: Alman
0: derdim.
1: otomotiv devlerinin yaptığı arabadan daha teknolojiğini dörtte bir, beşte bir fiyatına satıyorlar. Yani buna ne kadar dayanabilirsin ki? Ne kadar tüketici buna kayıtsız kalabilir ki?
0: Neyi kaçırıyorlar bir de biliyor musun Mehmet? Orada fark etmedikleri bir şey var. Yani eskiden klasik araba diye bir şey vardı. Yani sen bunun koleksiyoneri olabilirdin, klasik araban olabilirdi ve hiçbir sıkıntı yoktu. Artık arabalar isteseler de klasik olamıyorlar. Yani iyiden iyiye tüketim. Utanmasalar yakında sarf malzemesinden sayacaklar. Böyle bir ortamda sen işte öyle kaliteli olsun, böyle güvenli olsun diye uğraşıyorsun. Diğer taraftan da diyorsun ki aman aman sıfır karbon. Öyle çevre, böyle sıfır karbon diyorsun. Tamam sonuç ne oluyor? Yani hem karnan doyup hem pastan durmuyor. Öbür tarafta gayet agresif. Umrunda da değil. Yani 4 gün boyunca
1: Yapıyor adamlar.
0: evet.
1: Yapıyor.
0: 4 gün boyunca işte devlet başkanı ülkelerini ziyaret edecek diyor. Orada fabrikaları kapatmak zorunda kalıyorlar. Çevre kirliliği dursun diye. Ve bunun kendilerine devasa bir maliyeti oluyor. Böyle bir ülkeden, böyle bir ölçekten bahsediyoruz. Yani hiç mi aranızda gidip Çin'i gezen bir heyet yok? Bir fabrikaya ancak trenle gezebiliyorsun. Böyle bir memleketten bahsediyoruz. Hiç mi biriniz gidip yerinde bakmadı? Hadi dediniz ki sosyal medyada gördüklerimiz şişirme, herkes kendi propagandasının peşinde. Sonuç bu oluyor tabii yani duruma düşersin. Sen durunca yerini dolduran biri çıkıyor orada gelip. O boşluğu dolduran biri çıkıyor. Çin şimdi bütün bu boşlukları doldura doldura gidiyor da. Benim pek tabii burada merak ettiğim asıl biz ne yapacağız? Yani bizim şimdi etkisinin ne olacağını bilirsek eğer belki tedbirimizi ona göre alabiliriz diye konuşuyorum Mehmet Taylan. Yani Amerikan tahvillerini sabah sabah konuşuyor mu? İki sebebi var. Bir önemli bir haber. Yani dünya çapında ekonomi, finans için önemli bir haber. Diğer taraftan bizi etkileyecek bir haber. Önemi bize. Bazı haberler doğrudan, bazıları dolaylı yoldan bize etkiliyor. Bize nasıl bir etkisi olacak? Bu işi çözemezlerse, bu tahvil faizleri aşağıya doğru gelmezse, piyasa yatışmazsa ve bizim bunun için ne kadar vaktimiz var mesela yani ne kadara kadar yatışmazsa biz artık yeter hepimiz öleceğiz diye ellerimizi sallayarak havada koşmaya başlayalım.
1: Yani bu iş bu şekilde devam ederse bunun bize de biz de bir borçlanma ihtiyacı olan bir ülkeyiz ama
0: Öyle.
1: hani durum vahim değil şeylere göre baktığında ama dünyada hangi para birimiyle borçlanırsan borçlan. Hangi para birimiyle diyorum. Eğer enflasyonun Amerikan enflasyonunun altında değilse borçluluğun artacak ve pahalanacak. Amerikan faizleri bas faiz. Çünkü burada eğer Amerikan dolarıyla borçlanıyorsan hesap şu şekil çok basit. Mehmet Amerikan dolarıyla borçlanmaya çıkacak. Tamam, Amerikan hazinesine veriyor. Hadi neyle çıkalım? Faiz düştü diye 30 yıllık çıkayım. Amerikan Mehmet'e vereceğimi Amerikan hazinesine veririm. 5-18'imi alırım. Güzel. Mehmet'in borç alabilmesi için ne yapması lazım? Mehmet'in ödememe riski kadar bu faizin üstüne koyması lazım. Hadi diyelim o da 2 puan. Tamam. Süper. 7-18'den Mehmet'in ben çıkacağı borcu alırım diyorsun. Şimdi bu 5-18, 5-32'ye çıkarsa artık o 2 puan da yetmiyor. Sen bana 2-0-5 daha fazla ver'e gidiyor olay. O aradaki risk primi de artıyor. Peki Mehmet Türk lirası borçlanmaya kalkarsa üstüne bir de beklediğim Türkiye enflasyonuyla Amerikan enflasyonu arasındaki fark ve hesaplayıp ulan bu daha da açılabilir deyip onun da üstünde bir rakam koyarak yerel para birimi cinsinde veriyorsun. Bu senin kredibilitene bağlı bu aradaki hani 2 puan dediğim. İşte hyperscaler'lar daha düşükle borçlanıyor. Gelişmiş ülkeler kendi bütçe durumlarına göre daha düşük daha yüksek borçlanıyor vesaire. Yani herkesin Amerikan faizinin üstüne kendi borç ödememe riski kadar konuyor. Senin borçlanman artarsa Mehmet durmadan borçlanırsa ya bu adam çok borçlanmaya başladı ödeyebilecek mi bunları diye senin risk primin de artıyor bu sefer.
0: Evet.
1: Ama eğer sen şirketlerde niye FAVÖK bakılır? Önemlidir. Bu adam borçlarını azaltabilecek ek para kazanıyor mu diye bakarsın.
0: Evet.
1: Eğer orada da eksiksen ki Amerika'nın durumu şu, hani Amerika bir şirket olsa FAVÖ eksi. Çünkü hala ekstra borçlanma ihtiyacı var. Yani bu durumlarda bu tarafı düzeltmezsen bu faizlerin, yani Fed faiz indirsin. Fed faiz indirsin. Uzun vadeli şu ortamda Fed faiz indirsin. Uzun vadeli faizler yukarı gider. Ve açık ve net yani. Kısa vadeliler evet aşağı gelebilir ama uzun vadeliler kesinlikle yukarı gidecektir. Böyle verim eğrisi de şöyle yüce Rabbime doğru dik bir hale gelecektir yani.
0: Sonra diyorsun yukarı doğru bakacaktır. Verim
1: Öyle, öyle.
0: eğrisi yukarı doğru gider diyorsun. Peki gel biz de
1: Minare formasyonuna doğru
0: minare
1: hem vade
0: formasyon.
1: kısalacak hem şey yani.
0: Peki gel biz reklam arasına gidelim. Dönüşte efendim altını konuşarak başlayacağız. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buradayız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.
6: Anne dedi.
7: Hadi canım. Baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
18: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
19: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
18: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
20: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
20: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
4: ...92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Aylan ile birlikteyiz. Yayınımızın ikinci ve son kısmındayız. Altın fiyatlarıyla devam edelim demiştik. Bunun sözünü vermiştik. Vardı dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin soruları. Dinleyicilerimiz de duysunlar deyip kaldığımız yerden devam ederiz demiştik. Hepsine sıra gelecek, merak etmeyin. ABD borçluluk ve tahviller kısmını şöyle bir kenara koyuyoruz. Ama çok da koyamıyoruz. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Gelelim altına. Ne yaptı altın öyle? Ne yapmaya çalışıyor? Tam olarak nereye varmaya çalışıyor? Kırdı vallahi gidecek mi? Süper döngüde miymiş?
5: 4000'in altında bir hareket başlayacağını düşünüyordum. Orada yanıldım. Şu an için 4300'ün altına gelmediği sürece yukarı yönlü devam edecek gibi duruyor. Bunda da en büyük şey bu yayının başından beri konuştuğumuz İşte yani altın eski kimliğine bürünebilir buradan sonra, enflasyona karşı hedge ve portföylerin oynaklığını düşürecek bir yatırım aracı rolüne tekrar bürünebilir. Eğer buna bürünürse de bu hareket yavaş yavaş yukarı doğru devam edebilir noktasına ben geldim.
4: Evet. Yani diyorsun ki
5: ama bunun için hani bu gelişmiş ülkelerdeki sıkıntıların biraz daha artarak devam etmesi ve bu gelişmiş ülke kağıtlarından kaşışın altına yönelmesiyle mümkün olacak gibi duruyor.
4: Gelişmiş ülke kağıtlarından kaçanlar altına yönelirlerse bizim karşılaşacağımız sonuç bu. Daha öncesinde 4000'in altına sarkabileceğini düşünüyordum. Fakat yanıldığımı düşünüyorum şu an. Kolay kolay 4000'lere geri dönmeyeceğini düşünüyorum. 4300'ün üstünde kaldığı sürece altının onsu yukarı yönlü seyri devam edecektir diyorsun. Görüşüm diyorsun. Bu yönde değişti. Peki.
5: Dün çünkü çok şey bir hareket oldu. Hani 4400'ü gördükten sonra bu Amerikan hazinesinin haberi gelmeden 4300'lere, 4320 gördüm yanlış hatırlamıyorsam, 30'dan eminim de 20'li bir rakamlar da gördü sanki. Hani 4300'e doğru bir geri çekilme yaşanıyordu. Eyvah dedim, hani bu tekrar aşağı gelecek. Çünkü hani niye eyvah dedim onu da söyleyeyim. Altının fiyatının aşağı gelmesi bizde İç pazarda hareketi durdurdu. İnsanlar o 8000 küsür lirayı gördü ya.
4: Evet.
5: Herkes zarardayım diye düşünüyor. Yani oradan alanlar zararda, ondan bahsetmiyorum. Hani yıllardır altın biriktiren de zarardayım şeklinde, bu nasılsa tekrar orayı görecek diye harcamayı bıraktı.
4: Evet.
5: Ve bu özellikle otomotiv piyasası ve gayrimenkul piyasasında, evet gayrimenkulde alım satım işlem geçiyor ama sıkışan satıyor, fiyat daha kötü bir fiyattan işlem geçiyor.
4: Evet.
5: Bunu şey olarak söylüyorum, nominal olarak değil, reel olarak daha kötü bir fiyattan diyorum. Çünkü bu ülkede aylık %3 faiz var.
4: Evet.
5: 3 ay evinizi satamadınız mıydı? %10 gitti demek. Yani ya da tam tersini söyleyeyim. 3 ay evvel alacağınız evi almayıp 3 ay sabredip bugün %5 ya da aynı fiyata alırsanız %10 kârdasınız, evin içini yaptırmaya para çıktı demek. Hele bir de bunu altın taşıyorsanız, bu tekrardan oraları, hani altın bir kere gördüğü yeri görür gibi, finansta hani paranın zaman değeri diye bir kavramı bir kenara atarsanız, evet bir kere
4: Evet.
5: daha gördüğü yeri görecek TL olarak.
4: Evet.
5: Ama ne zaman göreceği önemli. Hani herkes o altındaki hareketlenmeyi bekliyor. Eşim biliyorsun otomotiv sektöründe çalışıyor. Şu 4000-4400 hareketinden sonra Allah altın harekete başladı. Fiyatlar artmadan araba alalım moduyla bir hareket oldu. Yani şu son bir ay herhalde bu senenin en otomotiv tarafında, bu altının 4400 hareketi başladığından beri otomotiv tarafında en hareketli dönemi, ikinci el piyasada özellikle. Yani lanet olsun 4400'e geldi, buradan satayım bari de bu biraz daha şey olur mu olmaz mı, arabamı alayım çekileyim fiyatları artmadan moduna geldi.
4: Evet.
5: Yani
4: Ondan
5: bir hareket
4: sebep bu
5: yarattı.
4: diyorsun. Ondan
5: Evet,
4: sebep.
5: ama tekrardan bu 4000'e gelirse hani lanet olsun diyen birkaç kişi haricinde, ki onu diyecek kişi hani %3, %5'tir en fazla bizim altınsever toplumumuzda. Yine bizim ekonomiyi durdurabilir. Hani şu an altının yukarı gitmesini, bizim iç pazarda biraz hareketlenme olsun, çarklar dönsün diye istiyorum açıkçası.
4: Evet.
5: Ha, bu bizim
4: Üretime
5: enflasyonla,
4: katılsın bu büyük bir şey alacak
5: bu
4: kişi.
5: bizim enflasyonla mücadelemize belki bir şey verecek, ama hani bu iş, hareketsizlik bu kadar devam ederse bizim ekonomide hani sağlıklı şirketlere de sirayet edecek bu iş. Yani çok uzayan bir yüksek faiz ortamı sağlıklı şirketleri de olumsuz etkiliyor.
4: Peki şimdi o zaman geliyorum. Altınla ilgili sen yukarı yönlü seyir bekliyorsun özetle ve diyorsun ki
5: Ya oradaki tek şartım da 4300 kırılmadıkça
4: evet
5: aşağı
4: 4.300
5: dolar.
4: kırılmadıkça. Peki 4.300 dolar aşağıya doğru
5: Onun
4: kırılmadıkça
5: sebebini de söyleyeyim. Üç
4: evet.
5: tane ana ortalama hepsi orada toplulaştı. İşte 50-100-200 günlükler. Altının hareketi bunlardan çok uzağa gitmişti. Bunların altına geldi ve bunlar son bu 4000-4400 hareketiyle beraber bu ortalamalar, kısalar daha hızlı yukarıya doğru gelip hepsi bir aynı noktada buluşma şeyine geldi. Burada 3 tane ana ortalama, işte birisi 4250, öbürü 4320, öyle söyleyeyim. Hani o yüzden burası bir çok önemli bir seviye oldu.
4: Evet. Altın satıp ev araba alacağım sistemine alışmıştık biz diyor Sezgin Bey. Altın gayrimenkul satışlarını çok etkiledi. Yükseliş devam ederse biraz hareket olur demiş Abdullah Bey. Yani dediğin gibi.
5: İşte demin söylediğim aynı şey otomotiv için de geçerli.
4: Evet.
5: Onda hakikaten son bu 4000-4400 hareketinin yaşandığı süreçte bazıları da önden alayım, altın nasılsa yükseliyor, 5000 dolara gittiğinde altını satarım, banka borcumu kaparım şeyleri de var. Arabanın da fiyatı yükselmiş olur. O kaymak ekmek kadayıfı modu da vardır içinde, emin ol. Hani hem gayrimenkul hem otomotiv tarafında biraz çarkları döndürür.
4: Evet, peki. Öyleyse geliyorum şimdi fonlar tarafına. Dün biz içeriden kulis bilgisi de aktarmıştık. Bekir Gürdamar'ın haberiydi. Detaylarını da birazdan konuşuruz. Şimdi bu seninle daha

0: Daha önce MSCI'ın bize dair uyarılarını da konuşmuştuk. Hatta S&P Dow Jones Indices'a da denk gelmişti galiba. İkisinden biriydi. Bizim yayında onu fark ettik ve onu konuştuk. FTSE Russell'dan da yine aynı şekilde var. Onlarda da yine bir uyarı var. Endeks değişikliğini ertelediler biliyorsun. Şimdi böyle bir ortam içerisindeyiz. Diğer taraftan fonlarla ilgili bir düzenlemenin geleceği, işte buradaki temsilcilere, sektör temsilcilere taslağın sunulacağı ta Şubat'tan beri bildiğimiz bir meseleydi. Ve
1: Daha önce
0: nihayetinde
1: bir kere sunuldu, görüşler alındı.
0: ve nihayete erecek bildiğimiz kadarıyla önümüzdeki haftalarda. Sen buradan nasıl bir şey bekliyorsun? Bu arada böyle bir yayılan şey de var işte, o stopaj nasıl artacak siz biliyor musunuz diye. Sonrasında ya yabancıdan bahsediyoruz, yabancının teveccühünden bahsediyoruz. Neyin stopajı ki artması diye konuşulmaya başlandı. Şimdi buradaki bütün bilgi kirliliklerini bir tarafa bırakalım. Senin duyumlarını sana soralım. Ne olacağını düşünüyorsun? Ne olması gerekir ama biz neyle karşılaşırız sence?
1: Şimdi benim en büyük korkum burada bazı yanlış yapanları engellemek için doğru yapanları cezalandırma. Yani buna şey deniyor ya, hani kurunun yanında yaş dayanır. Hani öyle bir yola gidilip getirilecek bazı kurallarla insanların kendi uyguladıkları stratejilerin zarar görmesi. İşte siz şu kağıtlardan şu kadar alacaksınız, bu kağıtlardan bu kadar almayacaksınız gibi bazı noktalar sağlıklı yürütülen fon stratejilerini negatif etkileyebilir. Ben bundan çekiniyorum açıkçası. Onun da işte göreceğiz. Onun da SPK tarafından hesabı kitabı yapılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ellerinde bütün veri var. Her türlü veriye anında erişebiliyorlar. Biz veriler kamuya açıklanınca erişebiliyoruz. Bu hesapları yapmışlardır diye düşünüyorum. Vergi konusu açıkçası bu depremden sonra, hani 99 depreminden sonra bir vergi getirildi. İşte bonolara vergi koyalım. Tamam, koyalım abi. Koydular. Ya abi, sen borçlanıyorsun. Bonoya vergi koyunca ne oluyor? Senin borç maliyetin artıyor. Bu bir. İki, ya o vergili bonoların son itfaiye gününden bir gün önce bir baktım işlem hacimleri arttı. Geçen fiyatlara bir bakıyorum. Hani 100 liradan itfaiye olacak bono temiz fiyat olarak 99,99'dan işlem geçiyor. Ama böyle şeyce, hani neredeyse ihraç büyüklüğü kadar işlem geçti. Aa, sonra bir öğrendik ki çifte vergilendirme anlaşması olan yabancılar alıyormuş onu. Yani ne oldu? Adam vergiyi ödemedi ki. Yani o vergi işlerini yaparken bu tür bazı şeyleri dikkate almak lazım gibi geliyor bana. Genelde de eğer borçlanıcı bir tarafında sensen, ki o fonlar da biliyorsun bazılarının hani kamu kağıdı alma zorunluluğu var vesaire. Dediğim gibi hani kamunun elinde bütün enstrümanlara yatırım yapanların açık açık bilgisi var. Hani bunu bu kadar hızlı işlem yapabildiğin bir çağda çok rahat bir şekilde simüle edebilirler. O simülasyonları da yapmışlardır diye düşünüyorum. Hani amaç burada şey mi, bu para piyasası fonlarında vergisiz para kazanmanın yanında buradaki büyük rakam diğer fonları fonlayıp bu taraftaki manipülatif hareketleri besliyor. Onun önünü mü azaltalım, yoksa vergi alalım? Çünkü vergi koydunuz diye size kısa vadeli gelen bir adam hiçbir şekilde uzun vadeli yatırıma yönelmez. Aa, vergi koydular, ben gideyim 10 yıllık kağıt alayım demez. Zaten bu kısa vadeli gelen bir sıcak para. Ha, sende kalmadı mı kardeşim bu avantaj? Vergiyi koydum, bunu düşürdün mü? X ülkesi veriyor. Ben gideyim orada senden biraz daha az kazanırım belki, ama daha rahat olur. Sen yarın öbürsü gün bir vergi daha koymayacağını nereden bileyim der. Ki çoğu da çifte vergilendirme falan filanlardan dolayı çok şey yapmayacak gibi geliyor bana. Hani bilmiyorum ama genelde bu tür şeylerin yan etkileri daha fazla oluyor. Ha, o adamlar diyelim ki vergiden yok gerek yok biz artık gidelim buradan dedi. Onu ne yapacaksın gibi hani çılgınca sorular da aklıma gelmiyor değil.
0: Evet, yani burada çünkü şimdi
1: Kaynak ihtiyacım var çünkü hani Amerika
0: evet.
1: için söylediğim şeyin aynısı burası için de geçerli. Senin ek kaynak ihtiyacın dışarıdan para çekme ihtiyacın devam ettiği sürece bu tür yapacağın her hesapsız demeyelim de yanlış hesaplanmış adım kendi dizine sıkmaktır.
0: Evet. Çok çok net bir şekilde, yani önden zaten bir şekilde duyulması gerekiyor ki burada da herkes ulaşamadıklarınızla görüşlerini paylaşmış olsunlar ve ne olduğu görülsün. Çünkü tüm bunlarla uğraşırken gözden kaçabiliyor. Yani kurumlardan bağımsız söylüyorum efendim bunu. Regülatör bir şeyi
1: Bu
0: düzenleme, buyur Mehmet, bir şey söylüyorsun.
1: sadece bizim için geçerli değil.
0: Evet.
1: Yani yayının başından beri Amerikan hazinesi için
0: Evet.
1: söylediğimiz şey de
0: Evet.
1: benzer.
0: Evet. Yani bir kere daha söylüyorum, kurumlardan bağımsız regülatör bir şeyi düzenlemeye kalktığında kağıt üzerinde zaten çok iyi niyetli oluyor. İyi niyetli bir şekilde yola çıkıyor ama bunun arka planında illa arkadan dolaşacak birileri çıkıyor. Açığını bilen ya da kimsenin fark etmediği. O yüzden bir önden duyurmak iyi. Herkes konuyla ilgili kaygısını ya da olabilecek olasılık olarak daha böyle olumsuza yakın olanları da paylaşabiliyor. Dolayısıyla daha iyi bir şey çıkıyor ortaya. Bakalım, şimdi açıklandığında göreceğiz. Şimdi dışarıdaki kurumlar bazında baktığında, işte bu endeks düzenleyiciler bazında baktığında, onların da işte talebini, yani sen çeper ülke gibi davranıyorsun. Halbuki ben seni emerging tarafında tutuyorum, gelişmekte olan tarafında tutuyorum. Yani ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol ki ben seni yabancıya pazarlayabileyim. Yani öbür türlü pazarlayamıyorum. Tuhaf bir durum var ortada, diyor onlar da.
1: Ya
0: Şimdi
1: bizim burada kendi endekslerimizi oluşturma metodolojimiz çok iyi niyetli. Hani belli büyüklüklere dayalı. Ama bu büyüklüklere dayalı olması daha öncesinde işte bazı kağıtları endekse sokup yabancıya malı devrediliyordu. Yabancı malı devralmayınca bu bazı kağıtların büyüklükleri iyice acayip yerlere gitmek zorunda kaldı.
0: Evet.
1: Malı devredilemediği için.
0: Evet.
1: Ve bu da işte fonlara çok iyi getiriyle yatırımcı çekme yoluyla şey oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Siz MSCI endeksini kullanarak mesela Türkiye ETF'i yaptınız. Ama bu endekse Türkiye'nin soktuğu bazı kağıtlar yüzünden sizin ETF'iniz endeks kadar getiri yapmak zorundayken yapamaz hale geldi. Eğer siz o fiyatı şişik kağıdı almazsanız.
0: Evet.
1: O endeksi takip eden fon için söylüyorum.
0: Evet.
1: Ama 100 piyasa defter değeri olmuş bir kağıdı hele hele bu şirketi de içeren koca koca bankalar bir piyasa defter değerindeyken alacak fon yöneticisini de hani bir daha finans piyasalarına erişen bir bilgisayarın önüne oturtmaman lazım. Hani yurt dışındaki bakış açısı bu yani git sen kumsalda muz kiralı hamburgere bindir insanları dersin. Yani durum bu. Biz eğer endekslerimizi bu
0: Evet.
1: kağıtlardan arındırabilirsek ya da bundan sonrası için bu tür fiyatlamalara gitmiş kağıtlardan arındırabilirsek yabancıların hiçbir sorunu yok. Siz onlarda ne yapıyorsanız yapın. Onlar şuna karşı. Siz bize bu kağıtları satamazsınız diyor adam açık açık.
0: Evet.
1: Almam diyor.
0: Evet.
1: Ama almadığı zaman da endeksi takip edemiyor. Problem burada bu. Bu kağıtlar endeks içinde olmasaydı biz bunlarla karşı karşıya kalmayacaktık.
0: Evet.
1: Yani adam açısından önemi bu. Senin piyasa sağlığın çok umrunda değil. Ne olacak? Hani bizim piyasada kaç tane kağıt var? atıyorum hani 30 endeks konuşalım. 30 kağıda bakıyorsun. Adamın önünde de 30 tane ülke var. 100 tane ülke var. Bir tanesini koyar kenara, ne olacak? Kalan 99'una bakarım diye.

0: ki hani daha önce o bölümlerde çalışmış mesai arkadaşlarım da oldu yabancı bankaların o bölümlerinde. Kaldırdık abi biz o ülkeyi diyor. Yani bu dünyada yapılan bir şey. Onda mı uğraşacağım? Beni her seferinde tokatlıyorlar, saçma sapan bir şeyleri değiştiriyorlar, saçma sapan
1: Evet.
0: işler yapıyorlar, her zaman zarar ediyorum. Kaldırdık diyor.
1: İşte demin
0: Hani
1: şey de...
0: almamız yasak artık diyor.
1: Ha yani o yüzden ben diyor seni burada şey yapmıyorum. Bak uyarılarımı geçiyorum. Sen de diyor ona göre
0: Ha, onun
1: ayağını denk
0: için
1: al.
0: bizim endeks metodolojimizi değiştirmemiz, bu tür durumlara bir daha müsaade etmememiz lazım. Ama olay öyle bir büyüdü ki şu an hani temizlemesi çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir hale geldi. Başka yerleri etkilememek için. Hani kamu kurumları başta denetleyici, düzenleyici, SPK olmak üzere işte Takas Bank'ın fonlarla ilgili yaptığı şey bu hani 8 lira olan şeyin 720 liradan değerleme
1: Evet.
0: yapılması, borsadan işlem geçenlerle ona yapılan düzenleme falan oldukça doğru düzenlemeler. Takas Bank'ta bu fonların takası ile ilgili yapılan düzenleme, bulaşıcılığı engelleyici bir düzenleme. Hani doğru şeyler yapılıyor ama maalesef bu işler bu boyuta gelmeden gereken önlemler alınmalıydı
1: Evet.
0: diye düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada hani bunu konuşmanın çok da bir faydası yok. Bundan sonrasında ne olacak? Umarım diğer sağlıklı işleyen yapılara dokunacak bir şey olmaz. Haftaya
1: Uygun
0: göreceğiz artık
1: yerinde evet
0: yani.
1: haftaya göreceğiz. Uygun yerinde gerekli müdahale yapılır. Ya şunu da yapın. Bu da aslında derken böyle süslemeye çalışmayın. Yerinde müdahale edin bırakın diyorsun özetle. Çalışan işleyen yeri de bozmayın diyorsun. Peki.
0: Yani çünkü bazen oluyor hani ister istemez
1: Evet.
0: genel yapıyı kurtaracak yani bunu kötü niyetli yapılıyor işte falan filan diye bir sürü sosyal medyada acayip acayip yazışmalar oluyor. Yani onları bir kenara bırakıyorum.
1: Evet.
0: Bazen ormanı kurtarmak için küçük bir kesimi feda etmek zorunda kalabiliyorsun. Yani bunun olabileceğini de bilerek ana yapıyı ayakta tutmak için bazı şeyleri yapılabiliyor. Bunda da hani yapacak bir şey şu saatten sonra yok ama hani umarım çok fazla yan etkisi olmayan bir şekilde bu işi hallederiz diye.
1: Peki. CC Bey demiş ki şimdi ben şirket kurdum, gittim, PPF aldım. Şirket olarak aldığımda stopaj ödemiyorum. Ama bireysel olarak yatırım yapsam 17,5 stopaj ödüyorum. Ben şimdi doğru mu anladım diyor.
0: Doğru anladınız ama kaçırdığınız bir yer var. Siz şirket kurduğunuz anda hiç başka da bir iş yapmıyorsunuz. 100 bin lira paranız var, şirket kurdunuz, şirket sermayesi 100 bin.
1: Evet.
0: Gittiniz 100 bin liralık PPF aldınız.
1: Tamam. Aferin bana.
0: Süper.
1: Çok güzel, çok
0: 17 buçuk
1: akıllıyım.
0: 17 buçuk stopajı ödemediniz.
1: Ödemedim, aferin.
0: Ama 3 ay geçtiği anda gel bakalım geçici vergiye Sayın CC Bey deyip sizden kurumlar vergisinin
1: Evet.
0: geçici vergi olarak bir kısmını alıyorlar. Yıl sonunda da toplamı %25'e tamamlayacağınız kadar
1: Evet.
0: bir vergi ödüyorsunuz. Yani bireysel olarak 17,5'la kurtulacağınız şeyden kurumsal olarak 25 ile cezalandırılıyorsunuz. Buradaki tek fark eğer siz şirketinize kira, mira vesaire ödüyorsanız, sekreter falan tuttuysanız onları da gider
1: Gider.
0: yazdığınız için
1: Evet.
0: şey oluyor ama aşağı yukarı hani aynı hesaba geliyor. Burada tek fark zararda olan. Ha, önce bu şeyden de geçelim daha bir örnek vereyim. Diyelim ki değişti.
1: Tamam.
0: Kurumlar da artık %17,5 ödeyecek dedi.
1: Peki.
0: Kurum bu ödediği %17,5 stopajı peşin ödenen vergiler kaleminin altına yazıp ödeyeceği kurumlar vergisinden düşüyor. Zaten bu stopaj öderse fona onu zaten kurumlar vergisinden düşüyor şirket. Şirketin hayatında tek değişen şey paranın zaman değeri oluyor.
1: Evet. Ne kadar
0: Yani
1: sürede?
0: ha, bu para piyasası fonunu tut.

0: tuttuğu sürece, satmadığı sürece vergi oluşmadığı için şeyi mark to market eden bir, yani piyasa değerine göre oluşmamış kâr yazıp onun vergisini ödeyen bazı şirketler var. Tam oradaki mekanizmayı da bilmiyorum ama eninde sonunda bir gün satacaksın, bu vergi oluşacak. %25'i ödeyeceksin. Sadece oradaki şey paranın zaman değeri fark eder yerli şirketler için.
1: O zaman şey oldu diyelim. Diyelim ki şimdi ya arka kapı işlerini de anlatmamak gerekiyor aslında. CC Bey orada aslında vurgulamaya çalıştığı başka bir şey. Senin söylediğini şimdi Abdullah Bey de orada yazdı da. Şimdi illa buna oradaki elektrik, su, sekreter masrafı gibi bakmamak da gerekiyor. Diyelim ki ben bir şey alacaktım. Onun da işte bir miktarı artık karşılanabiliyor. Ona da geçit vermiyor aslında, iyi niyetli olmadığını düşündüğü için maliye tarafı. Ama bir kısmını oradan düşebilirim nihayetinde gider gösterip bir
0: O başka bir konu şimdi.
1: evet bir
0: Leyla
1: ikincisi
0: yani.
1: diyelim ki geldik seninle bir araya, tamam mı? Bizim derdimiz buydu. Biz şirketi kurduk ama aslında hiçbir şey yaptığımız yok. Ya açılan kapanan şirket hikayesinde de orada biz destek sağlamış oluyoruz. Bir taraftan cebimizi dolduruyoruz, diğer tarafta hiçbir üretimimiz yok, kimseye bir hayrımız yok. Vergisi işte orada ödedim bir miktar bir şey. Gittik biz seninle arabayı yeniledik, ettik falan filan kurduk. Bak şirket de kurduk. Kurulan şirket sayısına da katkıda bulunduk. Tam üretime, senin ekonomiye ne katkın var? Büyümeye ne katkın var? İstihdama ne katkın var? Buyursunlar.
0: Yani bu finansın dışına çıkan maliyeye geçen bir nokta.
1: Evet.
0: Eskiden yani şeyleri hatırlamıyor muyuz? Çoluk çocuk, anne baba kimin
1: Evet.
0: arabası varsa hepsi şirkete yazılıyordu.
1: Aynen
0: Bütün
1: öyle.
0: benzinini bilmem nesini bakımını
1: Gider.
0: şirkete gider yazıyordu. Onu da vergiden düşüyordu. Bu
1: Evet.
0: mesela şey yapıldı ve şu an hani maliye bu yapay zekayı da kullanarak çalışmalar yapıyor. En son duyduğum son 5 yıl içinde sarı sitedeki fiyatlarla tapuda gösterilen fiyatlar arasında fark varsa o ev satanları falan bir çağırıyorlarmış diye bir duydum. Burada bizim birkaç
1: Evet.
0: kişiyi çağırmışlar.
1: Evet. Yani
0: Hani sen çünkü artık gayrimenkul kimlik numarası da var ya.
1: dolayısıyla neyi çıkardın orada?
0: Kardeşim sen bunu 9'a göstermişsin ama burada 3'e sattım diyorsun. Bu kadar
1: Nasıl
0: indirim olur
1: oluyormuş?
0: mu? Sen bunu istiyorsan kendiliğinden düzelt, bizi düzeltmeyelim
1: Tabii.
0: şeklinde şey yaptılar. Ne yapayım abi diye soran oldu bana. Hani
1: Olmuştur.
0: böyle de esas o tarafı maliye tarafı. Çünkü sen şirkete yazılamayacak şeyleri gider yazar eder vesaire yaparsan o hani finansın konusu değil. Dediğim gibi şirketlere yapılacak incelemenin bir şeyi.
1: Evet, ister istemez iç içe
0: Ha, tek
1: geçmiş oluyor.
0: istisnası var diyordum. O da hakikaten faaliyetlerinden dolayı zararda olan şirketlere burada ödediği stopajlar yazacağın peşin ödenen vergilere de 5 sene sonra kâra geçersen alacaksın. O şirketlere bunun eksisi olur. O şirketler artık burada kalmayabilirler. Çünkü ben zarardayım zaten vergi çıkmıyor. Bir
1: Aha.
0: de buna ekstra stopaj ödeyeceğim. Hani zararı olan şirketlere negatif etkisi olabilir.
1: Evet, finansla maliyenin bu kadar iç içe geçtiği dönemler genelde işte yatırım çılgınlığının olduğu dönemler. Yatırım çılgınlığı niye oluyor? Çünkü efendim o sırada kimse üretmek istemiyor. Herkes para kazanmanın bir yolunu bulduysa kolay yoldan ve sıcak yoldan buraya doğru yöneliyor. Genelde de
0: Evet.
1: zor durumlarda bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bir benzeri sen ETF dedin. O yüzden ben bu taraf çok alakasız bir konuyu açacağım sana. Spor ETF'i. Neyi kastediyoruz? Şimdi yayına başlarken en önemli haberlerden biri bu, ABD'nin borcunun 40 trilyon dolara aşmış olması. Tahvil faizleri her ne kadar biraz daha aşağı doğru gerilese de 30 yıllıkların hala yüksek kalması, 20 yıllık tahvil ihalesinde de faiz oranının 5.20 olması. Bunu konuşarak başladık. Şimdi Wall Street'ten de bir talep var. SEC'nin masasında bekliyor. Karşılanacak talepler masasında duruyor. Nedir o? Diyorlar ki işte biz spor ETF'i çıkaralım. Allah Allah, nasıl spor ETF'i? Nasıl, takımları mı alıp satacağız? Yok, takımlar değil. Neyi alıp satacağız biz? Golleri. Nasıl golleri? baya baya böyle alalım işte golleri, mağlubiyeti, galibiyeti ne buluyorsak biz onu alalım satalım. Bahis mi oynamak istiyorsun sen? Borsada kumar mı oynamak istiyorsun diye soruyor Esin. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Yani sonuçta biz bunu bir türev varlığa dayarız. Oradan bu işlem görür. Bak gerçekten gel ulusal hokey takımıyla başlayalım. Biz bunun devamını getiririz. Bahis piyasasında çok para var. O para orada durmasın. O para bizim cebimizde dursun demiş Wall Street. Siz de demiş ki yani tam bir düşüneyim ben bunu bir bakayım ama çok mantıklı değil sanki gibi demiş.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim.
1: Söyle hadi.
0: Elimde olsa hani yasa dışı, yasa içi bütün bahisi tamamen kapatırım. Yani sporun da şeyi bu bahis olayları yüzünden maalesef sporda da hani ben Zeki Çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Maalesef ahlak
1: Evet.
0: tarafında sporda da şey oluyor. Orada da erozyon çok büyük boyutta yani.
1: Evet. Burada da işte deniyor ki madem bunun üzerine siz konuşmak istiyorsunuz, madem bunun üzerine işte özdeşleşim kurmayla çok birebir bir şeydir ya, alandır ya spor aslında. Yani sen oradaki futbolcuyla, teknik direktörle çok rahat özdeşleşim kurarsın ve bunu sürdürmek istersin. Ben sen bunu sürdürürken orada öyle bir psikolojik durumların varken senin dur gel senin cebinden paranı alayım diyenlere karşılık o da diyor ki işte Wall Street'te. Gel diyor bunu biz dizayn edelim. Yani o burada bir
0: Onlar
1: dayanak
0: almasın
1: varlık
0: biz
1: olsun.
0: alalım.
1: Aynen öyle. Onlar almasın. Biz alalım ama bak diyor sonuçta şey olsun. Buna diyor oynayalım. Şimdi bu kadar finansla artık spor falan değil bu yani. Finansla bahis, finansla kumar ne diyorsan bunun birbirine karıştığı bir ortamda yani yatırım aracı mısın? Ben bu arada bahis mi oynadım? Böyle bir şeyin önünü açılırsa eğer biz ne yaşarız? Gerçekten soruyorum biz ne yaşarız? Çünkü bak bizim kendi borsamızdan istediğini alamayan ama pandemide borsayla tanışmış yatırımcı, riskli varlık seven yatırımcı koştu gitti Amerikan borsasına, koştu gitti Avrupa borsasına. Fonlar vasıtasıyla, ETF'ler vasıtasıyla orada istediğini alabildi ya da alamadı bilmiyoruz ama bir rağbeti oldu. Şimdi böyle bir şeyi onlar başlatırlarsa biz burada neyle karşı karşıya kalırız sence?
0: İnşallah başlatmazlar. Ben görüşümü söyledim. Elimde olsa bütün bahis olayını yasaklarım. O kadar basit yani.
1: Yasal
0: Bütün
1: evet.
0: yani yasal, yasa dışı hepsini yasaklarım.
1: Evet. Bana bununla
0: Yani
1: gelme diyorsun yani.
0: çünkü öyle bir şey ki artık bu özellikle yasa dışı olanlar kara para aklama mekanizması haline de dönüştü yani.
1: Evet.
0: Bunun bizdeki adli olaylarda da şeyini gördük.
1: Görüyoruz. Evet.
0: Bu dünyada da bu şekilde ve maalesef işte saçma sapan bahisler ilk yarı kırmızı kart olur şeyine
1: Aha.
0: bir bakıyorsun kenardaki şey yedek oyuncu kırmızı kart görüyor. Ve bir bakıyorsun o bahise yurt dışından bir yerden 50 milyon dolar yatırmış tek bir kişi. Yani saçma sapan işler. Onun için bilmiyorum ya ben hani bu şey kumardan hiçbir farkı yok. Çok fazla yasa dışı işle kullanılabiliyor. Hani
1: Aha.
0: elimde olsa kapatırım. Hani bizi dinleyenlere de sakın bulaşmayın
1: Evet.
0: diyorum. Hayatımda da bir kere hani ofistekiler şey yapıyordu. Fenerbahçe'de bir oyuncu vardı sağ bek. Onun gol atmasına 1'e 100 veriyorlarmış da hadi abi 1 lira da sen koy dediler. Tek şey yapalım. Bir kere de o hadi kendi hesabım hiçbir zaman olmadı. Bir kere de öyle bir şey yaptım. Oyuncuyu da ilk yarının sonunda çıkartınca antrenör paraları da iade ettiler. Bütün maç oynamadı diye. Bir tek şeyim odur yani.
1: Peki Mehmet Ali Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gidiyoruz efendim. İnşallah
0: Ya
1: gündüz.
0: son bir şey söyleyeyim Süheyla.
1: Buyur.
0: Bu faizleri bir kenara muhakkak koyup biraz da bu ara
1: Evet.
0: şeyi puntosunu büyütmek lazım.
1: Evet, takibinizi daha da artırın. Gidin gelin kontrol edin faizler ne durumda diyor Mehmet Taylan efendim. Çok teşekkür ediyorum sana. Gününüz inşallah güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Günaydın Açıl.
1: Şimdi dünden bugüne önemli başlıklar var. Aslında son bir hafta 10 günün en fazla tartışılan konularından bir tanesi yükselen uzun vadeli tahvil faizleriydi. Dolayısıyla aslında özellikle getiri eğrisinin uzun tarafının 30 yıllıkların sert yukarıya gitmeye başlamış olması, 25 yılın zirvesine gelmiş olması piyasalar açısından en tartışmalı alanlardan bir tanesini oluşturuyordu. Bir noktada Amerikan hazinesi buraya yeter diyerek gelip piyasaya müdahale etmek suretiyle almakta olduğu 2 milyar dolarlık tahvil stokunu 4 milyar dolara ilk etapta çıkartacağını açıklayarak bunu da uzun vadeli kağıtlar üzerinden alacağını söyleyerek bir müdahalede bulundu. Kısa vadeli bunun etkisi oldukça faiz üzerinde önemli sayılabilecek seviyede oldu. 5.32'lere kadar gitmiş olan 30 yıllık Amerikan tahvil faizi 5.18'lere doğru geri gelmiş görünüyor. Fakat elbette bundan sonra ne olacağı tartışmalı. Bundan sonrasına dönük örneğin JP Morgan'ın stratejistleri uyarıyor. Diyorlar ki şu an itibariyle kredibilite açısından önemli bir kayıp var. Çünkü Fed'in iletişim stratejimi değiştireceğim. Uzun vadeli faizler piyasada belirlenecek. Bundan sonrasında daha ne yaptığı bilinmez bir piyasa ve Merkez Bankası bileşeni üzerinden ilerleyeceğim dediği noktada bunların hepsi terse tepiyor. Bir aşamadan bir noktadan sonra gerekçeler ortadan kalkmadıkça şu anda milli gelirin %6'sına gelmiş olan bir bütçe açığıyla Amerika'nın ister istemez bir yerden sonra yeniden faizinin yükseldiğini göreceğiz diyor. Aynı zamanda enflasyon ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik de bunu beslemeye devam ediyor. Bu sabah 91 dolar 80 sente geldi Brent petrol. 86 doların üzerine çıktı yeniden Amerikan tipi ham petrol. Dolayısıyla bütün bunlar piyasa üzerinde önemli ölçüde etki yaratmaya devam ediyor. Citigroup stratejistleri de kısa vadeli olarak doları zayıflatabileceğini ancak orta uzun vadede özellikle 20 yıl ve ötesindeki tahvil faizlerini yakından izlemek gerektiğini, buraların aşağı gelmesinin kalıcılığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu söylüyorlar. Tüm bunlar piyasa açısından dikkate değer unsurlar. Fakat elbette buraya gelen müdahale piyasanın üzerindeki stresi bir miktar azaltmış görünüyor. Bugün Asya piyasalarında da nispeten dünkü sert satışların ardından daha iyi bir gün yaşanıyor. Ama bundan sonraki dönem adına piyasaların gerçekten de yine faiz konusundaki hassasiyetini korumaya devam edeceklerini söyleyebiliriz. Öte yandan yine önemli gündem maddeleri içerisinde biraz Amerika ile İran savaşının nereye evrileceği de var. Amerika artık seçimler de çok yaklaştığı için Trump'ın söylemindeki değişimi anlıyor. Daha önceki dönemlerde sürekli vururuz, yerle bir ederiz söyleminden, daha askeri söylemlerden bugüne kadar hiçbir ülkeye uygulanmamış sertlikte ekonomik yaptırımlara döneceğiz ifadelerini görüyoruz. Biraz zorunluluktan kaynaklanmış olan bu dönüşün yansımalarını da beraber konuşuruz. Öte yandan yine iç gündemi ilgilendiren önemli unsurlar biraz yabancı iştahı tarafı, biraz rezerv seviyeleri, bunların üzerine de sizinle belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışırız. Ayrıca bizim şu an itibariyle faiz tarafında yaşadığımız yabancı ilgisinin belki biraz daha para piyasası fonlarına doğru kaydığı ortamda Hazine Maliye Bakanlığı'nın arkadaşımız Bekir Gürdamar'ın özel haberiydi. Buralarda konumlanmayı biraz engelleyebilecek ya da sıcak paranın buralardaki pozisyonlanmasından belki belli bir ölçüde vergilendirme ile harekete geçecek bir bakış açısı geliştirdiğini anlıyoruz. Biraz da bunların detaylarına ve makro çerçeveye bakmaya çalışırız. Önce döneyim Fed'in para politikasındaki Kevin Warsh'la birlikte yaşanan değişimi size sorarak başlayayım. Yani bir taraftan petrol fiyatlarının yukarı gittiği, öbür taraftan borçlanma gereğinin yükseldiği, artı politika belirsizliğinin de daha fazla Fed üzerinde de yoğunlaştığı bir tablo çıkınca piyasa uzun vadeli faizleri yukarı sürdü. Ta ki artık bu iş tehlikeli hale gelip dünyanın geri kalanında da borç seviyelerini sorgulanabilir hale getirdiği ana kadar borçlu ülkelerin üzerindeki stres birikmesini de anlayan piyasadan da gelen bir isim olan Scott Bessent dün itibariyle bu tarafa müdahale etti. Bir, müdahale kısmını nasıl bulursunuz? İki, kalıcılığı konusunda ne söylersiniz bu etkinin?
2: Evet, tabii yani müdahale öncelikli olarak uzun vadeli tahvil faizlerindeki bu artış kanımca bu bir vade fiyatlaması, vade premiumu üzerinden yapılmış olan bir fiyatlama gibi düşünmek gerekiyor. Yani bir anlamda bir belirsizliğin artışıyla birlikte ortaya çıkmış bir şey. Amerikan Merkez Bankası Fed bundan neden rahatsız oldu diye düşünecek olursak, bu tabii bir doları güçlenmesine, zaten İran Savaşı ile birlikte de güçlenmeye başlamış olan doların güçlenmesini daha da arttırıcı bir etken. Biliyoruz ki Amerika doların güçlenmesini Trump'ın geldiğinden beri, yani genel söylem, güçlü dolar istemiyoruz ama tarifelerin gündeme gelmesi de aslında güçlü doları destekleyici bir unsurdu. Ama buna rağmen politikanın ana bacağı doların güçlenmemesi. Hatta şimdi parantez içinde söyleyelim, işte yene olan Güney Kore won'a olan müdahalelere de Amerikan Fed'i, Amerikan hazinesinin katılması, yani bu şekilde o paraları değerini düşürecek olması gibi hareketler, yani sonuçta karşımızda çok çelişkili bir manzara var. Tam olarak da bu uzun vadelilerin neden yükseldiğini anlamak mümkün olmasa da piyasadaki bu hareketin, yani bir belirsizliğe verilen bir reaksiyon. Şimdi bundan rahatsız olundu. Evet, yani güçlü dolar ve tabii ki endişeler, şeye katılmıyorum doğrusu. Yani gelişmekte olan ülkelerin borçlanmalarının Amerika'nın bundan rahatsızlık duymasının ana neden olması, tabii ki elbette bir küresel çapta bir krize doğru götürecek, bir borç krizine doğru götürecek bir hareketin de Amerika'ya geri dönüşü olabilir. Bu, Amerika bundan rahatsız olabilir ama öncelikli olarak ben bunu Amerikan parasındaki değerlenmeye karşı yapılmış bir hareket olarak görüyorum. Yani ikiye katladı, senin de demiş olduğun gibi buradaki hazine tahvilleri alımını. Bu da hızlı bir, aslında piyasada karşılık buldu. Kalıcı olur mu? Olabilir bir süre, ama bu belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece, bu belirsizliğe şeyi de eklemek lazım tabii. Sadece yani bütün dünya konjonktüründe olan, İran Savaşı ile birlikte olan o bütün bu belirsizliklerin üzerine, senin de belirttiğin gibi Fed politikasında oluşacak olan bir belirsizlik de söz konusu borçun gelişiyle beraber. Yani uzun vadede Fed'in bundan sonraki bu yeni stratejisiyle hareketini piyasa kestiremiyor. Şimdi böyle bir alım bu belirsizliği ortadan kaldırabilir mi? Bence kısa vadede başarılı olduğunu görüyoruz. Ama uzun vadede bu belirsizliği yaratan unsurlar ortadan kalkmadığı sürece tekrar bir yeni bir alım miktarı ile birlikte bu hareketin önüne geçmek istenilmezse eğer, bu miktarın, ben bunu uzun vadeli olarak uzun vadeli faizleri bu düşmüş olduğu seviyede tutabileceğini düşünmüyorum. Diğer yandan ama şu da var, yani Eylül ayında faiz arttırımı yine masada, bence büyük bir ihtimalle yapılmayacak ama şimdi kısa vadeli bir faiz arttırımı da söz konusu olabilir. Bu da tabii getiri eğrisini düzeltecek bir hareket kısa vadede. Kısa vadeli faizlerin arttırılacak olması. Ama onun da yine biraz önce dediğimiz gibi doların güçlenmesini destekleyici bir hareket olacaktır. Yani toparlayacak olursam, yani toptan baktığımız zaman yine bu belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece, bu borçun bu politikasını gerçekten yeniden daha piyasayı daha öngörülebilir bir hale getirmediği sürece, ben bunların çok sonuç verici hareketler olacağını uzun vadede düşünmüyorum doğrusu. Yani bir ana konu burada gerçekten zaten uzun süredir dünya ekonomisinin gündeminde olan bu belirsizlik. Amerikan Fed'in de bu yeni politikası bu belirsizliği daha da arttırıcı bir yönde harekete
1: Hocam şimdi
2: geçiriyor.
1: araya girip bir şunu sorayım mı müsaade ederseniz? Şimdi Amerika'nın toplam borç stoku bugün itibariyle 40 trilyon dolara geldi. Yani geçen seneyi 38,5 trilyon dolarla kapatmıştı. 40 trilyon doların üzerine geldi. Toplam bono stoku kabaca 32 trilyon dolar civarında. Bu 30 yıl ve üzerindeki tenörle ihraç edilmiş bu yani 20-30 yıl civarında ama 30 yılda çıkmış olan kabaca 268 milyar dolar civarında kağıt var piyasada. Bunların tabii vadesi daha kısa kalmış olanları var vesaire. Ama sonuç itibariyle baktığımızda hani yapılan müdahalenin miktarı düşük. Ama esas önemli olan hikaye Amerika'nın biraz önce söylediğim gibi neredeyse tam istihdama giden bir ekonomi içerisinde %6 civarında bütçe açığı tutmaya devam etmesi. Özellikle yıllık faiz ödemeleri 1 trilyon doların üzerine geldi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve buralarda ciddi şekilde baskı üretmeye devam ediyor. Borç bölü milli gelir oranı 2036 yılına geldiğinde %120'lere ulaşacak bir Amerika Birleşik Devletleri var. 2020 yılından sonra özellikle bu sağlık harcamalarının artmasıyla birlikte Amerika'nın borçluluğu da muazzam seviyelere doğru gelmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreç hakikaten de Amerika'da buraya olan hassasiyetin şu an dönemsel olarak arttığı bir süreç getirmiş olabilir. Ama bizi bundan sonra doların maliyeti ve fiyatı üzerinde yeni bir platforma taşıyor olabilir mi? En önemli soru zannediyorum burası. Çünkü birincisi enflasyonun inatçılığı, ikincisi borcun sürdürülebilirliği, üçüncüsü bırak sürdürülebilirliğin sürekli artmaya devam eden bir devinimde devam etmesi. Amerika borç elbette borçlanabilir ve buralarda zaten bu kadar dünyanın en dominant para birimine sahipseniz bunu yönetmeye devam edebilirsiniz belirli ölçüde. Ama önemli konulardan bir tanesi alıcıları siz borçlandığınızda alanları da sürekli dövüyorsunuz. Dolayısıyla bir yerden sonra siyasi olarak, jeopolitik olarak yapılan baskının da alıcılar üzerinde yarattığı belli başlı etkiler var. Çin elindeki tahvil stokunu azaltıyor. Japonya yenle ilgili problem yaşıyor. Dolayısıyla oraya müdahale etmek istediğinde Amerikan tahvili satıyor. Bunu engellemek için Amerika bir repo fasilitesi ortaya koyarak dengelemeye çalışıyor. Yani aslında Trump yönetimi nereden tıkamaya çalışsa bir deliği sürekli arkadan çağlayarak gelen bir borçlanma gereği olduğu müddetçe çok kolay olmayacak gibi görünüyor gediği tıkamak.
2: Evet, haklısın tabii. Yani bu borç düzeyi senin de söylediğin gibi yani Amerika'nın borçlanmasında herhangi bir problem olması mümkün değil. Ancak maliyeti tabii giderek artıyor. Bu maliyet arttığı sürece de bunun bütün ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi malum büyümeyi de yavaşlatıcı bir etkiye doğru götürebilir. Yani buradan Amerika'da bir krize doğru gitme ihtimali var mı dersiniz? Belki yani bunu uzun vadede görebiliriz ama şu anda Amerikan ekonomisi her ne olursa olsun hızlı büyümeye devam ediyor. Yani bütün aslında tarifelerin olumsuz etkisine rağmen Amerikan ekonomisi hızlıca bu yüksek borç düzeyine rağmen Amerikan ekonomisi hızlı büyümesine devam ediyor. Yani bunun ardında yatan nedenlerden de yani hemen hemen herkes hemfikir sanıyorum. Bu yüksek yapay zeka yatırımları. Şimdi esas bence buradaki problem borç da böyle bir şekilde doğru giderken ve maliyeti de oldukça yüksek iken o zaman bu AI yatırımlarının da getirileri bir gün sorgulanır hale gelirse yatırımcıları tarafından esas bence o zaman Amerika'da çalkantı başlayacaktır. Yani hem borç bir taraftan hem diğer taraftan bu yüksek yapay zeka yatırımlarının getirilerinden memnun olmayacak olan yatırımcılar ortaya çıkarsa o zaman borsalarda ciddi bir aşağıya doğru gidiş meydana gelir. Ki şu müdahalede bile baktığınız zaman borsanın üzerinde etkisi oldu bunun. Böyle bir durum ortaya çıkarsa borsalar o zaman aşağıya doğru gitmeye başlarsa bahsetmiş olduğun yüksek borç ve yüksek faizlerle bu şekilde gittiği zaman Amerikan ekonomisinde bir çalkantı meydana gelebilir. Ama yani şu anda bunu söylemek için biraz bence bir erken. Ama sorunlar belli. Sorunların nerede olduğu da belli. Amerika borçlanmasını düşürebilir mi? Hiç zannetmiyorum. Trump yönetimi altında ben Amerika'nın bu borçlanma dinamiğini değiştireceği kanaatinde değilim doğrusu. Güçlü dolar da her ne olursa olsun şu aşam, şu konjonktürde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Yani bu müdahalelerle birlikte faizlerin yukarıya doğru gitmesi masadayken ben doların değer kazanması da yani doların değer kazanmasının önüne geçirebileceğini ya da anlamlı bir şekilde geriye doğru çevrilebileceğini düşünmüyorum doğrusu. Teşekkür ederim açıkçası.
1: Peki hocam, buradan dönüp birazcık Türkiye ekonomisi tarafına da değinmeye çalışalım isterseniz. Çünkü bizim tarafta enflasyon raporu toplantısını gördük. Özellikle enflasyon raporu toplantısında bu yılki enflasyon beklentisi biraz daha piyasaya yaklaşmış oldu, 28'e gelerek. Fakat 2027-2028 dönemine ilişkin revizyonlar yer almadı enflasyon raporunun içerisinde. Bunların orta vadeli programda gerçekleştirileceğini söyledi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Dolayısıyla biraz sormak isterim size. Orta vadeli programda 2027 enflasyon beklentilerine ilişkin ne öngörünüz var? Piyasa 2027 sonu için 22 ile 25 arasında bir noktada enflasyon beklentisine sahip, ama 22 diyenler de ağırlıklı olarak 25'e doğru risklerin daha belirgin olduğunu söylüyor. Yapışkanlık ve buradan sonra daha fazlasını yapabilmek, enflasyonu daha aşağıya doğru itebilmek için mevcut sıkılık düzeyini nasıl buluyorsunuz?
2: Evet, şimdi ben tabii aslında baktığımız zaman ya iç talepte bir yavaşlama olduğunu Merkez Bankası da söylüyor. O tarafta bir yavaşlama söz konusu. Ancak yani bu yavaşlamanın özellikle de hizmet enflasyonundaki katılı aşağı çekmek açısından baktığımda yani çok yavaş etki gösterdiğini düşünüyorum. Doğrusu burada hizmetler tarafı hala çok yüksek bir katılık gösteriyor. Ama yavaş yavaş da kırıldığını söylemek mümkün. Yani enflasyonda çok yavaş bir iyileşme görüyoruz. Tabii ki bunda dış şokların da payı oldu. Ama şimdi bu yılı yani Merkez Bankası'nın tahminine yakın bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum doğrusu. 30'un belki biraz altı olabilir. 28 olabilir. Makuldür. Şimdi önemli olan tabii bundan sonra yeni yıl açısından baktığımız zaman orta vadeli program. Ben şimdi orta vadeli programla birlikte kapsamlı bir ekonomi paketinin gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu paketin içinde neler olabilir?

0: Elbette şimdi hem siyasi açıdan baktığınız zaman seçim bir önümüzde yakın bir gelecekte değil ama yani sonuçta 2027 içinde ekonomi politikası açısından da gündemde olan bir şey. Bu anlamda ekonomi yönetiminin de aslında bir taraftan enflasyondan memnun olmamakla birlikte diğer yandan da bu iç talepteki daralma ve bunun yaratmış olduğu özellikle de reel sektör üzerinde yaratmış olduğu tahribattan o kadar da memnun değiller. Şimdi kur tarafı da ayrı bir cephe. Kur tarafının kontrollü gitmesi hala gündemde. Yani enflasyonla mücadele açısından baktığınız zaman burada böyle özellikle de sert hareketlerin olmaması gerektiği konusunda böyle bir hemfikir olmuş bir durum var. Dolayısıyla hem de kur tarafının da hizmet enflasyonuna o kadar olmasa bile mal enflasyonunu kontrol altında tuttuğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bütün bu şeye baktığınız zaman, birleşenlere baktığınız zaman bir taraftan ekonomi yönetiminin bir genişleyici bir hareketi isteyeceğini, evet ama bunun da kurda bir hareketlenmeye yol açmayacak bir biçimde olması gerektiğini, yani bu ne demek? Faizlerde ani bir düşüş vesaire ya da faizlerde döviz kurundaki hareketi tetikleyecek bir hareketin olmasını istemediğini biliyoruz. Bu anlamda baktığımızda belki daha bir takım reel sektöre yönelik bazı paketlerin gündeme gelmesi mümkün olabilir. Bunlar selektif paketler olacaktır tabii ki. Özellikle de ihracata yönelik kesimlere. Orada hem TL'nin de değerlenmiş olmasından dolayı özellikle fiyat rekabetinde zorlanan kesimlere yönelik hareketler olacaktır. Tarım kesimine yönelik hareketler olacaktır. Bunların hepsi bir taraftan bu iç talepteki zayıflamanın getirmiş olduğu bu memnuniyetsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir paketler olacaktır. Bunların çok fazla bütçe tarafında da iyi gittiğini düşünecek olursak bu paketlerin belli bir ölçüde bütçeye olan yansımaları da az da olsa göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben resmi böyle okuyorum. Faizde de tedrici bir indirim gündeme gelecek ama bunun hiçbir şekilde kurda bir hareketlenmeye izin vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani ilk adım herkesin de hemfikir olduğu gibi tabii ki haftalık fonlamaya geçmek, yani para politikasını normalleştirmek. İşte
1: Hocam ne zaman
0: 37'ye doğru.
1: bekliyorsunuz bunu?
0: Bunu ne zaman bekliyorum? Eylül'de adımı gelme ihtimali var. Ama yani bu Eylül'de de belki erken diye düşünülebilir. Eylül'de de olması erken diye düşünülebilir 37'ye doğru gelmesinin. Ama bir sonrakinde mutlaka gündeme gelecektir diye düşünüyorum. İlk adım bu olacak ama bunun belli bir ölçüde kurda bir hareketlenmeye izin vermesi de düşünülebilir ama bunun kesinlikle kurun şey yapılmaması gerekiyor. Yani böyle bir tetikleyici bir harekete dönüşmesini engellemek gerekiyor. Şimdi şunu biliyoruz ki sermaye girişleri veya vesaire ne olursa olsun sermaye girişlerinde zayıflama da olsa vesaire de olsa biz burayı kontrol edebildiğimizi göstermiş olduk. Yani kuru Merkez Bankası kontrol edebiliyor. Ama yerli yatırımcının dolara ya da işte dövize dönmesi durumunda bu kontrol o kadar kolay olmayacak. Bunu da ekonomi yönetimi gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bu hareketi yaptığı anda kurun hafifçe değer kaybetmesi söz konusu olsa bile bunun gerçekten hafifçe olması lazım. Ve piyasadaki hareketi tetiklememesi gerekiyor. Bu piyasadaki hareket döviz tarafına doğru olan bir talebi tetiklememesi gerekiyor. Yani çok ince ayar bir politikayla gidilmesi gerekiyor. Bir taraftan da dediğim gibi bir selektif bazı kapsamlı önlemlerle. Şimdiye kadar da bazı şeyler yapıldı ama bunların hacmi çok küçüktü. Biraz daha hacmi büyük olan selektif ve nokta atışı yapabilecekleri önlemlerle biraz reel sektörü rahatlatmaya doğru götüreceklerini düşünüyorum. Ben OVP ile birlikte önümüzde kapsamlı bir paketin gündeme geleceği kanaatindeyim. Çünkü artık buradaki memnuniyetsizlik ve buradaki reel sektörden özellikle gelen bu memnuniyetsizlik ekonomi yönetimi tarafından göz ardı edilebilecek düzeyi geçti. Dolayısıyla yani burada orayı biraz daha rahatlatacak bazı önlemlerin gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, dediğim gibi yani bunun faiz tarafına yüklenmeden yapılması gerekiyor. Yani faizin çünkü kur tarafındaki bir hareketi tetikleme olasılığı var. O nedenle ben biraz önce sorduğun soruya da tekrar tekrarlayayım yanıtımı. Yani burada Eylül'de masada olabilir bu gündem ama yine sermaye girişlerine de bağlı tabii. Sermaye girişleri ne kadar artarsa o kadar bu hareket rahat yapılabilir. Çünkü faizlerdeki normalleşme hareketinin de kuru tetiklememesi gerekiyor. Dediğim gibi böyle yine Türkiye ekonomisi açısından da çok çok değişkenli ve zor bir denklem ve çok ince ayar, hassas bir politika uygulanması gerekiyor. Uzun vadede yapılacakları konuşmak ayrı tabii. Onlar başka. Türkiye'nin gerçekten uzun vadeli olarak aslında üretim desenini değiştirici bazı hareketlere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu şekilde dış finansmana bu kadar bağımlı ve para politikasının da dış finansmanı bu kadar belirleyici dış finansmanın para politikası üzerinde bu kadar belirleyici olduğu bir yapıda Türkiye ekonomisinin ben orta vadede de uzun vadede de bu karşılaştığı sürekli bu sorunlarla karşı karşıya kalacağı kanaatindeyim. Ama o konuda bir şey OVP'de görecek miyiz derseniz, yani ben şu ana kadar gördüklerimizin dışında orada bir beklentim çok fazla yok. Evet, yani hep devamlı olarak ihracat desteklenecek vesaire ama bunun tam bir genel bir strateji çerçevesinde oturtulup hangi sektörlerin destekleneceği, hangi sektörlerin döviz ihtiyacını ortadan kaldırıcı biçimde desteklerin verileceği, bu teşviklerin kontrol mekanizmaları işte vesaire gibi kapsamlı bir şey ben göreceğimizi düşünmüyorum doğrusu. Genellikle biz hep kısa vadeye yoğunlaşıyoruz ve kısa vadeli politikalar yapıyoruz. Çabuk sonuç alınacak politikalar istiyoruz. Ama bu politikaları sürekli bizim bu yaşadığımız bu kronik sorunları ortadan kaldıracak olan böyle bir orta ve uzun vadeli bir stratejik plan ekonomi yönetiminden ben şimdiye kadar görmedim. OVP'de de bunu göreceğimi düşünmüyorum ama şunu ekleyeyim. Ve bu anlamda biraz önce belirtmiş olduğum bu kısa vadeli sorunları ortadan kaldırmak anlamında bir OVP ile beraber kapsamlı bir şeyi göreceğimizi düşünüyorum doğrusu. Çünkü buradaki memnuniyetsizlikler artık göz ardı edilemeyecek düzeye gelmiş durumda. Hep yani tekrarlıyorum, bir daha söyleyeyim. Yani kısıt Türkiye ekonomisi için her zaman olduğu gibi burada da dış finansman ihtiyacı. Dış finansman ihtiyacı denildiği zaman da hep döviz kuru ve onun enflasyona olan geçişkenliği gündeme geliyor. Ve bu fasit daire maalesef kırılamıyor diyebilirim açıkçası. Teşekkür ederim.
1: Peki hocam, şimdi bir taraftan söylediklerinin içinden birkaç tane unsur var değerlendirmek istedim. Bir tanesi iç talepteki daralma dedin. İç talepteki daralma ile ilgili olarak zaten perakende satış verisinde de görüyoruz. Hatta işte bu bankalar arası kart merkezinden aldığımız kartlı harcamalar verisinde de görüyoruz. Yani ihtiyari harcamalar neredeyse ortadan kalkmaya meyletmiş. Aynı zamanda grafiği de var arkadaşlar, getirir ekrana. Aynı zamanda zorunlu ihtiyaçlarda da nispeten aşağı doğru gelmiş bir tablo var. Şimdi mal enflasyonu aşağı geliyor. Yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dedi ki, biz hani mevcut faiz düzeyini dezenflasyonu destekleyici görüyoruz. Mal enflasyonunda bunu anlıyoruz. Hizmet enflasyonunda nispi düzelme var. Daha fazlasına ihtiyaç var. Bunu da anlıyoruz. Fakat burada en büyük eksik bu sıkılaşma ve dezenflasyonu destekleme potansiyelinin nereye kadar dezenflasyonu besleyebileceği. Yani biz burada dezenflasyonist derken 25'leri mi kastediyoruz piyasanın gelecek senenin sonunda öngördüğü gibi, yoksa 20'lerin altına indirebilecek bir sıkılığı mı kastediyoruz? Hani enflasyon raporu toplantılarında bizim gördüğümüz en temel faktör buydu. Yani ileriye dönük bu rehberliği görebilmekti. Şimdi OVP'yi beklemek gerekecek bunun için. Yani bir buçuk aylık daha en az buralarda vakte ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Ama tabii temel sorun bu. Yani dezenflasyonist görülen ne kadar dezenflasyonist? Bir de tabii programın ömrüyle kaim ya aslında seçime kadar şu anki programın ömrü. Seçimlerden sonra iktidar kim olur, ekonomi yönetimi ne olur, ona bakarak da karar vermek gerekecek. Ama sonuç itibariyle bu programın erişebileceği minimum enflasyon düzeyi ve buraya gelebilecek mekanizmaların şu anda ne kadar varlığını sürdürdüğü önemli bir konu. Ne dersiniz?
0: Yani şimdi bir taraftan bu kurun kontrollü kur mal enflasyonunu kontrol ediyor. Onun devam etmesi tamam, mal enflasyonu bu düzeylerde, ama yani mal enflasyonuna da baksanız, yani kurdaki artışa da baksanız, ikisi baktığınız zaman yine de mal enflasyonu bile kurdaki artışın biraz üzerinde kalıyor doğrusu. Şimdi evet, tabii hizmet enflasyonu çok daha üzerinde olduğu için o kanal da aynı zamanda mal enflasyonuna geri dönüyor. Dolayısıyla esas önemli olan şey, yani bu iç talepteki zayıflamanın hizmet enflasyonunu ne kadar aşağı çekeceği. Şimdi sordunuz, ben 25'in altını, piyasa 25 bekliyor, doğru, mümkündür, ama yani 20'nin altı mümkün değil gibi bu yavaşlıkta ve bu katılıkta, bu kadar yapışkan bir enflasyonda. Yani 22 gibi bir enflasyonlar düzeyi, 22'lere doğru giden bir enflasyonu gelecek yılın bu yavaşlıkta gittiğimizi düşünecek olursak ve bu sıkılıkta gittiğimizi düşünecek olursak, ama bu sıkılığa kastediyorum şimdi, kastettiğim tabii 37, yani sıkılık. Onun da daha sonra aşağısına doğru enflasyon düştükçe yavaş yavaş onun da biraz birer puan veya altına gidecek, gitmesi gerekir Merkez Bankası'nda, ama enflasyon düştüğü zaman. Şimdi seneyi 28'de kapattığımızı düşünebilecek olursak, zaten şu andaki marj 40-37'ye doğru çektiğiniz zaman, dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı, yani bu seneyi 37'nin çok da altına inmek mümkün olabilir mi? Yani sermaye akımlarında bir genişleme olursa mümkün olabilir. Kur cephesini gözettiğimizi düşünecek olursak söylüyorum. Ama önümüzdeki yıl o zaman bu yine bu sıkılık bence zaten hem bu katılığın çok yavaş çözülmesine sebebiyet veriyor, hem de dolayısıyla biz adım adım gideceğiz önümüzdeki sene. Yani 25 ile 22 arasında bir yerlerde ve faizde ona paralel olarak yavaş yavaş aşağıya doğru giderek oluşacak sanıyorum bu patika. Ama yani reel sektörün desteklerinin ne kadar işe yarayacağı önemli. Yani burada diğer taraftan reel sektör desteklenecek farklı mekanizmalarla diye düşünüyorum. Bu destekler acaba işe yarayacak mı? Çünkü bu faiz tarafındaki bu sıkılık kendini koruyacak. Yani belli bir ölçüde koruyacak. Yani burada böyle faizde ani bir değişim aşağıya doğru böyle bir büyük bir parasal genişlemeyi ben belki bu böyle bir şey seçim öncesinde bile bence çok söz konusu olmayacaktır. Yani bu kur tarafını kontrol etmek esas, evet, olduğu için. Dolayısıyla ben bu sıkılıkta gideceğimizi düşünüyorum. Yani o enflasyon düştükçe faizler inerek, ama reel sektördeki memnuniyetsizliği giderecek önlem paketi, bence esas önemli olan şey o. O ne kadar buradaki memnuniyetsizliği ortadan kaldırabilecek.
1: Hocam... Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Sadık Aymaz'la Asya piyasaları için karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi'ye günaydın diyelim. Bugün Asya piyasalarında özellikle Kore'de Hynix üzerinden temettü açıklamasına yaslanmış ciddi bir rally var. Bir parça bundan bahsederiz ama bir tarihlerde hakikaten böyle milyonlar milyonlarca dolarlık transferler yapan, dünya futbol piyasasını gerçekten domine etmiş, sponsorluklarıyla domine etmiş Evergrande'nin kurucusunun müebbet hapse mahkum oluşu battıktan sonra bence günün en tartışılmaya değer haberi.
1: Daha biri görünce hemen sana attım özelden. Hakikaten 2016 yılıydı hatırlarsın Açıl. Nasıl bugün Suudi Arabistan işte 10 milyon dolar, 20 milyon dolar maaşlarla çok büyük bonservislerle transferler yapıyorsa bir dönem Çin'de özellikle Evergrande'ın futbol takımı Guangzhou'da Çin'in güneyinde kuruluydu. Brezilyalı yıldızları, pek çok başka yıldızları çok büyük paralarla bir dönem 200 milyon doları aşmıştı ödediği maaş sadece 3-4 yıldıza. O günler şaşalı günlerdi. Daha sonra 2020 yılına geldik. Açıl 2020 yılında bir Yunanistan kadar aslında borcu vardı şirketin 100 milyar dolardan fazla. Bugünkü kurla hesapladığımızda hatta açıl

0: ekonomiyi tehlikeye düşürdüğü için çok öfkesini çektiği de konuşuluyordu. En sonunda tabii ki zaten şirketine büyük oranda aslında fiilen el konulmuştu. En son davası da sonuçlandı. Müebbet hapse mahkum oldu. Üstelik de tüm mal varlığını el koyuldu. Açıl bir dönem kapanmış oldu ama Evergrande hala o bina ayakta duruyor. Bir şekilde onu yüzdürüyorlar. İnşaatları var. İnşaatlarını tamamlatıyorlar. Hiçbir nakdine dokundurtmuyorlar. Dolayısıyla bir tür kayyumla da yoluna devam ediyor. Ama bir dönemin gerçekten özeti şaşalı günlerden, yükselişlerden düşüşlere. Onun dışında açıl SK Hynix dedin. Şimdi SK Hynix'in düşüşlerinde açıl bir memnuniyetsizlikte pay sahibiydi. O da biz bu kadar kar ediyoruz. O zaman ortaklara neden kar payı dağıtılmıyor ya da neden bu konuda bir görünürlük ya da program ortaya konulmuyor diye. SK Hynix en sonunda dün 28 milyar dolar açıkladı ama onun da ötesinde dedi ki ben bundan sonra kümülatif serbest nakit akışımın yarıdan fazlasını ortaklarıma dağıtacağım dedi. Tabi burada bir durmak lazım. Çok kazanıyorlar biliyorsun. Açıl orada da 2025 ile 2027 arasında bir Goldman Sachs hesabı okumuştum. 170 milyar dolar 3 yılda serbest nakit yaratacak diye bunun yarıdan fazlasını ortaklara dağıtacaklar. Tabii ki bir belirsizlik ortadan kalktı. Ortakların yüzü gülüyor olmalı. %12 civarında da kazançlar var şu anda SK Hynix'te.
1: Biz de
2: Asya piyasaları ile birlikte sabah raporunun da sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.
3: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, küresel piyasalarda yeni güne ABD tahvil piyasasındaki rahatlama ve Asya'da güçlenen risk iştahı ile birlikte başlıyoruz. ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az iki katına çıkaracağını açıklaması ardından 30 yıllık tahvil getirilerinde 5.18'lere kadar bir gerilemeye işaret ederken 10 yıllık tahvil faizlerinde 4.63 seviyelerine kadar bir gerilemeye işaret etti ve tahvillerdeki alımlar aslında Asya piyasalarına da yansıdığını takip ettik. Asya piyasalarında MSCI Asya Pasifik'te %1,5'un üzerinde, Güney Kore Kospi'de ise %5,5'un üzerindeki yükselişler dikkat çekti. Tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle dolar ise 3 ayın en düşük civarı seviyelerinde kalırken piyasanın bir diğer önemli başlığı ise jeopolitik riskler olmaya devam ediyor efendim. Trump'ın İran'a yönelik ekonomik savaş, yeni ekonomik savaş açıklamalarının ardından Brent petrol tarafında 92 dolar seviyelerini yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla yeni günde piyasalar bir taraftan ABD hazinesinin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik hamlelerini takip ederken diğer tarafta ise yüksek kamu borcu, enflasyon ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler kalmaya devam ediyor. İçerideki görünüm de dün aslında risk iştahının yükselmesiyle birlikte bir miktar daha Borsa İstanbul tarafına yansımıştı. %2,34'lük bir değer kazancıyla 14.458 puana kadar yükseldi. Peki bugünden neler bekliyoruz? Hızlıca şöyle piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. FOMC toplantı tutanaklarını yakından takip ettik. Enflasyon risklerine dikkat çekildi bu süreç içerisinde. Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklarda bazı yetkililerin faiz artışı desteklediğini, birçok yetkilinin ise enflasyon gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılabileceğini, gerekebileceğini de ortaya koydu. Trump ise İran'a ekonomik operasyon ilan etti. Bu kez askeri operasyondan daha çok yine ekonomik bir operasyondan bahsediyor. Son dakikada geliyor İran tarafından, Arakçı'dan yapılan açıklamalar. Trump'ın ekonomik operasyon planı odağı ABD'deki krizden saptırmaya yönelik diyor. Bu tarafta da aslında ABD içerisindeki yüksek kamu borcuna yönelik de atıflarda bulunuyor ki ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla da tehdit etti. Trump ABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı. Toplam kamu borcu 18 Ağustos itibariyle 47 milyar dolara ulaşarak tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesine aşarak borç miktarı 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolarda artmış oldu. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. Çin ise kredi faizlerini 15. ayda da sabit tuttu. Tüm bu detayları konuşacağız efendim. Evet, başlıklar küresel ağırlıklı olmak üzere şekilleniyor. Risk iştahını belirleyen ise ABD hazine uzun vadeli borçlanma maliyetlerine yönelik yapmış olduğu hamleler oluşturuyor ancak bu kez ekonomik savaşa doğru mu gidiyoruz? Tüm bu detayları değerlendireceğiz. Hızlıca veri takvimine geçiyorum. Bugün özelinde neleri takip edeceğiz? İçeride tarımsal girdi fiyat endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı üfe verisi ve dış borç verisi bugünün odağında içeride olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Türkiye'den gelecek olan para ve banka istatistiklerini karşılıyor olacağız. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini hem bunun yanı sıra banka istatistikleri, özellikle yurt dışı pozisyonlanma yabancı tarafında hem hisse hem tahvil alımı, bunun yanı sıra yurt içi yerleşiklerdeki döviz mevduat hesaplarını ise yine yakından takip edeceğiz. 15.30'da ise ABD'den gelecek olan işsizlik başvuruları ve Türkiye'den 17.30'da dış borç istatistikleri yine takibimizde olacak. Ve efendim, efendim. Evet, bugün önemli bir gün. Kendisiyle de tahvilleri şöyle derinlemesine konuşalım. Serdar, günaydın, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk Pelin.
0: Evet efendim, Serdar Paz'ı bizlerle birlikte Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Serdar, şimdi uzun süredir seninle bir önceki programda da bu kadar sarsıntı yokken dahi aslında siyal vermiştik. Tahvil faizlerini konuşmuştuk. Evet. Bugün gelinen noktada küresel piyasalarda yeni güne başlarken tahvil piyasasındaki rahatlamadan bahsediyoruz. Ancak buradaki rahatlama bir müdahaleyle gelen bir rahatlama. Dolayısıyla hazine geri alımları arttırarak uzun vadeli faizleri aşağı çekmeye çalışırken piyasa bunu borçlanma maliyetleri artık sürdürülemez seviyelere doğru yaklaşıyor şeklinde okuyabilir mi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Müdahale bir noktadan sonra güven vermek yerine endişe yaratabilir mi?
1: Çok doğru. Yani bu silahı birkaç kere ancak kullanabilirsin. Sonsuz kere denediğinde artık piyasanın reaksiyonu senin dediğin gibi. Demek ki artık hani bu iş içinden çıkılmaz bir noktaya doğru geliyor. Bunlar bir aksiyon almak durumunda kaldı diye. Hatırlarsan Kevin Warsh'un göreve gelmesiyle beraber Hazine Bakanı Besant'te önceki iş hayatındaki teşbih mesaileleri, yani masanın bu tarafında, trading tarafında uzun yıllar tecrübeleriyle beraber şu konuşulmuştu. Yani klasik merkez bankacılığı, yani para politikasını sıkılaştırma, işte faiz oranlarını FOMC toplantılarında arttırmak, azaltmak yerine işte çeşitli getiri eğrisine müdahalelerle de makro ihtiyati tedbirlerle de, oranın makro ihtiyati tedbirleriyle de bu operasyon yapılabilir mi diye bu yönde girişimler olabilir şeklinde açıklamalar vardı. Bunun ilk basında bir nüvesini görmüş olduk. Özellikle uzun vadeli Amerika'da tahvil faizleri neden önemli? Amerika'da tahvil faizleri çünkü oradaki mortgage piyasası üzerinde son derece belirleyici. Şimdi 30 yıllık tahvilin işte 5'lerin üzerinde bir noktada, 5.30'dan 5.10'lara doğru geriledi. Tabii önemli ama 5'in üzerinde kalıyor olması, işte orada o 2008 krizinden belki izleyenler hatırlar, işte Fannie Mae, Freddie Mac vesaire, o ikinci el mortgage piyasası, o mortgage piyasasındaki tahvillerin üzerinde aldığı risk birimi vesaireyle beraber piyasayı için içinden çıkılmaz bir noktaya. Çünkü yani biz mortgage piyasasında şunu biliyoruz değil mi? Sen, ben gidip bir ev aldığımız zaman işte 5 sene, 10 sene, 15 sene kredi alıyoruz ve kredi taksiti hani 2026'da da aynı, 36'da da aynı. İşte bulursan 2041'e kadar 15 sene aynı taksiti ödüyorsun. Enflasyonla kredi taksiti azalıyor, rahatlıyorsun. Amerika'da dünyanın geri kalanında öyle değil. Yani 2 yıl, 3 yıllık bir fix para ödüyorsun. Ondan sonra tahvil faizleri nereye doğru giderse o tahvil faizlerine göre senin mortgage ödemen artıyor ya da azalıyor. Şimdi faizler düşünebiliyor musun? Bu pandemi döneminde sıfırlara, eksilere geldi. O eksiler döneminde ne kadar düşük mortgage taksitleri insanlar ödüyordu. Belki alamayacağı sahip olunmasından çok daha yüksek evlere girdiler, oturdular. O taksitleri ben ödeyebilirim diye. Ama şimdi 30 yıllık tahvilin faizi işte sıfırdan birden 4'e 5'e çıktığı zaman belki senin taksitin 2 katına çıkıyor. Yani inanılmaz bir artıştan burada bahsediyoruz. Buna müdahil olma gereği hissetti. Şimdi o müdahil olması da tabii biraz da şuradan kaynaklanıyor. Amerika'nın kabaca büyüklüğü 30 trilyon dolar. Dünyada işte 4'te 1'i dünyanın, 120 trilyon dolar desek dünyaya. Ama borç yükü sen de dile getirdin, 40 trilyon dolar. Ve bu 40 trilyon dolar işte %4, %5'in üzerinde her itfası geldiğinde yeni borçlanma, o faizle beraber kar topu etkisiyle daha hızlı yuvarlanıyor. Yani Amerika %2 büyüyor değil mi? Çok büyük, iyi büyüme performansı sergiliyor diyoruz. 30 trilyon ekonomide %2 büyüme işte 500-600 milyar dolar yapar. Yani ama diğer taraftan borç yükü 40 trilyon dolar, işte onu %5 de büyüttüğün zaman düşünürsen yılda belki 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolara yakın bir faiz yükü burada biniyor. Yani aradaki makas, fermuar inanılmaz şekilde açılıyor. Hani o işte yanlış sapaktan girdiğin zaman hani rota yeniden hesaplanıyor der navigasyon cihazı. Onun gibi bir süreç aslında şu an. Yani Amerika, biz bu duruma müdahale edemezsek bu iş çığırından çıkıyor. Çünkü Çin'i, Japonya'sı uzak doğudan normalde dünyanın alışık olduğu sistemde ben tüketeceğim Amerika olarak. Sen benim tüketimimi, benim tahvilimi alarak finanse edeceksin.
0: Peki işte, yani böyle bir aslında durumda, yani bir operation twist benzetmesi de var.
1: Doğru.
0: Şimdi buna katılıyor musun hakikaten? Ya yani hazinenin uzun vadeli tahvilleri geri alıp aslında daha kısa vadeli borçlanmaya ağırlık vermesi hikayesi de bir miktar daha getiri eğrisinin gerçekten kontrol altında tutulabileceğine yönelik de endişeleri beraberinde getiriyor. Bunun sınırı nerede yani? Evet.
1: Operational twist hatırlanacağı üzere işte Bernanke döneminde ciddi şekilde gelen, hani ben uzun vadeleri alayım, kısa vadeleri satayım şeklinde getiri eğrisinin şekline müdahale. Çünkü getiri eğrisinin normalde yukarı yönde eğimli olması beklenir. Neden? Çünkü term premium denen bir şey var. Yani ben daha uzun vadeli sana borç vereceksem daha uzun vadeli riskleri içeren daha yüksek bir faiz talep etmem lazım. Tabii. Normalde. Ama işte 2008'de vesaire gördüğümüz neydi? Resesyon riski o kadar baskın ki yani bundan çok uzun zaman sonra bile faiz arttırma mümkün değil. İç talep çöktü. İşte enflasyon artık yok. Deflasyon tehdidi falan diye getiri eğrisi aşağı doğru bu sefer baş verdiği zaman ondan biz nasıl çıkacağız diye işte operational twist orada bir gündeme gelmişti. Şimdi bugünkü yani ilk piyasanın bir günlük birkaç günlük reaksiyonuna baktığımızda sanki bunu bir quantitative easing gibi yani Fed karşılıksız bir şekilde kendi tahvilini Amerika'nın çıkardığı tahvili alacak ve piyasayı paraya likiditeye boğacak. O likiditeyle de biz eski güzel günlerde olduğu gibi işte gidelim hisse senedi alalım ondan sonra emtia alalım kripto alalım. Yani bütün riskli varlıklarda haydi bakalım pupa yerken ilerliyoruz diye. Yani böyle değil aslında yani bunu uzun vadede aldığı kaynağı diğer tarafta kısa vadede daha fazla tahvil satarak aslında dengeleme yani bir burada denge yani tam anlamıyla hani roller coaster yukarı gidiyorum diye bir tahterevalli denge unsuru var burada. Yani uzun vade belki alarak oranın faizinin işte 10 yılın %5'i aşmasına bir engel mesela. Belki 30 yıllığı %5'in altına çekecek bir operasyon bu ama 2 yıllık 4'ün üzerinde çok daha fazla kalacak. Belki FED faizleri indirmeye başladığı dönemde bile çok yüksek miktarla borçlandığından kısa vadeli faizler çok aşağı gelmeyecek. Çünkü tahvil faizleri ne yani kısaca şöyle çok da izleyenleri detaya boğmadan çok kısa vade sen zaten fonlama faiziyle gecelik işte faizi belirlediğin zaman o aylık, 3 aylık, 6 aylık oralar senin gelen senden gelen sinyale göre şekilleniyor.
0: Doğru.
1: Biraz daha orta vadeye bir yıl, 2 yıl, 5 yıl geldiğin zaman o enflasyon beklentileriyle şekilleniyor. Daha uzun vadeye gittiğin zaman da büyüme beklentileri. Yani 30 yıl vesaire ötesi biraz da bu ekonomi büyür mü büyümez mi o taraftaki beklentileri yansıtır. Şimdi sen müdahil olduğun zaman uzun tarafa bastırıyorsun ama kısa taraftan borçlanma senin gerekliliğin değişmiyor. Yani Trump'ın işte iş dünyasına daha sevimli gözükmek adına daha az vergi toplaması vesaire yani senin yaptığın harcamalar işte askeri taraftaki hibeler Ukrayna savaşı vesaire bu harcamalarla senin bütçe yükünde bir azalma söz konusu değil. O yüzden sen aynı miktarda borçlanmayı yapmaya devam edeceksin. Sadece uzun vade değil daha kısa vade yapacaksın. Uzun vadede işte biraz o tahvilleri alacaksın. Yani bu tahvilleri alarak bu işler düzelseydi takdir edersin ki Japonya neredeyse toplam Japon devlet tahvillerinin 1/3'üne sahip. O zaman orada işlerin normale girmesi gerekirdi ama işte 10 yıllardır Japonya'nın içinden çıkamadığı şey bu işin hani kesin bir çözüm olmadı. Zaten müdahalelerle hani bir şeyi geceden gündüze, gündüzden geceye çeviremezsin. Bir zaman kazanırsın. O kazanılan zamanda da işte ne yapabiliyorsun?
0: Alternatifleri. Hani,
1: onları gündeme almak önemli.
0: Peki şimdi 30 yıllık tahville yönetmenimden de rica edeceğim teknik biraz bakalım. Hazinenin tahvil geri alım planının ardından görünümü görüyoruz burada Serdar. Şimdi görünümde 30 yıl faiz birkaç gün önce 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Geri alımların yarattığı bu düşüş sence kalıcı olabilir mi? Yani burada yoksa enflasyon ve yüksek kamu borcu hikayesi nedeniyle tahvil faizlerinde ana trend hala yukarı mı? Düşüş var son dönemde ama ortalamaların üzerinde.
1: Tabii dediğin gibi yani 15-20 yılın zirve seviyesine gelmesi çok ciddi bir hareketi bahsediyor. Mortgage piyasasında kademeli olarak yansımaları tabii ki takip edilecek. 5 seviyesinin üzerinde kaldıkça orada hani sarı alan yanmaya devam edecek yani. Onu net biçimde söyleyebilirim. Yani 5'in üzerine 30 yıllık demir attı mı yoksa bu operasyonun etkisi de oranın altına gidiyor mu? Yani burada hani milyon dolarlık soru bu. 30 yıllık ben devlet tahvillerine baktığım zaman onu görmek isterim. Tabii ki şimdi burada yapılan operasyonun sonuçlarını görmek adına böyle birkaç haftada piyasa bir hani buna bir kredi

0: tanır. Yani bu operasyon uzun zamandan beri ilk defa yapılıyor. Bakalım şimdi bu adamların iş yapma modeli, hani bu yiğitlerin yoğurt yiyişi nasıl diye onun yansımasını görmek ister. Ama orta uzun vadeli olarak yani Amerika'nın satmakta zorlandığı tahvil piyasası çok hani yatsınamaz bir gerçek ve normalde dediğim gibi Çin, Hindistan, işte Japonya vesaire bunlar senin tahvillerini alırken şimdi onlar o kadar alım tarafında değiller. Çünkü neden? İşte merkez bankaları değil mi? Kripto varlıklar, işte altın, ondan sonra çeşitli emtia grubu ile rezervlerini çeşitlendirme, yani sırf dolara ya da Amerikan hazinesine borç vererek aslında bunu toparlamak istemiyorlar. Yani daha geniş bir perspektife yaymak istiyorlar. Çin zaten orta uzun vadede Rusya'nın başına giren, Rusya nasıl Ukrayna operasyonuna başladı? 650 milyar dolar rezervinin yarıdan fazlası bloke edildi Amerikan dolarında olduğu için. Şimdi ne kadar ben az Amerika piyasalarına eğer dayanık olursam o kadar benim ileride bir darbe yeme riskim azalır diye Çin ve çoğu merkez bankası düşünüyor. O yüzden burada 5 kritik eşik, yani 5'in altına 30 yıllık geliyor mu gelmiyor mu ve 4 yıllıkta da, pardon 10 yıllıkta da 4,5 seviyesi, yani oranın altına geliyor muyuz gelmiyor muyuz? Yani bu müdahale ne kadar bir etki yarattı? Yani attığın taş ürküttüğün kuşa değdi mi sorusunun cevabı burada.
1: Şimdi tabii ki de ABD tahvillerini konuşurken buradaki ana hikaye diyoruz ki yüksek kamu borçluluğu, enflasyon endişesi, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve bir miktarda borçlanma maliyetinin yukarı çıkması ve hazinenin buradaki müdahalelerinden bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Ancak bunun çıktısı olarak ise Bloomberg stratejistlerinden gelen bir takım yorumlar var. Yani dolar zayıf halka olabilir mi?
0: Evet.
1: Şimdi dolar 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg stratejistleri mali açık ile tahvil geri alımlarının birleşmesi halinde doların piyasanın zayıf halkası olabileceğini söylüyor. Şimdi CFTC'ye bakıyoruz burada. Yine yönetmenimden grafiği rica edeceğim. Hedge fonlar dolardaki yükseliş beklentisine yönelik pozisyonlarını azalttığını gösteriyor. Bu tahminler biliyoruz ki salı günü çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani dünkü fiyatlama bu tahminlere daha girmemişti.
0: Doğru.
1: Acaba bu tahminlerin sonucu olarak bu dünkü hareketi gördük biz, yoksa bunun daha da derinleşeceğini mi söylüyor doların zayıf halka olmasında? Çünkü burada mavi sütunlar kaldıraçlı fonların net dolar pozisyonunu gösterirken beyaz çizgiyle göstermiş olduğumuz efendim dolardaki spot endeksi gösteriyor. Fonların net dolar uzun pozisyonları oldukça yüksek seviyelere çıkmışken dolar endeksi aşağı yöneliyordu. Ve hal böyle olunca da hedge fonlar bir süredir dolardaki yükseliş bekleyerek ciddi anlamda bir long pozisyon biriktirmişti. Ancak son haftalarda bu pozisyonlarda azaltıma gidildiğini de gösteriyor bize. Aynı zamanda dolar da değer kaybediyor.
0: Evet, yani burada çok güzel bir korelasyon yakalamışsın. Yani uzun vadeli olarak bakıldığında fon yöneticilerinin, o fon yöneticilerinin çalıştırdıkları işte kuant analistler, kurdukları modelle vesaire, hani dolardaki hareketi bir şekilde dolar endeksinin kayıtlarında dolar pozisyonlarını azalttıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu hareket kol kola yumurta tavuk etkisiyle biraz daha birbirini besleyerek devam edebilir. Şimdi tabii Amerika'nın şöyle içinde bulunduğu bir açmaz var. Yani doların çok değer kazanmasını istemiyor. Dolar çok değer kazanırsa çünkü bu sefer üretim tesislerini Amerika'ya nasıl getirecek? Çünkü ihracatta zorlanacak. Yani para birimi bir ülkenin çok değer kazanıyorsa sen ihracat pazarlarında zorluk yaşıyorsun. Bu hani 2x2=4 yatsınamaz bir gerçek. Ama diğer taraftan doların hakim hegemon konumunu da kaybetmek istemiyor. Yani bugün dünya ticaretinin %50'den fazlası halen daha dolarla yapılıyor. Yani Amerika ile coğrafi olarak uzaktan yakından alakası olmayan iki farklı ülke aradaki ticaretini dolarla, sen bana şu kadar dolar getir ben sana bu kadar mal vereceğim diye. Yani kendi para birimiyle ya da başka bir para birimiyle yapmıyor. Dolarla yapıyor ya da hazineler gidip dolar rezervlerine tutuyorlar ya da merkez bankaları. Şimdi gidip başka ülke para birimine yönelmiyor. Şimdi bunun devam etmesi adına doların belirli bir dengede kalması lazım. Yani ne çok değer kazanması ne çok değer kaybetmesi. Şimdi o 100 seviyesi dolar endeksinde DXY'de çıkıldığı zaman işte yavaş yavaş bu sefer Trump'ın hani ben üretim tesislerini işte Kore'den, Vietnam'dan, Çin'den Amerika'ya getireceğim. Amerika'da istihdamı arttıracağım. O hareket ciddi şekilde sekteye uğruyor. Çünkü zaten Amerika'da işçilik maliyeti yüksek. Sen bir de doları değer kazandırırsan ben ürettiğim arabayı, işte telefonu vesaire nasıl dünyaya pazarlayacağım? Ama işte çok değer kaybettiği zaman da bu sefer merkez bankaları gidip ben işte altına daha ağırlık vereceğim. İşte Afrika'da, Latin Amerika'da vesaire ben kripto varlıklarla artık hani çünkü dolara güven olmaz şeklinde işte hedge fonların zaten buluttan nem kapar şekilde pozisyonlarını hemen değiştirmeye teşne olduklarını görüyoruz. Bir de şu açmaza iyice geldi dayandı, yani euro dolar paritesi ve dolar endeksi. Euro dolar paritesinde 1.12-1.13'ün altına çok gelme isteğinin olmadığını, yani Euro bölgesinde ne kadar kötü haberler gelirse gelsin, Amerika'da ne kadar büyümeye ilişkin iyi haberler gelirse gelsin, 1.12, 1.13'ün altı çok fazla yok. Şimdi aynı şekilde ben bu yukarı yönde hareketin de hani 1.18, 1.20, işte mesela sterlin dolar için 1.40, 1.42 gibi oralarda zorlanacağını, çünkü oranın da ötesine euroyu, sterlini, diğer para birimlerini dolar karşısında götürecek bir o ülkelerde büyüme potansiyeli ya da iç işlerindeki rahatlama, işte göçmen sorunu, istihdam sorunu, bir sürü inovasyon eksikliği, Silikon Vadisi'nin benzeri işte Çin'de var. Ama yuan doların şu an bir alternatifi değil yani. Hani Çin askeri olarak Amerika'ya rakip, işte teknoloji olarak rakip. İşte Mega 7 Çin'de sayarız, Alibaba'sı, Xiaomi'si vesairesi. Ama diğer yani bu para birimi, gelişmiş ülke para birimi olarak hani hard currency kabul edilen para birimlerinden Amerika'ya büyüme olarak, inovasyon, teknoloji, askeri olarak rakip olabilen bir tanesi var mı? Yani işte Euro, Sterlin, İsviçre Frangı, işte Kanada'sı vesaire, hani kendi yağında kavrulmaya çalışan, kendi iç sorunlarıyla, siyasi dertleriyle boşan. O yüzden bu hareketin de yani 1.18, 1.20 Euro dolar, işte 95 dolar endeksi, 1.40, 1.42 Sterlin gibi bir yerlerde toslayacağını, onlar öteye gitmesinin mevcut konjonktürde zor olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada ilginç bir denklem var aynı zamanda. ABD tahvil faizlerinin düşmesi risk iştahını destekliyor. Evet. Aynı zamanda işte doları zayıflatıyor, böyle bir görüntü var. Bu kombinasyon gelişen ülke varlıkları için ne kadar güçlü bir pozitif senaryo sunuyor aslında. Yani olayı biraz Türkiye'ye getirmek istiyorum. Tabii. Türkiye gibi yüksek carry trade fırsatı sunan, carry fırsatı sunan piyasalar bundan nasıl etkilenebilir böyle bir senaryoda?
0: Şimdi tabii doların hani yavaş yavaş böyle funding currency, yani fonlama para birimi olarak kendine yer bulması söz konusu olabilir. Bu 1.18-1.20'lere doğru bu hareket devam ederse, dolar endeksi 95'lere doğru vesaire gelirlerse, bu tabii ki hani sermayenin biraz daha getiri aramak adına gelişen piyasalara daha yüksek faiz veren, işte çift tane zaten nominal faiz veren dünyada kendi para biriminde Türkiye'den başka çok fazla ülke yok. Yani tamam, ülke var da o ülkelere hani sermaye piyasası ne kadar oturmuş, yerleşmiş, o ülkelere işte pozisyon almak ister misin? Bir kere yani elini versen kolunu kaptırabilir misin? Sermaye kazancını dışarı transfer edebilir misin? Yani bizim gibi sermaye hareketlerinin işte liberal bir sistemde devam ettiği, rahatlıkla yabancının karını realize edebildiği, pozisyonunu taşıyabildiği vesaire piyasalar arasında değerlendirdiğin zaman, tabii ki biz hani hem kur volatilitesi olarak yani uyguladığımız işte dalgalı kurun, hani crawling back dediğimiz nispeten yönetilen, yönlendirilen gibi bir dalgalı kur şeklinde, orada o zaman yabancı zaten hani carry trade tarafında pozisyon açıyor. Şimdi kendi dolar tarafında elde ettiği getiri azaldığı noktada, hani işte 30 yıllık 5'in altına geldi, 10 yıllık 4.5'ün altına, 4'lere doğru yaklaştı. O zaman sermaye tabii biraz daha gelişen piyasalar arasında fırsat kovalar. Yani işte o 20-25 tane gelişen piyasalara pozisyon alınan belirli büyüklüğe sahip piyasalar arasında tabii Türkiye dediğim gibi yani nominal faiz olarak en fazla neredeyse faiz veren, ama buna mukabil işte para biriminin değer kaybını belirli bir seviyede dezenflasyon süreci kapsamında tutmaya çalışan ülke. Dolayısıyla bunu daha fazla değerlendirmeye çalışır. Yani bu pozisyon artırımı, buraya daha fazla yabancı gelişi, ama hani yabancı carry trade'e gelir, diğer taraflara risk almakta gene bakıldığında hani kaygan zemin, hem kendisinden hem gelişen piyasaların kaygan zemini dolayısıyla imtina edebilir.
1: Şimdi burada hemen bir baş virgül koymak istiyorum. Bekir Gürdemar'ın da hazırlamış olduğu haber, Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgilere göre dedik ki burada işte sıcak paranın, daha doğrusu para piyasaları fonları üzerinden işte kurumsal yatırımcı ve bunun yanı sıra yabancı yatırımcının muaf olduğu stopaj tarafında değişiklik yapılarak bu vergilendirme hikayesi o paranın başka sektörlere, daha üretken, daha istihdam veren, aslında istihdam yaratan sektörlere yönelik, daha uzun vadelere yönelik kaydırılacak bir teşvik programının açıklanması bekleniyor mesela dedik. Yani dolayısıyla biraz piyasada bunun tamamen yanlış anlaşılıp ya da biraz daha spekülatif söylemlerle oldu, ama haberin kaynağı kısa vadeli paraya uzun vadeye nasıl çekebilirimin alternatiflerini yaratmak gibi yeni ekonomi yönetiminde yeni bir vergi planı üzerine çalışıldığı konuşuluyor. Önümüzdeki haftada buna ilişkin zaten haber akışlarının netleşmesi de bekleniyor. Mesela buna karşı bakışın nedir?
0: Yani vergi planıyla vergileri, vergi oranlarını değiştirerek hani sermayeyi, smart money'yi bir yerden bir yere yönlendiremezse, hani vergi çok kuvvetli bir bu noktada silah olsaydı, hani neredeyse getirilerin sıfıra dayandığı ETH tarafında mesela kimsenin kalmaması gerekiyordu. Orada başka sahipler devreye giriyor. O yüzden yani bu planlanan programla beraber hani hiç hareket olmaz, bu tamamen işte başarısızlıkla sonuçlanır demek istemiyorum ama arzu edildiği kadar, çünkü o kısa vadeli işte para piyasası fonunda vesaire para neden kümelendi? Demin bahsettiğimiz denklemden ötürü. Yani
1: acaba girişim sermayesi yatırım fonları gibi fonların biraz daha öne çıkartılması gibi hareketler, hamleler olabilir mi bu?
0: Ama hani para piyasası fonlarındaki işte toparlanan, hani bir taraf okyanussa öbür taraf daha böyle hani gölle deniz arası bir yerde. Yani oradan oraya kaynak, çünkü bir tarafın hani ana para riskine olan duyarlılığı ya da toleransı ile hani girişim sermaye yatırım fonlarının daha uzun vadeli sermaye bakışı ihtiyacı çok birbiriyle örtüşmüyor. Dediğim gibi yani hiç hareket olmaz demiyorum ama hani arzu edildiği kadar buradaki parayı alalım, copy paste bu tarafa yapıştıralım. Öyle bir akımın olmayacağını hani işte 30 yıllık tecrübemle net biçimde söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Serdar, hemen şöyle hazinenin bir kez daha o konuya dönelim. Uzun vadeli faizleri aşağı çekme yönündeki hamleleri. Dolar zayıflıyor, riskli varlıklar toparlanıyor. Güzel bir görüntüyle bu sabah uyandık. Arka planda ama bakacak olursak kamu borcu, yüksek kamu borcu ki az önce başlık arasında da verdim. Kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı ABD ekonomisindeki. Onlar artmaya başladı artık. 10 trilyon şeklinde artmaya başladı. Yüksek kamu borcu, enflasyon 92 dolar seviyesinde de bir petrol. Evet. Böyle de bir tablo var. Sence artık piyasanın şu anda gördüğü şey geçici bir rahatlama mı? Yoksa yalnızca tahvil piyasasındaki bu sert satışların ardından gerçek bir rahatlama mı?
0: Bence geçici bir rahatlama. Çünkü hani petrolü yukarıda tutan nedenlerin kısa vadede değişme ihtimali zor. İşte İranlı yetkiliden hani bizim yayının başında gelen açıklama çok doğru. Yani İran'a karşı görülmemiş bir işte ekonomik savaş başlatacağım. Yani adamlar Dünya Kupası'na geldi, futbolcularına vize vermedin. Yani hani bunun da ötesinde hani ne yapacaksın? İran'ın ürettiği petrolü işte Rusya, Hindistan, Çin, hani o bakıldığı zaman o ekosistemde satmasına vesaire hani engel olamazsın. Hatta yakın zamanda hani Rusya'nın Hindistan'a petrol satmasına bile piyasadaki arz açığı dolayısıyla izin vermek durumunda kaldın. İşte Hürmüz Boğazı'nın ekonomik olarak önemi azalacak filan. Hani tabii hani 10-20 sene 30 sene sonra azalabilir yani işte havayla taşıma vesaire, tankerler, işte Kızıldeniz, çok farklı teknoloji ilerler filan, işte yenilenebilir enerjiyle fosil yakıtlara bağımlılık azalır filan ama hani bu bugünden yarına işte senin seçimlere kadar elinde olan 2-3 aylık vesaire sürede olabilecek şeyler değil. Yani o yüzden petrolün artık aslında bakarsan piyasalar bir kredi tanıdı yani Trump'a ve bu ateşkese. Yani o 2 ay ateşkes vesaire döneminde 68-69 dolara kadar Brent petrol geldi. Yani zaten savaşın öncesi seviyelere kadar geldi ama ondan sonra karşılıklı 2-3 hafta bombalamalar, işte Körfez bölgesi üyelerinin yeniden bombalanması vesaire beraber piyasa artık hani yalan çoban hikayesi. Yani bunlar bir işte İsviçre'de masanın başında karşılıklı oturup ıslak imza atılmadan ben petrolün öyle 70-80 doların altına kolay kolay gelmeyeceğini, bu da işte %2 ise gelişmiş merkez bankalarının uzun vadeli enflasyon hedefi, bunun işte 1,5-2 katına yakın enflasyon artık kalıcı olacak. O yüzden hani faiz indirimleri de tabii gelecek 2027'de ama hani piyasayı tatmin edecek ölçüde gelmeyecek. O yüzden ben bunu bir hani geçici rahatlama olarak daha ziyade yorumluyorum.
1: Hem devletler hem de şirketler özelinde o zaman daha sıkı finansal koşullar bizimle uzun bir süre daha devam maalesef edecek cümlesini çıkartabiliriz senin bu söyleminden. Peki Serdar, çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ders gibi bir program oldu hakikaten. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Sayın Serdar Pazı ile birlikte değerlendirdik. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında.

0: Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'linin gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le
1: bağlan hayata. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Evet efendim, yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küresel piyasalarda yeni güne ABD tahvil piyasasındaki rahatlama ve bunun aslında Asya'da güçlenen risk iştahı ile birlikte güne başlatması. Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Araştırma masasıyla konuşacağız.

0: Ve Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin, günaydın. Şimdi tahvil piyasasındaki rahatlama ki ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az 2 katına çıkarması. Piyasalarda bir geçici mi yoksa gerçekten bir rahatlama olup olmadığını da konuşuyoruz ama ne dersin, görüntü nedir? Bunun Borsa İstanbul'a yansıması diyelim.
1: Evet, en azından tavan tutarın 4 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte dün 30 yıllıklar başta olmak üzere tahvil piyasalarında ciddi bir rally görmüştük zaten Pelin. Bunun makroekonomik boyutları önümüzdeki süreçte hali hazırda ABD'nin borçluluk oranı 40 trilyon doları aşarken tartışmaya devam edilecek önümüzdeki süreçte. Ama şunu görüyoruz ki kısa vadede piyasalara epey bir rahatlama getirmiş gibi gözüküyor. Şöyle bir 30 yıllığın getirisine baktığımız zaman biz özellikle 2007'den bu yana en yukarı doğru gitmeye devam eden tahvil faizlerini görmüştük. Birçok kurumun uyarıları burada ABD hükümetini de bir miktar daha rahatsız edecek ki bir miktar daha etmeli. Geçtiğimiz haftada hali hazırda 30 yıllık tahvil faizinin ihalesinde son 25 yılın en yüksek faiz oranlarının verildiği ortamda burada bir miktar daha hazinenin devreye girmesi etkili olmuş gibi gözüküyor. Bunun sinyal etkisiyle birlikte yeni alıcıların da tahvil piyasasına geldiğini en azından görüyoruz. Ama haftaya özellikle verilerle birlikte buradaki rakamları bir miktar daha netleştireceğiz. Tabii şimdi şöyle bir tahvil piyasasının geçişkenliğine baktığımızda diğer piyasalara, o tarafta hali hazırda zaten rekorlarda ya da rekorlara yakın ABD piyasalarında çok ciddi bir etki görmedik. Etkiyi gördüğümüz nokta Pelin biraz daha savaşın etkileriyle, yılbaşından bu yana geri kalmışlığıyla konuştuğumuz özellikle değerli metaller ve belki de kripto para birimlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugün itibariyle 70 bin dolara yaklaşmış bir Bitcoin, ETF'ler ve özellikle merkez bankalarının alımlarında konuştuğumuz altın tarafındaki fiyatlamalar ve bunun gümüşe yansımaları ile birlikte genel anlamıyla finansal varlıklara yayılmış bir iyimserliğin bu sabah itibariyle Asya kotasyonlarında da kendini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Gelelim içeriye. Burada TL bazlı özellikle ciddi anlamda direnç seviyelerini geçtiğimiz noktada Borsa İstanbul çerçevesinde de dün hacimlerin eşlik ettiği, genele yayınlarının eşlik ettiği bir alımla birlikte %2'nin üzerinde kuvvetli bir seyirle en azından buradaki noktayı, fiyatlamayı haftanın ortasında tamamladığımızı söyleyebiliriz. Buradaki iyimserlik devam edecek mi? Bunu özellikle rakamlar tarafıyla bugün itibariyle bir miktar daha göreceğiz. Ama dediğim gibi bankacılıktan sanayiye, hizmetler tarafından belki biraz daha ulaştırma endeksinin yoksunluğu ile birlikte buradaki yukarı momentumu yakından takip ediyoruz. Tabii şöyle bir baktığımız zaman genel anlamıyla dolar bazında ise dün 300 doların aşıldığı, dolar grafiğine baktığımızda 50, 100, 200 günlük ortalamalarının yukarı doğru geçildiği bir grafikte de dolar bazında Borsa İstanbul tarafında 300 doların üzerindeki seyri takip edeceğiz. Diğer taraftan da özellikle Temmuz'un 1 itibariyle hızlandığını gördüğümüz halka arzlar çerçevesinde de bugün Gong tarafında halka arzların olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla buraya gelene kadar ama şöyle bir Temmuz başından bugüne kadar ki işlem görmeye başlamış 14 hisseye baktığımızda ise orada eskiye nazaran halka arzlarda halka arzların geneline yayılmış ciddi bir yukarı doğru momentum olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada halka arzlar tarafında da artık seçicilik temasının bir miktar daha hızlandığını söyleyelim ki toplam 14 halka arzın 6'sı şu anda halka arz fiyatının altında fiyatlanmaya devam ediyor. Ama şunu da özellikle dipnot olarak düşelim ki burada 3 haneli getiriler de var bu halka arzlar içerisinde. Tabii bu halka arzların diğer hisselerin likidite koşullarına nedenli katkı ya da dezavantaj sağlayacağını da önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Ama şunu görüyoruz ki en azından haftanın 4. işlem gününe girerken yarınki haftalık kapanışlarla birlikte bir miktar daha Borsa İstanbul'da yükselen petrol fiyatlarına ilişkin fiyatlama nereye doğru evrilecek göreceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan yatırım danışmanlığı direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, küresel piyasalarda bir miktar daha aslında ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az iki katına çıkarmasıyla birlikte riskli varlıklarda rahatlamanın, dolardaki zayıflamanın ana manşet oluşturduğunu görüyoruz. İçeriye de dünyası da. Peki bugünden ne bekliyoruz?
1: Evet, günaydın Pelin. Sizin de söylediğiniz gibi daha çok yurt dışı kaynaklı haber akışları, piyasaları domine etmeye devam ediyor. Bugün içeride böyle çok güçlü bir veri akışı yok. Daha çok yurt dışı yerleşiklerin para ve banka istatistiklerini takip edeceğiz. Menkul kıymet istatistiklerini takip edeceğiz. Dışarıda Amerika'da işsizlik maaş başvuruları var. Küresel tarafta ise aslında hafta başından beri borsalar tarafında risk iştahının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Pazartesi ve salı günleri giderek satışların arttığı bir süreç vardı. Bunun haricinde dün itibariyle haftanın ilk tepki yükselişini biz küresel tarafta hem Avrupa hem Amerika hem de Asya tarafında gördük. Aslında Orta Doğu tarafında çok da böyle belirgin bir iyileşme yok. Bu yükselişin ana kaynağı değil. Çünkü orada hem İran tarafı Hürmüz Boğazı'nı açmayacağız diyor. Amerika'da ablukayı devam ettireceğiz diyor. Burada asıl dünkü piyasaları yukarı yönlü taşıyan gelişme ABD hazinesinin siz de biraz önce bahsettiğiniz tahvil alımlarını uzun vadede iki katına çıkaracağı haberi oldu. Diğer taraftan Amerika tarafında hisse senetleri tarafında da özellikle de Nasdaq'ta işlem gören Moderna'nın çok hızlı yükselmesi yapmış olduğu açıklamayla birlikte hisse bazlı hareketler de Nasdaq ve S&P tarafında sınırlı tepkilerin bir miktar oluşmasında katkı sağladı. Fed tutanaklarında aslında çok büyük bir sürpriz yok. Şu an için Eylül ayında faiz arttırılmama ihtimalinin yüksek olduğunu biz görüyoruz. Şu anda onlar için de tahvil faizleri dünkü açıklamayla birlikte Amerikan hazinesinin sert aşağı geldi diyebiliriz. Diğer taraftan petrol fiyatlarında bir değişiklik yok. Fiyatlar yine 90 doların üzerinde ama tahvil faizlerinin geri gelmesiyle birlikte ons altın tarafında tekrar 4500 doların üzeri test edildi. Şu an bir miktar altında işlemler geçiyor. Yurt içi tarafa baktığımızda ise bizde daha çok haftanın biliyorsunuz yani dünkü yükselişi saymazsak son 4 gündür 14.050 puanın üzerinde 4 gündür biz sıkışıyorduk. Bu sıkışmanın neticesinde bir haberin olmaması, bir gelişmenin olmaması ya da burada şu an için para girişinin yeterli seviyeye ulaşmaması ana sebep olarak gösterilebilir. Ama dünkü yükseliş daha çok burada uzun zamandır yani endeksin 4 gündür burada yatay hareket etmesi ve son bir haftadır da 60 günlük ortalamaların üzerinde fiyatlanıyor olması aslında bizim pozitif bölgede hareket etmemizden dolayı bir yükseliş beklentisi var. Fakat bunun zamanlamasını piyasa bekliyordu. Dediğimiz gibi para giriş özellikle de bilançosu iyi gelen hisselerde ve bunların endeks ağırlığı yüksek olanlarındaki alımlar dünkü yükselişi daha da hızlandırdı. Ve yaklaşık olarak 14 Mayıs'tan itibaren gelen bir alçalan trend dün yukarı doğru kırıldı BIST 100 endeksinde. Bu da aslında endeksin tarihi zirvelerini önümüzdeki günlerde tekrar test etmesinin yolunu açmış gibi görünüyor. O yüzden kısa vadede 14.850 seviyesini kısa vadeli bir direnç olarak takip edeceğiz. Aşağı yönde ise 14.300 seviyesi bu alçalan trendin destek seviyesi diyebiliriz. Buranın altına inilmediği sürece de Pozitif yönlü endekste yukarı yönlü beklentilerimiz devam edecek. Dün itibariyle de akşam itibariyle de bilançoların gönderimleri sonlandı. Hepsi gelmiş oldu şu an için. Orada da birkaç tane hisse, Alark Holding gibi beklentilerin üzerinde kar açıklaması belki gün içerisinde hisse bazlı hareketleri arttırabilir. Ama şu an için Viyop tarafında biraz daha sınırlı, yatay bir seyir görüyoruz. Şu an için dünkü sert yükselişin ardından yine pozitif yönlü ama hisse bazlı hareketlerin biraz daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz Info Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü dileyelim. Efendim, evet, küresel piyasalarda dedik ki ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az iki katına çıkarmasıyla birlikte piyasadaki fiyatlamalarda da etkisini gördük ki 30 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 5.30'ların üzerine çıkmıştı ki orada şu anda 5.18'lere kadar bir geri çekilme var. Ancak Serdar Paz'a az önce de bahsetti. %5'in üzerinde kaldığı sürece bir tedirginlik devam edecektir Pelin. Bu alımlar aslında bir miktarda geçici bir rahatlamayı işaret ediyor şu anki fiyatlamayla diye yorum da yaptı. 10 yıllık tahvil faizine bakıyoruz. 4.63'e kadar geriledi. Tahvildeki alımlar Asya piyasalarına da hisse senetlerine de yayıldığını takip ettik. MSCI Asya Pasifik'te %1.6, Güney Kore Kospi'ye bakıyorsunuz %5.6 bir aslında yükseliş söz konusu. Tahvil faizlerindeki geri çekilme dolara da yansıdı. Ve Borsa İstanbul'a dönüyoruz. Borsa İstanbul'da bugün Gong Türker Van Gölü Enerji için çalıyor efendim. Evet, dönüyoruz törene.
2: Ondan geriye sayacağız. Bu heyecanlarına hepimiz tanıklık edeceğiz. Ortaklık, paydaşlık, eşlik ediyoruz. Başlıyoruz. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, evet, 2, 1 ve gong.

0: Evet. Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, Borsa İstanbul'a, Türkel ve Yaşa hayırlı olsun. Hoş geldiniz.
1: Ve efendim evet programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber karşınızdayız her sabah olduğu gibi. Bekir günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi dünkü piyasa kapanışından biraz bahsedelim. Yurt dışına ayak uydurduk diyebilir miyiz? Özellikle Amerikan hazinesinde likidite üretiminin en az iki katına çıkılacak olmasıyla beraber 200 milyar TL'de yaklaşan tekrar böyle bir hani borsanın yüzüne renk geldi diyebileceğimiz hacimli bir gün geride kaldı. Hem neleri fiyatladık hem bugünden beklentiler nasıl şekillenir? Şöyle bir toparlayalım.
2: Evet, yani dünkü harekete herhalde böyle günlük bir rally demek yanlış olmaz. Gerçekten genele yayılan alımlarla hızlı yükselişlerin görüldüğü, yükselen sektörlere ve hissel senetlerine baktığımızda birkaç tanesini dışarıda bırakırsak altı dolu temel dinamiklerle hareketlerin yaşandığı bir günü geride bıraktık. Şimdi bununla söylerken neyden bahsediyorum? Mesela en fazla yükselenler, endekse en fazla pozitif katkı yapanlar arasında işte Aselsan, Tüpraş var. Aselsan küresel anlamda savunma sanayi şirketlerindeki bu konsolidasyon sonrasındaki bir yükseliş kanalına girmişlerdi. Bir pozitif bir görünüm vardı. Aselsan, Altınay Savunma gibi bu küresel savunma sanayi hisselerindeki toparlanma ve yükselişin etkisiyle birkaç gündür yükseliyorlar. Dolayısıyla bunu buraya bağlıyoruz. Tüpraş mesela endeks üzerinde çok katkısı olan hisse senetlerinden yine başında geliyor. Bu da petrol fiyatlarının 90-91 seviyelerin üzerinde kalması, savaşın biteceğine ilişkin beklentilerin ötelenmesinden destek bulduğunu görüyoruz. BİM açıklanan bilanço sonrası, bilançonun beklentilerden oldukça iyi gelmesi sonrası yükselişini sürdürdü. Bankalar uzun zamandır sessiz ve satış baskısı altında kalmıştı. Dolayısıyla orada bir toparlanma gördük. Bunun dışında mesela gübre fabrikaları vardı. Ondan bahsedebiliriz biraz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarım tarafında önemli şirketlerden bir tanesinin hazırladığı rapor, gübre fiyatlarının 2028 yılı sonuna kadar yüksek kalabileceğine ilişkin bir değerlendirme ortaya koydu. Bunu arkadaşımız, tarım editörümüz İrfan Donat yayınlarda işledi. Dün itibariyle devam da ediyor. İnternet sitesinde de yer alıyor yazıları. Onun etkisiyle gübre fabrikalarının %10 değer kazandığını gördük. Altın fiyatlarından da destek buluyor gübre fabrikaları. Çünkü altın madeninle ilişkin beklentiler var. Buna paralel Türk altında %9 puanlık endekse katkı yaptı ve %6,1 oranında değer kazandı. O da altın ons fiyatı. Senin biraz önce bahsettiğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hazinenin açıklaması sonrası dolar endeksi gerilerken altın ons fiyatının çok ciddi bir şekilde yükseldiğini gördük.
1: Evet, ayın zirvesine geldi gümüşle beraber.
2: Evet, yani %4'ün üzerinde dün bir değer kazandı. Dolayısıyla altın fiyatındaki yükselişten destek bulacak hisse senetlerinin de pozitif etkilendiğini gördük. Yani biz de böyle temel olarak açıklayabileceğimiz, anlatabileceğimiz şeylerle birlikte yükselmesi ve dediğim gibi yükselişin sadece birkaç hisse senedi, spekülatif hatta manipülatif denebilecek hisse senetlerle değil de böyle genele yayılır şekilde ayakları yere basan temellerle olması bizi de mutlu ediyor. Üzerinde konuşabiliyoruz. BIST endeksi 14.458 puandan kapandı. En yüksek gördüğü seviyeye çok yakın bir seviyeden kapanış yaptı. %2,3'lük bu yükselişle 14.500 seviyesi, teknik analistlerin dikkat çektiği 14.500 seviyesine yaklaşmış oldu. 14.500 puanın üzerinde BIST endeksini artık düzeltme değil, yeni bir yükseliş trendi içine girebileceğine yönelik beklentiler var teknik analistler tarafından. Bunu tabii ki takip edeceğiz. 14.000 son 10 gündür gelen satışların 14.000 üzerinde kapanmasını olumlu olduğunu ve yükseliş eğiliminin daha ağır bastığını ifade ediyorduk. ABD'den gelen açıklamada bu anlamda yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bizim dün önceki gün akşam ve dün yaptığımız haberlerden mesela fonlarla ilgili düzenlemenin gelecek hafta içinde olacak olması bazı fonların pozisyonlarını şimdiden ayarlamaya başladıklarını gösteren bazı işlemleri şahit olduk. Bunu tabii şimdiden bilmek mümkün değil ama BIST 30 endeks

0: çok böyle küçük hisse senetlerinde daha hakim oldukları, işlem sıralarında hakim oldukları hisse senetlerini tercih eden bazı fonlar vardı. Bunların pozisyonlarını daha böyle BIST 30 endeksi içinde yer alan daha blue chip dediğimiz büyük hisse senetlerine girerek bu şekilde ayarlama yapmış olabileceklerini tahmin ediyoruz. Şimdi BIST endeksini bu şekilde bir özetledikten sonra dediğim gibi bu yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceğine yönelik analistler ne diyor diye baktığımızda, görüşlerini aldığımızda aslında dediğim gibi şu anda ucuz olan bazı sektörler var. Çok hızlı yükselmiş, dolayısıyla fiyatların buralarda konsolide olması gerektiği düşünülen hisse senetleri var. Ama sektörel bazda gerçekten yükseliş eğiliminin korunma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor.
1: Şimdi hemen borsa açılışını da verelim. 14.469 puandayız. %0,07, yani 10 puanlık bir primle yeni gün başladı diyelim. Açılış itibariyle 69 hisse artıda 10'lu 6 hisse düşüyor. 15 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Seansın başlangıcını aktardıktan sonra hemen bir de buradan kırılımlar tarafına dönelim. Sektörel şekilde bakıldığında yeni gün nasıl başladı? Bir de alt endekslerin fotoğrafını çekmeye çalışalım. Mali endekste %0,19, sanayi endekste %0,40 ve banka endeksinde %0,46'lık yükselişlerle yeni güne başladık. Bu esnada hizmetler endeksi deyince karşımıza çıkan tabloda %0,20, ulaştırmada %0,23 ve turizmde de yine %0,12'lik bir alıcılı seyir söz konusu. Hal böyleyken küresel tarafta doların zayıfladığı, 99'un altına inen bir dolar endeksiyle yeni güne başladığımız bir seanstayız. 47.95-50 seviyesinde dolar TL işlemleri devam ediyor. Euro TL kotasyonu ise 56.16 76 diyor. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan hisse Altınay Savunma. Arkasında Türk Doğal Enerji, Bağsu Gıda, Doğuş Otomotiv ve Bera Holding geldi. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Odin Solutions'ı, Pasifik Teknoloji, Odaş Elektrik, Gen İlaç ve Katılım Evim izledi ilk beşide. Puan bazlı katkılar tarafına da döndüğümüzde Tüpraş, BİM, Akbank, Destek Finans ve Ereğli'yi gördük ilk beşlide. Bu anbazlı baskı cephesinde ise Odin Solutions'ı, Katılım Evim izledi. Sarkuysan, Gel İlaç ve Gübre Fabrikalarıyla ilk beşi turladık. Bilançolara baktığımızda dün son gündü, tabii ekstra isteyenler olacaktır. Mavi giyim gibi farklı mali bilançoları takip edenler, takvimleri daha farklı olanlar var. Ama bunun dışındakilere baktığımızda dün gelen son bilançolarda Alarko Holding ikinci çeyrekte 4 milyar 195 milyon TL ana ortaklık net dönem karı açıkladı. Geçen sene ikinci çeyrekte 950 milyon TL zararı vardı. Doğuş Otomotiv tarafında ikinci çeyrekte 1 milyar 742 milyon TL ana ortaklık net dönem karı beklenti üzerinde geldi. Az önce hatta Doğuş hissesinde açılışta hareketlilik de aktardık. %1,95 ile yüzdeselde en çok artan dördüncü hisse olarak karşımıza geldi. European Industry tarafında kapı pencere üretim kapasitesiyle Avrupa'daki satış hacmini artırma hedefleri doğrultusunda Romanya'da özel ölçü kapı ve pencere üretim tesisi kurulmasına ve bu amaçla %100 bağlı ortaklık kurulmasına karar verildi. Ziraat yatırım sınırlı pozitif dedi. Halka arzlarının ilk gününde hemen ilk işlemlerde Türker ve Yaş %0 değişim ile 136 TL'den Teknika Plastik tarafına döndüğümüzde ise tavan fiyattan %9,95'lik yükselişle 93,90 TL'den güne başladığını aktarabiliyoruz. Şimdi biraz daha netleşsin son dakika. Tekrarlayalım, bazı harf hataları olabilir gibi görüyorum buradan ama emin değilim diyeyim. Diğer taraftan Ülker Bisküvi, artan jeopolitik belirsizlikler ve kısa vadeli talepteki zayıflama nedeniyle 2026 yılı beklentilerinde revizyona gitti. Dün telekonferansı olacak, yeni analiz tavsiyeleri gelebilir demişti Bekir Gürdamar. Daha önce yatay olarak öngörülen yıllık net satış büyümesi beklentisi düşük tek haneli daralmaya güncellendi. Ve %13,5 artı eksi 1,5 puanlık bir FAVÖK marjı beklentisi de korundu diyelim. Bununla beraber yine farklı şirket haberleri de var. Ama Ülker demişken dün bilançosunu değerlendirdik. Üstüne gelen telekonferans notlarıyla beraber 2026 revizyonunu da bahsetmişken çok kısaca bakalım Ülker'de yeni analiz tavsiyesi var mı? Ayın 20'si deyince Ak Yatırım geldi karşımıza. Piyasa üstü getiri 150 TL hedef fiyat. Şeker Yatırım dün akşam saatleri zannediyorum güncelledi. Piyasa üstü getiri diyerek 159 lira 80 kuruş hedef fiyat. Yapı Kredi Yatırım 150 lira hedef fiyatla alt tavsiye sayın 19'unda verilen en güncel tavsiyeler oldu Ülker'de. Şimdi hem açılışa ilişkin notların var mı, yorumların var mı diyeceğim Bekir. Petrol yine herhalde etkili oldu, bilançolar etkili oldu. Bir de Doğuş Otomotiv'den en son bilanço gördük, bilemiyorum detaylarda evet. Var mı dikkat çeken başlıklar yatırımcının bilmesi gereken?
0: Tabii dün

0: itibariyle aslında senin dediğin gibi normal takvim sona erdi. Bilançolarında yaklaşık 200 tane bilançoyu aldık dün. Tabii bunları analistlerin bir günde bir akşam tabii. akşam saatlerine geldiği için hepsini değerlendirme imkanları yok. Zaten öyle bir istek de yok. Yani şirketlerde hep söylüyoruz. Bizim şirketlerimizin maalesef birçoğunun yatırımcı ilişkileri, analistlerle olan ilişkileri çok zayıf. Analistler yapacakları değerlendirmelerde şirketten görüş almak zorundalar. Çeşitli görüşmelerde bulunup bazı bilgileri almak zorundalar ki şirket hakkında önümüzdeki döneme ilişkin, önümüzdeki yıllara ilişkin bir değerlendirme yapabilsinler. Bu konuda oldukça şirketlerimiz zayıf olduğu için birçok şirketi maalesef kabul edemiyorlar. Ama yaptıkları içerisinde mesela dün açıklananlar içerisinde Doğuş Otomotiv, Yataş, Alarko gibi hisse senetlerin bilançolarını biraz değiniriz. Ama açılışta senin demin bahsettiğin Ülker mesela önceki günkü uzun zamandır çok negatif seyreden bir hisse senedi bilanço sonrası toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi bu arada Merkez Bankası da 2029 ila 2034 vadeli sabit kuponlu tahvillerde doğrudan alım ihalesi açtı şeklinde son dakika var. Ekranımızda onu da yine ifade edelim.
0: Evet. Şimdi bugün halka açılan şirketlerden tabii talep eskisi gibi 5 kat, 6 kat, 10 kat, 15 kat gibi talepler gelmiyor. Artık yani halka arz edilecek kısım kadar talebi bulanlar kendilerini şanslı sayıyorlar. Kurumsal tarafta biraz daha büyük işlemlerde biraz daha fazla olsa da bireysel yatırımcıdan gelen talepler ancak ki halka arzı karşılıyor. Ek satış şartlarını yapamadıklarını görüyoruz bazı şirketlerin. Aldıkları ek satış şartlarından vazgeçtiklerini görüyoruz. Yeterli talebin yeterli olmayacağını düşünerek. Dolayısıyla bugün halka açılan şirketlerden işte biri halka arz fiyatından açılırken.
1: Yani Türk Arban Gölü Enerji tarafında evet 136 TL'lik açılış
0: evet,
1: var.
0: O 136 liradan halka arz olmuştu zaten. Teknik yapı lastiğinde tavan olduğunu görüyoruz. Burada işte halka arzlar arasındaki ayrım bundan sonra daha da netleşecek gibi sayı artınca bireysel yatırımcının da kurumsal yatırımcının da talebinin aralarından seçici şekilde ilerleyeceği, dolayısıyla aralarındaki ayrışmanın daha da bundan sonra farklılaşacağını söyleyebiliriz. Bu arada bir de dünkü haberimizden sonra bazı yanlış anlaşılmaları ısrarla biz böyle işleyerek sürdürüyoruz. Ama hala bazı yanlış anlaşılmaları sosyal medyada görüyoruz soranlardan.
1: Konuklarda da bir kafa karışıklığı dikkat
0: evet,
1: çekiyor
0: yani
1: aslında.
0: Maliyenin,
1: yani yerliye stopaj olarak bu iş döner mi diye sorgulayanlar falan oldu.
0: Yani gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü haberimizde daha sonra yaptığımız yayınlarda da açık bir şekilde ifade ediyoruz. Yani bireysel yatırımcıya zaten %17,5 stopaj var. Stopaj olmayan özellikle yabancı yatırımcının sıcak para girişiyle ilgili yapılan çalışmadan bahsediyoruz. Yani yabancı yatırımcı getirdiği sıcak para son iki yılda neredeyse 6 milyar dolar para piyasası fonlarına giriş yaptıklarını zaten biliyorduk, takip ediyorduk. Sevgili Erkin Işık da yazılarında bunu yaklaşık son bir aydır belki hesaplamalarla devam ettiriyor, yayınlıyor. Dünya Gazetesi'ndeki yazılarıyla biz de bununla ilgili sürekli takip edip yayınlarda işliyoruz. Dolayısıyla burada gelen sıcak paranın gelirken bu sıcak paranın ne kadar uyuşturucu etkisinde olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Buradan önemli olan çıkış olacağı zaman sistemik bir risk oluşturacak kadar büyümemesi ve uzun vadeli yatırımlara yönelerek daha cazip evet. Türkiye için daha iyi bir konumda yer alması bu sermayenin. Dolayısıyla maliyeni yapmaya çalıştığı bu. Yani bunu tutup işte sanki bireysel yatırımcının stopajı artacakmış gibi, yerlilere yeni vergi gelecekmiş gibi değerlendirmek gerçekten bazen şaşırıyor insan. Dediğim gibi yazıda da çok açık net bir şekilde yazmışız, sonradan da işlemişiz. İşte burada finansal okur yazarlığın yanı sıra bir de şey geliyor. Yani okuduğunu anlama konusunda Türkiye hep böyle eleştirilir
1: i̇şte
0: ya.
1: PISA skorları da evet. gelmez
0: yani
1: genelde.
0: O onun açık bir şekilde böyle zamanlarda görüyoruz maalesef. Bunu netleştirelim. Yani yabancı yatırımcının içeriye soktuğu sıcak paranın para piyasası fonlarına çok likit olan fonlardan ziyade mesela tahvil tarafına 2 yıl ve daha uzun vadeli tahvil tarafına yönlendirmek için ne yapılabilir diye yapılan bir çalışma bu. Onun da netleştirelim.
1: O zaman hemen sana ben net uluslararası yatırım pozisyonu verisini aktarayım. Yeni geldi. Evet. Haziran'da eksi 402,6 milyar dolar oldu. Hani giden yatırım, gelen yatırım bakiyesinde negatif devam ediyor. Önceki veri 391,7 milyar dolardı. Bu arada yine dış borç ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar oldu şeklinde. Merkez Bankası son dakikası ekranda vardı az önce. 518,5 milyar dolar önceki rakamdı. TÜİK'ten de veriler geldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi. Gıda enflasyonu öncesi göstergelerden biri. Yine yıllık %32,06, aylık %0,92 değişimlerle karşımızda. Yıllık tarafta artı ama aylık tarafta bir eksiden bahsediyoruz. Haziran 2026 için gelen verilerde tabii mevsimsellik de var bu işin içerisinde. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de geldi. Yani yurt dışından ithal ettiğimiz enflasyon diyelim. Yıllık bazda %29,67 artış gösterdi. Aylık artışı da %2,51 oldu. Temmuz'a ilişkin verilerde tabii burada hem işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir miktar tahıl fiyatlarına belki etkisinden bahsedilir, belki petrol denir. Onun detaylarını önümüzdeki yayınlarda arkadaşlarımız işleyecektir diye düşünüyorum. Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik. Yarın sabah yine buluşalım. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda yeni gün ABD tahvil piyasasındaki rahatlama ve bunun hisse senetlerine alım yönündeki pozisyonlanmayı beraberinde getirmesi ki ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az iki katına çıkarması ile birlikte bir miktar daha burada müdahalenin hissedilmesi piyasa üzerinde bir rahatlamayı beraberinde getirmişti. Ancak geçici mi yoksa gerçek bir müdahale mi? Tüm bu detayları konuşacağız program içerisinde. Bunun yanı sıra içeride ise önemli bir gündü. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda geri alımlarını birazdan yine konuşacağız. Bir diğer tarafta ise Borsa İstanbul tarafını yakından takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da gong bugün Türker VH için çaldı ve halka arzın detaylarını arkadaşımız Dilan Erdemir, Türker VH Yönetim Kurulu Başkanı Murat Rapile Papila ile birlikte konuşuyor. Dilan, söz sizde.
2: İyi yayınlar Pelin. Borsa İstanbul'dayız. Senin de belirttiğin gibi gong bugün Türker VH için çaldı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila'dan halka arzının detaylarını dinleyeceğiz. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Halka arzınız hayırlı olsun.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Detaylarla başlayalım. Nasıl geçirdiniz bu süreci?
3: Biz halka arzın çalışmalarına bundan yaklaşık 2 sene önce başladık. Çok şükür ki bugünlere geldik. Bugün şirketimizin hisseleri Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğümüz 6 milyar 35 milyon TL ve toplam yatırımcı sayımız 365.280 adet olarak gerçekleşecek. Böylelikle halka arz oranımız %7.83 oldu.
2: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
3: Biz bunu daha önce de çok kez ifade ettik. Biz halka arzdan elde edeceğimiz geliri bölgedeki yatırımlarımız için kullanacağız. Yani %60-70'ini yatırımların tamamlanmasında ve yeni yatırımlarda %30-40'ını da işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz.
2: Peki biraz şirketinizden bahsedelim. Enerji sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Şirketiniz yılın ilk 6 ayını nasıl geçirdi?
3: Şirketimiz Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtımı ve elektrik perakende satış hizmetlerinden sorumlu. Toplam 2.1 milyon kişiye hizmet eden bir dağıtım ağımız var. Şirketin performansını şöyle kısaca özetleyeyim. Biz 2025 yılında 10 milyar EBITDA yarattık. 2023 ve 25 yılları arasında da bu EBITDA'da %4 artış sağladık. 2025 yılı ciromuz bir önceki yıla göre %8.3 artarak 26.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yine 2026'nın ilk çeyreğinde ciromuz %13.6 büyüyerek 5.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde brüt karımız da 2.5 milyar TL oldu. Bu yıl sonuna kadar da EBITDA hedefimiz 12 milyar TL'dir.
2: Peki Doğu Anadolu bölgesinde daha çok faaliyet gösteriyorsunuz. Yeni bölgelere açılma planınız var mı? Yeni yatırım planlarınız?
3: Biz EPDK mevzuatına tabiyiz. Bundan dolayı sorumluluk alanımızdaki illerle sınırlı olmak üzere yatırımlarımızı yapıyoruz. Ancak perakende satışında Türkiye'nin başka illerinde de elektrik satışı yapabiliyoruz. Tabii ki önümüzdeki dönemde perakende hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sayısını arttırma yönünde hedeflerimiz var. Şu anda abone sayımız 9.000'e yakın.
2: Peki enerji sektörünü biraz değerlendirelim. Orada orta uzun vadede öngörüleriniz, beklentileriniz nasıl sektöre yönelik?
3: Şimdi bütün dünyada olduğu gibi tabii Türkiye'de de enerjiye ihtiyaç arttı, talep arttı. Tabii bunun sebebi olarak aynı zamanda bizim faaliyet gösterdiğimiz bölgede de Türkiye'ye göre nispeten enerji talebinde artış var. Bunların sebepleri belli, malum. Son dönemdeki teknolojik gelişmeler, işte elektrikli araçlar, yapay zeka merkezleri gibi yeni alanlar enerjiye ihtiyacı arttırdı. Dolayısıyla bunun gereği olarak da bizim yine orta ve uzun vadede bölgeye yaptığımız yatırımlarla enerji arzını daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırma hedeflerimiz var. Bunu da gerçekleştirme yönünde halka arzımızı bir potansiyel olarak görüyoruz.
2: Ar-Ge tarafında yatırımlar var mı?
3: Var. Biz tabii 2013 yılında şirketi TEDAŞ'tan devraldıktan sonra bunu özellikle anlatmak istiyorum. Kayıp kaçak oranlarımız %70 mertebelerindeydi. Bu tabii Türkiye'nin bir sorunuydu. Biz son 13 yılda bölgeye yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla bu kayıp kaçak oranını %23'lere kadar düşürdük. Bunu nasıl yaptık? Tabii ki Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak geliştirdiğimiz yeni sistemlerle ve yöntemlerle. Yani şunu yaptık, abonelerimizin açma, kesme, okuma işlemlerini PLC tabanlı akıllı sayaçlarla uzaktan yapabiliyoruz. Bunu tabii Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirdik.
2: Murat Bey teşekkürler, sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Türker ve Yaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Popila halk arzının detaylarını aktardı. Söz sende tekrar Pelin.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Dilan aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Ve efendim hemen şöyle piyasalara dönelim. Bakalım haftanın dördüncü işlem gününde nasıl bir fiyatlama karşı karşıya getiriyor bizi? Evet, ABD'den gelen hazinenin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az iki katına çıkarmasıyla birlikte hem içeride hem de dışarıda rahatlamayı takip ettik. Küresel piyasalarda da özellikle risk iştahını desteklediğini takip etmiştik. İçeride de 75 hissenin yukarı yönlü, 24 hissenin yine aşağı yönlü ve bir hissen ise yatay performansını yakından takip ederken 14.486 puana kadar gelen bir Borsa İstanbul performansı var. Bankacılık endeksinde 0.35'lik alımlar, sanayi endeksinde 0.75'lik görece güçlü alımlar ve mali endeks tarafında ise 0.31'lik pozitif bir görünüm söz konusu. Ulaştırma tarafına bakalım, orada da görünüm yine pozitif olurken hizmetler tarafında yarım puan üzerinde artı. Turizm endeksinde endeks negatif bir fiyatlama öne çıkıyor. Yarım puanlık bir geri çekilme var. 1848 puandan ise işlem geçiyor. DXY tarafında ise zayıf seyir var. 98.79 seviyesini yakından takip ediyoruz ki özellikle dolar zayıf halka olabilir mi soru işaretleri öne çıkıyor. Dolar 3'e yine en düşük seviyesine kadar geriledi. Bloomberg stratejistleri ise genişleyen mali açık ile tahvil geri alımlarının birleşmesi halinde doların piyasanın zayıf halkası olabileceğini düşünüyor. CFTC verilerine göre orada da aslında uzun pozisyonlardaki azalmanın da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Program içerisinde konuşacağız bu bölgeyi. Dolar TL yansıması 47.95.52 yatay bir görünüm. Euro TL tarafında 56.08.49 ve Euro dolar çaprazı ise 1.16.81'e kadar gelmiş bulunmakta zayıf dolar teması ile birlikte. Hemen bugünden neler beklenebilir? Şöyle gidelim. Nurol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Küresel risk iştahı yüksek. Müdahaleler söz konusu oldu tahvil piyasasına. Bunun yansımalarını görüyoruz. İçeride de yansımalarını görüyoruz. Bugünden ne bekleriz?
5: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafta bu sabah gündem sizin de dediğiniz gibi ABD hazinesinin uzun vadeli faizleri aşağı çekmek için tahvil geri alımlarını artırması haberi. Orada Besent'in 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde geri alım büyüklüğünün en az iki katına çıkarmasının ardından uzun vadeli faizler geriledi. Dolar da 3 ayın en düşük seviyelerine indi ve sonrasında hisse senetlerine alım geldi tüm dünyada. Ancak piyasanın sorguladığı top nokta elbette bu bütçe açıkları ve 40 trilyon doları aşan kamu borcu devam ederken bu müdahalenin ölçek olarak tabii uzun vadeli faizleri kalıcı biçimde aşağı çekip çekemeyeceği noktası. FED tarafında ise dün açıklanan toplantı tutanakları beklenenden daha şahin açıkçası. Temmuz toplantısında 3 üye doğrudan faiz artışı yönünde oy kullanırken birçok üye de enflasyon düşmezse yeniden sıkılaşmaya açık olduğunu ifade etti. Buna karşılık toplantıdan sonra gelen daha ılımlı enflasyon ve zayıflayan ekonomik veriler nedeniyle de yeni bir faiz artışı halen ana senaryo değil. Jeopolitik tarafa dönecek olursak da Trump İran'a karşı artık açık biçimde bir süredir ekonomik savaş başlattığını söylüyor. Yeni önlemlerin İran'ın petrol ihracatını ve İran'la ticaret yapan ülkelere hedef alması bekleniyor. Bu da Çin'i de doğrudan denkleme sokma ihtimali olduğu için önemli. Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol nerede? Yeniden 90 doların üzeri seviyelerde. Tahvil faizindeki geri çekilme de küresel risk iştahını destekliyor. Mesela bu sabah Asya'da özellikle Kore teknolojilerinde güçlü alımlar da dikkat çekmişti. Hemen içeriye dönecek olursak da dün dışarıdaki olumlu havanın da etkisiyle hisse senetlerinde genele yayılan bir yükseliş yaşadık.

0: Bununla birlikte piyasanın yönünü belirleyecek ana başlıklarda halen çok belirgin bir değişiklik olmadığını altını çizmek lazım. Neydi bunlar? İlki tabii ki enflasyon. Ağustos ayında geçen seneye paralel %2'nin biraz üzerinde bir aylık veriyle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bu arada savaş kaynaklı arz kısıtlarının hem doğrudan petrol fiyatları üzerinden hem de bütçe üzerinden dolaylı etkileri devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki enflasyon raporunda da gecelik fonlamanın savaşın başlangıcından bu yana bulunduğu %40 seviyesinden ne zaman gerileyeceği önemli başlıklardan biriydi. Açıkçası gelecek bu mevcut enflasyon görünümüyle de kısa vadede bu tarafta ciddi bir alan açılmasını beklemek halen zor gibi. İkinci başlık ise likitte. Hafta başında FTSE'den bizim açımızdan olumsuz bir haber gelmişti. Önümüzdeki ay uygulanacak ara dönem endeks değişikliklerinde Türkiye'den yeni bir hisse dahil edilmeyeceği, buna karşılık çıkışlar ve ağırlık azaltımlarının uygulanacağı paylaşılmıştı. Tabii gerekçe de fiili dolaşım oranları ve pay sahipliği verilerinin mevcut durumu ne kadar doğru yansıttığına ilişkindi. Daha kapsamlı gözden geçirme içinse orada FTSE Aralık ayını işaret etti. Dolayısıyla pasif fon akımları tarafı bir süre daha gündemde kalacak gibi duruyor. Üçüncü konu ise artık tamamladık finansal takvimi, şirket finansalları açıkçası. Bu bilanço döneminde piyasa belirgin şekilde iyi gelen sonuçları ödüllendirirken beklenti altı finansalları sert biçimde cezalandırdı. Özellikle bilanço sonrası konferanslarda yatırımcıların piyasa katılımcılarının yılın ikinci yarısına ilişkin şirket yönlendirmelerine daha fazla odaklandığını görüyoruz. Üçüncü çeyrekte de genele yayılan bir iyileşmeden çok yine şirket ve sektör bazında ayrışan hikayeler ön planda kalacak gibi konferans notlarından aldığımız izlenim bu. Daha geniş tabanlı bir toparlanma için ise hemen hemen her sektörün dile getirdiği faiz tarafında bir rahatlama ihtiyacı. Tüm bunların neticesinde de geçtiğimiz haftalardaki kadar kötümser olmamakla birlikte henüz o genele yayılan güçlü bir iyimserliği destekleyecek bir zemin içerideki hisse piyasası için sanki yok gibi. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyor. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Nurol Paşa ve ailesine de güzel bir seans günü dileyelim. Efendim iki önemli başlık var. Hazine tahvil müdahale dedik. Bir diğer tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geri alım programı. Detayları Aslı Savranoğlu Seren'le araştırma masasında konuşuyoruz.

0: Aslı Savran oldu Seren'le birlikte değerlendiriyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Evet Aslı, hazine tahvil müdahalesi burada önemli aslında başlıklar da yer alıyor. Bir tarafta operational twist benzetmesi de yapılan bir süreçten bahsediyoruz. Hazinenin bu yapmış olduğu iki katına geri alımları, iki katına çıkarması ve 30 yıllıklarda bir rahatlamayı beraberinde getirdi ama gerçek bir müdahale mi yoksa geçici bir rahatlama mı? Tüm bu detaylarda tartışmaya başlandı değil mi? Söz sana vereyim. Neden yaptı hazine böyle bir müdahaleyi?
1: Evet, gerçekten yani bu geçici mi olacak etkisi yoksa kalıcı mı olacak, bunu tartışacağız herhalde bir süre daha. Bu aslında bir getiri eğrisi kontrolü gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü özellikle kısa vade aynı kalırken kısa vade faizleri, uzun vade faizleri 10 yıl ve 30 yıl arasındaki faizler aşağı doğru yönlenmiş olduk. Amaç zaten burada bu. Neden peki belki Fed burayı hedef alıyor diye tartışmamız lazım. Birinci sebep, dün de aslında finans merkezinde de konuştuk. Aslında bu 30 yıllık tahviller özellikle konut piyasasında mortgage kredilerine çok ciddi bir referans oluyor. Ve son dönemde buradaki konut kredi faizleri hızlı bir şekilde yukarıya geldi. Şimdi ekranda da görüyoruz, altının üzerindeki seviyelerden bahsediyoruz. Gene 2026 yılı boyunca oldukça yukarıya doğru hareketleniyor. En yüksek seviyelerinde değil, yani biz 2023-2024 yıllarında daha yüksek seviyeler görmüştük. Ama bu ekrandaki grafikte 10 yıllık, pardon 30 yıllık ABD tahvil faizi ile mortgage kredi faizi arasındaki belirgin korelasyonu görmek mümkün. Ve özellikle son dönemde konut piyasasının aslında yavaş gittiğine dair yorumları Kevin Walsh da paylaşmıştı. Buradaki şeylerden, amaçlardan birinin bu konut kredisi faizlerindeki yukarı yönlü trendi biraz yavaşlatarak ya da kırarak, tersine döndürerek konut kredisinin, konut piyasasını birazcık rahatlatmak olduğunu, özellikle de bunun biraz politik belki bir amacı olduğunu da belki konuşabiliriz. Çünkü Kasım'da seçimler yaklaşırken bu tarafta bir rahatlama aslında politik olarak da biraz tercih edilen sebeplerden.

0: biri. Ama bu tabii ilk tek sebep değil. Bunun yanında birkaç sebep daha var. Bir tanesi gerçekten kamu borcu tarafında Amerika'nın oldukça yüksek seviyelere gelmiş olması ve önümüzdeki dönemde de bu yüksek seviyelerin devam edecek olması. Konuşuyoruz sabah işte 40 trilyon dolar Amerika'da borç. Kamu borcunun milli geliri oranı yaklaşık %100 seviyelerinde 2026 için. Bunun 2036'da %20'lere kadar, %120'lere kadar yükselmesi bekleniyor. Bütçe açığı işte yaklaşık %5.8, %6 civarında. Bunun 6.7'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ve bütçe ofisi bu çalışmaları yaparken aslında baz aldığı 10 yıllık tahvil faizi de %4.3'lerde. Yani şu anda geçen hafta bu hafta içinde galiba değil mi 4.75'i kadar gördük.
1: Gördük.
0: Şimdi bu getiri eğrisi kontrolü ve işte ihale şeyin açıklanmasıyla birlikte dünkü
1: 4.65
0: açıklamayla
1: şu anda.
0: birlikte 4.65'e geri geldi. Hala daha o aslında bütün bu şeylerin yapıldığı, hesapların yapıldığı seviyenin hala daha üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir miktar burada bütçe tarafında ve kamu borcu tarafındaki baskının da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle faiz harcamalarının milli geliri oranı işte daha önceleri yaklaşık işte 1976-2025 arasında %2.1 iken şu anda %3.3'lerde ve 2036'da %4.6'ya kadar çıkması bekleniyor. Şimdi eğer bunlar daha düşük bir faizle yapılan projeksiyonlar 4.65-4.75 ile yapılacak olan işte 10 yıllık tahvil faizli ile yapılacak olan projeksiyonlar çok daha yüksek bir seviyeye işaret edecek ki bu da aslında şey tarafında özellikle tahvil piyasası tarafında ekstra bir baskı anlamına geliyor. Yani kendini besleyen bir süreç anlamına geliyor. Bir başka noktada tabii özellikle yapay zeka yatırımlarının çok gözde ve revaçta olduğu ve devam etmesini istendiği bir ortamda buranın finansmanı ile ilgili yüksek faizler yani 10 yıl ve 30 yıl arası uzun vadeli faizlerin buradaki finansman görüntüsünü daha da bozması. Dolayısıyla şu anda yapılan tamamen bir getiri eğrisi kontrolü gibi düşünmek lazım. Ama buradaki belki şunu konuşmak lazım. Yani bu ne kadar etkili olacak, ne kadar kısa vadeli olacak? Çünkü aslında sorunun temelini çözen bir durum değil. Sadece işte buradaki alımları arttırarak kısa bir sürede olsa buradaki faizler aşağı yönlü, uzun vadeli faizler aşağı yönlü baskılama amaçlı. Göreceğiz bunların ne kadar etkili olacağını Pelin.
1: Peki şimdi diğer tarafta içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geri alımından bahsediyoruz. Biraz da burayı açıklayalım istersen.
0: Evet, orada da Merkez Bankası zaten likidite yönetimi çerçevesinde geri alımlar yapıyordu. Şimdi 4 tane daha geri alım ihalesi açıkladı. Bir tanesi 12 Eylül 2029 vadeli, işte 2 Ekim 2030 vadeli, 3-5 Ekim 2033 ve 27 Eylül 2034 vadeli tahvillerde geri alımlar yapacak. Bu yaklaşık işte 2034 ve 2033 vadeli tahvillerde 1,5 milyar TL'lik, 2030 vadeli tahvilde 1,25 milyar TL'lik ve 2029 vadeli tahvilde 750 milyon TL'lik bir geri alım yapacak. Bu geri alımlar aslında beklenen noktadaydı diyeyim. Geçen enflasyon raporunda da hatta Bekir Gürdemar'ın bir sorusu vardı. Buna cevap vermişti Merkez Bankası Başkanı. Bizim burada bilanço olarak alanımız var. Geri alımları etkide sağlamaya devam edeceğiz diye. Bildiğimiz kadarıyla bu seferkinin biraz farkı, daha önce genellikle geri alımları TLREF tahvilleri üzerinden yapıyordu. Bu sefer sabit kuponlu tahvilleri geri alacağını görüyoruz. Biraz bu tarafta büyük ihtimalle bu tahvillerdeki likidite azlığı nedeniyle Merkez Bankası bu tahvilleri seçip özellikle piyasa yapıcı bankalara biraz likidite avantajı sağlamak istemiş olabilir, rahatlığı sağlamak istemiş olabilir. Dolayısıyla beklenen ama yani burada değişik olan sadece sabit kuponlu tahvillerin geldiğini görmek mümkün.
1: Peki konuşacağız ayrıntılı yayını aslında. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Efendim
0: teşekkür
1: araştırma
0: ederim.
1: masasını noktalıyoruz.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hatlar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Değerli konuğum SED Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erdoğan bizlerle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin Hanım.
1: Evet şimdi küresel piyasalarda dahil olmak üzere bir rahatlama diyoruz. Biz de programın şöyle aradan sonra gerçi bir negatife döndük ama yani piyasalar üzerinde bir rahatlamanın ana sebeplerinden bir tanesi uzun vadeli tahvil geri alım programlarının en az iki katına çıkaracağını açıklaması. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Gerçek bir rahatlama mı yaşatır, geçici bir rahatlama mı yaşatır?
2: Bu sabaha bakarsak aslında geçici gibi gözüküyor. Tam ben şöyle yorum yanayacağım. Seçim ekonomisi başlamış Amerika'da. Çünkü tahvil alım programı ile ilgili tarih Eylül ayında başlıyor. 4 Kasım'da bitiyor. Hı hı. 3 Kasım'da da ara seçimler var. Dolayısıyla da bu iş rakamsal anlamda da büyüklük olarak bakarsak 40 trilyon dolar biraz önce yayından önce de konuştunuz. Amerikan borcunun arası çok ufak bir rakam. Bunu çok uzun vadelerde sürdürebilmek çok kolay değil. Çünkü uzun vadeyi kısa vadeyle değiştirdiğiniz zaman kısa vadedeki borç yükü arttığında Fed'in politikasıyla da çelişkili hale de gelebilir. O yüzden tam da seçim sonrasına koymuşlar ki piyasada en azından Amerikan hazinesinin maliye tarafının bir acı eşiğini öğrenmiş olduk. 10 yıllık veya 30 yıllık faizler bu noktaya vardığında demek ki buna müdahale etmesi gerektiğini düşünmüş. Bu tabii dün biraz parasal genişleme benzeri bir müdahale mi diye çok yorumlandı ama değil. Bunu Fed parasal genişleme olarak yapsaydı para basıp bu işi yapacaktı tabiri caizse ve para miktarı arttığı için de piyasaya bir para enjekte edecekti. Ama burada borç yükünün herhangi bir değişiklik yok. Sadece vadesi değişiyor ve bu sadece 4 Kasım'a kadar yapılacak bir şey. Rakamsal olarak da çok büyük değil. Özetle geçici gibi görünse de aslında buradaki acı eşiğini öğrenmiş olmak ve Amerikan hazinesinin bundan ilgili bir müdahale etmesi, reaksiyon göstermesi piyasada çok olumlu algılandı. Aynı geçen hafta Yuan'a yaptığı aslında müdahale gibi. Hı hı. Orada ne vardı? İşte Amerika ne diyoruz? Dolar rezerv para birimi. Yuan tarafı da aslında fonlama para birimi diye. Elinde en çok Amerikan tahvili bulunduran ve şimdiye kadar faizleri çok düşükken de alan hep Japonya olmuştu.
1: Japonya.
2: Neden bu kadar çok Japonya'yı ve Japon Merkez Bankası'na desteklerini sunuyor Amerika? Çünkü Yuan bu kadar çok değer kaybederse... Japon yeni değer kaybederse Japonya tarafı ne yapacak? Amerikan tahvillerini satıp belki kendi Japon yeninin değerini korumakla alakalı bir amaç edinebilir. Bu sayede müdahale ederek ya da ona destek olarak aslında Amerika'nın tahvillerinin faizlerinin yükselmesini de engelledi. Aslında o dün geçen hafta birinci müdahaleyken bugün de tahvil alım programıyla aslında dediğim gibi hem acı eşiğini öğrenmiş olduk hem de reaksiyon göstermesinin yani 40 trilyon dolar diye siz yayından önce de konuştunuz bu kadar borcu varken faizlerin daha fazla yukarı gitmesine maliyenin gönlü razı gelmemiş diyelim. Ama Fed ile alakalı kısma bakarsak da evet kısa vadede borç yükünü artırabilir ama çok uzun vadede kullanılacak gibi gözükmüyor. Hı hı. Burada öyle ya da böyle fiyatlar genel seviyesinde Fed'in politika faizinin inmesine ihtiyacı var. İnmesi için de tabii başlık nedir? Petrol fiyatı ve jeopolitik gerilimler.
1: Peki o zaman şöyle hemen ben buradan böyle müdahalelerle birlikte dolar zayıf halka olabilir mi sorusuna Bloomberg stratejistleri diyor ki evet olabilir. Yani bugün doların 3 ayın en düşük seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bloomberg stratejistleri ise genişleyen mali açık tarafını tahvil geri alımları birleşmesi halinde özellikle doların piyasanın zayıf halkası olabileceğini söylüyor. Çünkü bir tarafta ABD faizleri düşerken mali riskler ve bunun yanı sıra yüksek kalırsa dolar açısından da yeni bir değer kaybı yol açabilir diyor. Bunu şöyle bir altına birleştirerek sorayım. Dolar gerçekten zayıf halka olabilir mi? Güvenli liman olarak bir kez daha sahnelere altının çıktığını görebilir miyiz bunun sonucunda?
2: Amerika ve Trump yönetimi doların zayıf olmasını ticaret olarak kendine avantaj sağladığı için istiyordu. Göreve geldiği zaman da buna ilgili birçok müdahaleleri olmuştu. Vergi düzenlemeleri ve bu anlamdaki dünyadaki konuşulanlar da buna etkendi. Ama şimdi rezerv para birimini de korumak istiyor bir yandan. Çünkü hani petrodolar sistemi diye bahsettiğimiz İran, Rusya ve Çin arasındaki bu petrol alışverişinde kendi para birimlerini kullanması rahatsız ettiği için bu sayede de rezerv para birimini korumak istiyor. Yani aslında ikilem var. Bir yandan rezerv para birimini korurken ve Amerika tahvilleri faizleri yukarı giderken bu sefer dolar endeksinin güçlendiğini gördük. Ama çok uzun süre güçlü kalması ticaret olarak da kendine fayda sağlamayacağı için de dolar endeksinin düşüyor olması gerekir. O yüzden aslında rezerv para birimini koruyarak ama ticaret olarak da kendine avantaj

0: sağlayan anlaşmaları bazen vergi düzenlemeleriyle bazen de böyle askeri müdahalelerle yapmaya çalışıyor ve yılın geri kalanında da özellikle seçim zamanına kadar da bunlar böyle devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi altın?
0: Merkez bankalar almaya devam ediyor.
1: O şimdi zaman altındaki alan... olumlu düşüncemizi devam ettiririz şeklinde piyasa böyle bir hikaye mi? Ya da Merkez Bankası burada dolardan kaçıp altına mı kendini sığındırmak istiyor? Niye altın alıyor Merkez Bankası?
0: Çok uzun zamandır Merkez Bankaları zaten kağıt para birimlerine güven azaldığı zamanlarda piyasa ne olursa olsun rezervlerini hep artırmak yolunda kullanır. Altının hikayesi çok uzun zamandır değişmedi. Biz sadece Mart ayından beri petrol fiyatı yukarı gittiği için altın da başta olmak üzere diğer emtialarda bir değer kaybı yaşadık. Ama oradaki hikaye her zaman aynıydı. Yani gümüşle alakalı yapay zeka destekli arz açıklarının olması, endüstriyel ürünün olması dedik. Altın tarafında güvenli liman dedik ki geçen senelerde de FED faiz anlamında sabit bıraktığında altın yukarı gittiğini gördük. Bu sefer de enflasyondan kaçış aracıydı. Ama altınla alakalı tabii petrol yukarı gittiğinde çok uzun zamandır baskılandığında aslında genelde şuna bakmak gerekir. Hikayesi var mı? Yani merkez bankalar almaya devam ediyorsa ve bunda başta Çin olmak üzere ve gümüşle alakalı söz sahibi de Çin olduğu için buradaki hikaye değişmediği sürece sadece ara veriyoruz aslında her iki emtianın da düşük kalmasına. Bugün itibariyle de dün nasıl bir reaksiyon gösterdiğini gördük. Evet, geçici diyoruz belki ama çok hızlı, ikisi de %4 üzerinde bir değer kazanımı oldu. Mutlaka düzeltmeler olacaktır. Bunlar faydalı düzeltmelerdir ama genel hikayede değişiklik olmadığı sürece emtialarda sadece altın değil belki bakırı da daha fazla konuştuğumuz bir yapı var. Çünkü bu yapay zeka destekli bir Amerikan hisse senetlerinin yükselişine hep teknoloji hisseleri çapında bakıyoruz. Teknoloji hisseleri tarafında yatırımcılara biz hani farklı hisseleri ya da farklı şirketlere yatırım yapmalarını hep söyleriz ama bu şirketlerin bu teknoloji yatırımlarının hepsindeki ana kullanacakları madde bu değerli metaller ve emtialar. Bu tarafta değişiklik olmadığı sürece evet, bazı hisse senetleri düşer yükselir ama yatırımlar devam ettiği sürece altın da başta olmak üzere emtialar yine her düşüş alım fırsatı yarattı mı? Bu çok uzun süre bu alım fırsatını yarattı. Şimdi dünden beri bakıyorum çok yatırımcı altınla ilgili hatta yabancı kuruluşlar 5000 dolar ve üzerine konuşmaya başlamış gibi. Temkinli olmak lazım çünkü Fed'in politikaları uzun süre faizi sabit bırakıyor. Evet belki Eylül ayından itibaren bu iyimserlikle gevşemeye de başlayabilir. Ama orada 90 doların üzerinde hala bir Brent petrol var. O yukarıda olmasına rağmen bu yükselişleri yaşadık altın tarafında. Biraz altın tarafının petrolün de düşüşüyle yukarı gitmesi beklenti olmalı. Dolayısıyla da yine dönüyoruz dolaşıyoruz Hürmüz Boğazı. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler altının yönünü belirleyecektir.
1: Peki şimdi içeriye dönelim biraz da. Maliye'den sıcak paraya yeni vergi formülü Bekir Gürdemar'ın da haberiyle birlikte. Maliye yabancı ve kurumsal yatırımcıların özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini mercek altına aldı demiştik. Ve son dönemde stopaj avantajını kullanmak için para piyasalarına yönelen sıcak paranın uzun vadeli üretken yatırımlara yönlendirilmesi için vergilendirme dair farklı seçenekler değerlendiriyor. Benim aklıma hemen gelişim sermayesi yatırım fonları gibi fonlar ortaya çıkıyor. Yani burada bilgi kirliliği de çok oluştu bu haberle birlikte. Önce para piyasaları fonlarına yeni vergi geliyor gibi bir anlam çıkarmamalıyız değil mi bundan?
0: Henüz çıkarmamalıyız. Burada sadece şimdi bireysel yatırımcı tarafı stopaj ödüyordu. Kurumsal ya da yabancı yatırımcı geldiğinde yıl sonuna kadar yani kurumlar vergisi beyannamesine kadar ödemiyor. Bu fonlarla ilgili herhangi bir satış yapmadığı sürece kar üzerinden ödemiyordu. Şimdi burada hani piyasayı rahatlatmak açısından çok uzun zamandır konuşulan bu fonlarla ilgili olan düzenleme geciktikçe bu sefer acaba akıllarda maliyet açısından daha zora sokacak bir dönem mi bize başlıyoruz ama şu anda bunu yorum yapmak için çok erken. Ama para piyasası fonları çok uzun zamandır bileşik anlamda da iyi bir getiriye sahip olduğu için çok hızlı büyüdü. Büyüdüğü zaman da tabii biraz kontrol elden kaçıyor gibi gözüküyor ki şu sırada serbest fonlar dışında bir de para piyasası fonlarına geldi. Bu noktada kısa vadeyi cezalandırmaktansa bence uzun vadeyi ön plana çıkarmak. Çünkü buradaki sorun ne? Hep kısa vadeli para giriş çıkışlarında bizi zora sokmaması için. Dolayısıyla da kısa vadeyi cezalandırmaktansa uzun vadeyi ödüllendirmek, belki orada bir havuç göstermek, uzun vadeli fonlar açısından belki elinde uzun süre elinde durulduğu zaman vergi avantajı sağlayacak fonları belki biraz daha cazip hale getirmek doğru olabilir. Dolayısıyla burada şimdi %17,5'luk bir stopajı bireysel tarafa bakarsak hani yükseldiğini düşünelim. Yatırımcının faiz getirisi de bu anlamda düşecektir. Dolayısıyla para ince bir ayar yapılması gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Bu paranın nereye kaçacağı ile ilgili dünden beri yorumlar var. Dolara kaçabilir mi? Bence burada şimdi serbest fonlarla ilgili düzenleme de yakın zamanda gelecek. Önümüzdeki haftayla ilgili böyle bir beklenti var. Para piyasası da böyle. Yabancı kuruluşlardan Türkiye'nin hisse senetleri piyasasının daha anlamlı ve daha yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi için bu fonlarla ilgili düzenlemeyi onlar da bekliyorlar.
1: Ne bekliyoruz MSCI düzenlemede? Yani bugün Hakan Bey, evet SPK tarafından yürütülen fon rehberi çalışmaları tamamlandı dedik. Bloomberg KT'nin yine kaynaklardan edindiği bilgilere göre. Ve önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak diye bir haber yaptık. Siz bugün bir portföy yöneticisi olarak pozisyonunuzla birlikte soruyorum. Ne olmalı ki piyasa sağlıklı işlesin?
0: Şimdi hep konu şuydu, serbest fonlardaki bu hızlı yükseliş ve rakamsal olarak da biraz daha BIST 100 dışı hisse senetlerine kayış ve BIST 100'ü de yukarı çeken hisse senetlerinde daha yani görece olarak MKB 30 dışındaki daha küçük hisse senetleri ya da spekülatif hisse senetleri olduğu için bu konuda bir rahatsızlık var. Bu noktada da bir düzenleme yapılması aslında yabancı şunu diyor, ben paramı getirmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum, Türkiye'nin belki de potansiyeline inanıyorum, bununla ilgili düzenlemelerini yap. Yapılacaksa sana süre de veriyorum bu anlamda Kasım'a kadar ki SPK'nın bülteninde de bununla ilgili süre vereceğiz notu da var. Dolayısıyla yatırım yapılabilir bir seviyede fonlarımız varken ve hisse senetlerimiz varken böyle bir potansiyelimiz varken yabancı bizi sadece bu anlamda uyarıyor ve para getirmek istediğini bence söylüyor. Dolayısıyla bu düzenlemeler yapıldığında bugün biraz önce yayında da Bekir Bey'in bahsettiği gibi fonlarda bir takım ufak düzenlemeler olduğunu görüyoruz dedi. Şimdi Borsa İstanbul'un çok uzun zamandır da lokomotif hisse senetleri tarafında bankacılık başta olmak üzere yukarı gitmesiyle ilgili tabii faizler ayrı bir konu ama şimdi fonla ilgili böyle bir düzenleme olduğunda büyük fonların yabancının da istediği şekilde aslında fon yapısının değişeceğini, hisse yapısının değişeceğini bu anlamda Borsa İstanbul'un aslında MKB 30 hisse senetlerine daha fazla kayış olduğunda topyekun bir yükselişi yılın geri kalanında son çeyrekte daha rahat görebiliriz. Dolayısıyla bu düzenlemeler hep bizim faydamıza olan düzenlemeler. Bu likit fonlar için de geçerli. Yani biraz sapla samanını ayıracağı zamanlar da olacak. Dolayısıyla bazı getirilerde belki likit fonlarda yeni düzenlemeye düşüşler olabilir. Ama burada dünkü kararla beraber likit fonlarla ilgili böyle bir düzenlemenin cezalandırıcı nitelikte değil de uzun vadeyi destekleyici nitelikte olması portföy yönetimi açısından da bizim de yatırımcıyı çünkü biz her zaman kısa vadede değil orta ve uzun vadede iyi bir getiri, beklentisinin üzerinde bir getiriyle yönetmeye çalıştığımızı hep anlatırız. Evet. Ama dönem öyle bir kısa döneme bize sahip oldu ki herkes parayı oraya park edince piyasada bir sıkışıklık oldu. O yüzden dediğim gibi kısa vadeyi cezalandırmayalım ama uzun vadeyi destekleyici belki vergisel düzenlemeler, belki burada para likit fonlar dışında hisse senedi tarafına da ve hisse senedi fonlarına da kayabilir. Ama yatırımcı bu noktada eğer dövize kayarsa böyle bir yükselişle ilgili beklenti ve konuşmalar da arttıkça bu sefer yani o yüzden ince ayardan bahsettim. İş belki de amacından sapabilir. O yüzden o ince ayarı çok iyi düzenleyeceğini zannediyorum. Paranın farklı kaynaklara kaçmaması açısından.
1: Ya dövize yönelimle ilgili sosyal medyada o bilgi kirliliği arttıkça ekonomi yönetiminden de buna dair aslında uyarılar da geliyor. Yani açıklamalar da geliyor. Buna dair bir düşünceniz var mı sizin Türk lirasının dolara karşı? Real değeri
0: hala,
1: devam edecek.
0: Hala cazip olmaya devam ediyor. Yarın Amerikan Merkez Bankası faiz indirdiğinde Eylül ayı itibariyle belki biz de hani faiz indirebiliriz ya da sessiz bir hani faiz indirimi olmasa bile belki o parasal anlamda %40'dan borçlanma faizini 37'ye indirebilir. Bunların hepsi peş peşe geldiğinde dolar TL ile ilgili CDS'imiz de düşeceği için hep TL cazip kalacak. Ama dolar TL'nin artış hızı bugün o basit likit fonların bir de stopaj sonrasındaki net değerinden yaklaşmaya başladığında, örnek veriyorum %3 gibi bir net getirisi var likit fonun. Ama dolar TL'nin son bir ayda %2 gibi bir artışı var. Bu 3'e 3 olduğunda yani dolar TL'nin artış hızı hızlandığında bu gibi sebeplerle de vergisel düzenlemeyle de o net getiri azaldığında yatırımcı düşünebilir bu noktada. O yüzden de paranın doğru yere kaçması, belki Borsa İstanbul'a kayması bu aşamada bizim için daha olumlu olur.
1: Peki Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için, aktardıklarınız için güzel bir hakikaten program oldu. Detaylandırmış olduk. Efendim evet, Hakan Erdoğan'la birlikte detaylandırmış olduk. Programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik düellosuyla devam ediyoruz efendim. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi yani dolardaki hikayede sona mı gelindi? Güçlü dolar, önce yıla başlarken zayıf dolar dedik. Sonra güçlü dolar teması olmuştu. Trump'ın seçime gelmesiyle birlikte zayıf dolar. Sonra güçlü dolar.

0: Bugüne geldiğimiz noktada ise pozisyonların azaltıldığını görüyoruz. Hatta Bloomberg stratejistleri diyor ki dolarda zayıf halka olarak nitelendirebilir miyiz hikayeyi diyor. Orayı biraz bakacağım ben.
1: Trump'ın politikaları gerçekten dolar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Ben de aslında yine Trump'ın başka bir politikası üzerine konuşacağım. Bu İran Savaşı ve İran Savaşı'nın Trump'ın bitirememesi ve bitiremedikçe yeni yollar denemesi. En son ekonomik yaptırımları artırmaya yönelik bir açıklama yaptı. Onun İran ekonomisine hangi etkilerde bulunabileceğini ve İran'ın buna dayanıp dayanamayacağına biraz bakacağım.
0: Peki başlayalım o zaman. Grafik düellosu başlasın diyoruz efendim ve grafiklerimizin başına geçelim. Şimdi dolar açısından yeni bir değer kaybı dalgasına girebilir aslında. Gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Şimdi CFTC'nin aslında buradaki hedge fonların pozisyonlarına bakmak istiyorum. Hedge fonlar dolardaki yükseliş beklentisine yönelik pozisyonlarını azaltıyorlar. Özellikle son haftalarda şimdi baktığımız zaman yaza girişte oldukça güçlü alımlar söz konusuydu hedge fonlar tarafından. Mavi sütunlar bize neyi gösteriyor? Kaldıraçlı fonların net dolar pozisyonunu gösterirken beyaz çizgi ise spot dolar endeksini gösteriyor. Dolar spot endeksini gösterirken Haziran ve Temmuz aylarına baktığımız zaman güçlü alımlar söz konusuydu. Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık net dolar uzun pozisyonları çok sert şekilde biçimde artarken yaklaşık 250 bin kontrat civarına kadar da çıkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada son haftalarda bu pozisyonların hızla azaldığını görüyoruz. Yani fonlar hala net dolar long tarafla olmakla birlikte bu fonların sayısının pozisyonlarının azaldığını da bize gösteriyor. Dolar daha da yükselecek bahsini aslında bahisini ne yapıyor? Küçültüyor fonlar tarafından. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tahvil geri alımlarıyla birlikte özellikle mali görünümünü de birlikte okumak önemli ABD'nin. Bugün ABD hazinesi net uzun vadeli tarafta baktığımız zaman tahvillerde tek başına geri alım miktarını her ne kadar 2 milyardan 4 milyar dolarlara kadar çıkarsa da çıkaracağını açıklasa da bunun ardından uzun vadeli tahvillerde bir yükseliş söz konusu oldu. 10 yıllık ve 30 yıllıklar tarafında bir gerilemeye işaret etti ama her ne kadar gerilese de bu müdahale alanları 4.30'lar seviyesinde başlamıştı. 4.65 seviyesinde bugün 10 yıllıklar. Yani geri alım programı sadece başlı başına ABD'nin mali açığını çözmüyor. Dolayısıyla hazine aslında uzun vadeli tahvil piyasasındaki likiditeyi destekleyerek yükselen uzun vadeli borçlanma maliyetlerini her ne kadar kontrol altına almaya çalışsa da bu süreç pek de kolay gibi durmuyor. Bunun sonucu olarak da Bloomberg stratejistleri diyor ki dolar zayıf halka dönemine giriyor yorumunda yapıyor. Peki gelişmekte olan ülkelerde burada nasıl bir reaksiyon oldu? Gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman ise hepsi neredeyse gelişen ülkelerdeki hepsi bir aylık performanslarında dolara karşı değer kazancını görüyoruz efendim. Japon yeni'nin dolara karşı müdahalesine geldiğimiz noktada zayıf Japon yeninden bahsederken bir aylık performansa baktığımız zaman değer kazanan en yüksek getiri sağlayanlar arasında gelişmiş ülkelerde 2.59 ile birlikte Japon yeni dahil olmak üzere dolara karşı değer kazanan para birimleri arasında olmuş. Norveç kronu ve bununla birlikte euro tarafına bakıyoruz. Euro'da da 2.35'lik bir getiri ve Kanada doları, Yeni Zelanda doları, Avustralya doları ve pound'a baktığımız zaman da 1.36, yani gelişmiş ülke para birimlerinin hepsinde aslında G10 para birimlerinin hepsinde bize neyi gösteriyor? Dolara karşı bir değer kazancı söz konusu. Bu tabloda Mehmet benim en çok dikkatimi çeken Japon yenine Amerika Birleşik Devletleri değer kaybını önlemek için müdahale etmişti. Japon yeni dahil olmak üzere aslında zayıf halka olan Japon yeni dahi burada dolara karşı değer kazanan ülke para birimi olarak ilk üçte.
1: Gerçekten Trump'ın politikaları belirleyici oluyor. Trump'ın politikasızlıkları da açıkçası belirleyici oluyor. İran Savaşı aslında Trump'ın bir çeşit politikasızlığı. Savaşın ilk başladığı günlerde zaten devam tartışılıyordu. Özellikle uluslararası siyaset uzmanları bu savaşın amacı ne? Bu savaşın çıkış stratejisinde bunun henüz olmadığını ve çok belirsiz bir savaşa girdiğimizi söylüyorlardı. Aradan geçen 4-5 ay açıkçası bu o uzmanları doğruladı. Trump açıkçası İran'da şu an ne yapacağını biliyor gibi durmuyor. Yeni şeyler deniyor, farklı anlaşmalar deniyor, farklı türde saldırılar deniyor. Şu an en son denediği ise ekonomik yaptırımları daha da üst seviyeye çıkarmak. Daha üst seviyeye çıkarmak diyorum çünkü İran zaten 1979'dan bu yana çeşitli seviyelerde ekonomik yaptırımlara maruz kalıyordu ve bunların ekonomik etkilerini de yaşıyordu. Yani bir çeşit, şöyle söyleyebiliriz, ekonomik yaptırımlara alışkın bir ülke. Şu an en son Trump'ın dün yaptığı açıklamaya göre artık İran'a yaptırımların ötesinde İran'da ticaret yapan ülkelere de ilave baskılar, zaten baskılar vardı. Bunu zaten biz Türkiye olarak da yaşadık. Daha da yüksek baskılar geleceği söylendi. Özellikle burada isim vermese de Trump, özellikle İran petrolünün en büyük alıcısı Çin'e yönelik bir tehdit olduğu ve onlara yönelik ilave yaptırımların da gelebileceğine yönelik beklentilerdi. Peki bu yaptırımlar İran ekonomisini nasıl etkiliyor? Tabii ki kötü etkiliyor. Baktığımızda bu veriler, bu büyüme beklentisi, birazdan ekonomik enflasyon beklentisini vereceğim. İkisi de Nisan ayında yapılan tahminler bunlar. Nisan ayından sonra İran ekonomisine yönelik güncel bir tahmin yok. Hiçbir uluslararası kuruluş bu savaşın sonucunu görmeden yeni bir tahmin yapmaya yanaşmıyorlar. Çünkü gerçekten çok yüksek bir belirsizlik var ki, ama Nisan ayında yapılan tahminlerde bile oldukça kötümser, oldukça karamsar bir tablo var. İran ekonomisinin bu yıl, yani 2026 yılında %6'nın üzerinde daralması bekleniyor IMF ve Dünya Bankası tarafından. Buraya baktığımızda İran İslam Devrimi ve daha sonraki İran-Irak Savaşı'ndan bu yana görülen en sert daralma. Yani bu daha önceki küresel krizde de, pandemide de İran ekonomisi bu düzeyde daralmamıştı. Bir diğer konu ise enflasyon. Enflasyonda da İran özellikle para biriminin çok ciddi şekilde değer kaybetmesi dolayısıyla bir süredir zaten %30'ların üzerinde bir enflasyonla baş etmeye çalışıyordu. Bunlar resmi rakamlar, onu söyleyelim. İran'da gerçek enflasyonun açıklanandan çok daha yukarıda olduğuna dair bilgiler de geliyor, ama biz resmi enflasyonu alıyoruz ve resmi enflasyonun dahi, yani İran devletinin açıkladığı resmi enflasyonu dahi bu yıl %70'lere kadar çıkması ve bunu da açıkçası 1960'lardan bu yana İran'da enflasyon rakamları tutuluyor. O zamandan bu yana görülen en yüksek oran olması bekleniyor ki 1980'lerde de 2000'lerin başında da bu tarz bir enflasyonist etki İran ekonomisinde görülmemişti. Peki soru şu, ABD İran'a yönelik yaptırımları artırarak bir başarı elde edebilir mi? Tarih bize bunun aksini söylüyor. ABD ilk kez ekonomik yaptırımları İran'a uygulamıyor. İşte yanı başındaki Küba'ya işte 60-70 yıldır çok ağır bir ekonomik ambargo uyguluyor. Daha önce Irak'a uygulamıştı, Venezuela'ya uygulamıştı, birçok ülkeye, Suriye'ye uygulanmıştı. Birçok ülkeye ciddi ekonomik yaptırımlar uyguladı ABD, ama hiçbirinde, istisnasız hiçbirinde sadece ekonomik yaptırımlarla istediği sonucu alamadı. İran konusuna baktığımızda, evet, İran ekonomisi gösterdiğimiz gibi çok kötü durumda ve daha da kötü durumda olması gayet muhtemel. Ama İran ekonomisinin, İran halkının bu süreçte acı yeşilinde yükselmiş olduğu tahmin ediliyor. Çünkü savaş koşullarında insanlar ekonomik durumun kötüleşmesi konusunda eskisi kadar sokağa çıkma, protesto etme eğiliminde olmuyor. Zaten bu durumda Ocak ayında yaşanan gösteriler sonucunda İran devleti oldukça sert karşılık vermişti. Binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Benzer bir durumu şu an olması beklenmiyor. Zira savaşın bayrak etrafında insanları birleştirme gibi bir etkisi var siyaset biliminde. Şu anda da olan bu ve savaş devam ettikçe, ki yakında bitecek gibi de durmuyor, bu ABD'nin ekonomik yaptırımlarının İran halkı üzerine çok ciddi bir etkisi olması beklenmiyor. Evet, acı çekecekler. Birçok insan ciddi sıkıntılar yaşayacak. İran ekonomisi genel olarak ciddi sıkıntılar yaşayacak, ama Trump bundan istediği sonucu alabilir mi? Bu çok da kolay görünmüyor, ama şu anda da açıkçası elinde çok fazla bir şans da yok. Şu anda Trump petrolü 80-90 dolarlar civarında tutabilirse kendisi açısından başarı seçimlere gidene kadar. Ancak ondan da öte çok da iyi bir sonuç açıkçası birçok kişi beklemiyor.
0: Beni doktora dönemime döndürdün. İran'da istihdam çalışmıştım doktora tezimde. Onun makro çerçevesini aktarınca o eski dönemlere, 2018'lere döndüm ben. Teşekkür ediyorum da bu hatırlatma için. Efendim, evet, grafik düellosunu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın dördüncü işlem gününde bakıldığında hem içeride hem dışarıda önemli yoğun bir gündemin de olduğunu piyasa fiyatlamaları hem de gelen veriler bize gösterdi. Bugünün başlıklarını dilerseniz beraber bakalım. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında bugün içeriden birçok da verinin ve başlığın geldiğini izliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan uluslararası yatırım pozisyonu açığı rakamları gelmişti. Ve Haziran ayı itibariyle bu rakamlara bakıldığında TCMB verileri bizlere Haziran itibariyle 402,6 milyar dolara uluslararası yatırım pozisyonu açığının yükseldiğini açıkladı. Bu açık 2018 birinci çeyreğinden bu yana en yüksek açık olarak da kayıtlara geçmiş bulunmakta. Ve Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2013 yılının ilk çeyreği itibarıyla 449 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü bile. Varlık kalemlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla bakıldığında ise doğrudan yatırımlar 3,2 oranında artarak 81,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları aynı dönemde %11 düşerek 9,1 milyar dolar oldu ve diğer yatırımlarsa yine aynı dönemde %2,7 azalarak 163,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şu anda son dakikamız bir haber başlığı vardı. Bitcoin tarafında yukarı yönlü seyrinde hala devam ettiğini fiyatlamalar bizlere gösteriyor diyelim ve başlıklara buradan devam edelim. Şu an Bitcoin tarafında %3'ün üzerinde bir prim olduğunu piyasa fiyatlaması gösteriyor ve 71 dolar seviyesini aşan bir Bitcoin fiyatlamasında şu an işlem hacminden geçtiğini son dakikamız bize söylüyor diyelim ve ikinci başlığımıza bakalım buradan da. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen verilere bakıldığında İkinci çeyreğe ilişkin dış borç istatistikleri rakamı geldi ve Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılı ikinci çeyrek itibariyle toplam dış brüt borç stoku ise bir önceki çeyreğe kıyasla %3,5 oranında artarak 539 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte dış borç stoku ise 518,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Hafif yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu rakamlar bize gösterdi. Kısa vadeli dış borç stoku aynı dönemde incelendiğinde %2,5'a bir artış oldu ve rakamın 170,7 milyar dolara kadar çıktı açıklandı. Uzun vadeli taraftaki dış borç stoğuna bakıldığında ise borçlar %3,9 artarak 368,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da TÜİK tarafından bizleri karşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına bakıldığında Haziran tarımsal girdi fiyat endeksi rakamları geldi ve Haziran ayındaki rakamlara bakıldığında tarım GİFE'de aylık bazda %0,92 varan bir geri çekilme yaşandı. Ancak yıllık bazda bakıldığında ise %34'e varan bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu TÜİK rakamları bizlere gösterdi.

0: Haftanın dördüncü işlem gününde içeride bu denli yoğun bir veri akışı varken bir de Borsa İstanbul tarafında BIST ana endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde bakıldığında bugün Borsa İstanbul'da iki tane halka arz için gong çaldı. Onaylardan ve talep toplama sürecinden sonra bugün Teknika Plus, Teknik Plastik ve Türker Van Gölü için gongun Borsa İstanbul'da çaldığına şahit olduk diyelim ve şu anki fiyatlamalara bakalım. Sabah saati yatay negatif bir açılış varken şu anda aynı seviyenin geçtiğini BIST 100 endeksindeki fiyatlamalardan gördük. Şu an BIST 100 endeksi 14.394 puandan işlem hacmiyle devam ediyor. Yatay negatif bir fiyatlanma hareketi var. Alt sektörlere bakıldığında bankacılığın çok da desteklemeyen bir fiyatlamayla aslında dün kapanışını görmüştük. Fakat %2,5 varanda bir primle kapanışı izlemiştik diyelim. Bu sabah saati açılıştan sonraki sektörel bazdaki yarışmalara bakıldığında ise banka turizm tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken sanayi, mali ve ulaştırma tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini gördük. Bilanço sezonunda sona doğru bu hafta yaklaşıyoruz ve dün Doğuş Otomotiv tarafında bilançolar geldi ve 2026 yıl ikinci çeyrek finansallarına bakıldığında Doğuş Otomotiv tarafında 1,7 milyar liraya varan bir net kar açıklandı. Beklentide üzeri gelen bir net karla piyasa karşı karşıya kaldı. Net kar yıllık bazda %38 daraldı. Ancak çeyreklik bazda %180'e varan bir artış kaydetmiş bulunmakta diyelim ve buradan küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Dolar endeksi tarafında dün Amerika tarafından gelen hazine likitte destek programının uzun vadeli tahviller için 2 kat arttırılması haberinden sonra ise dolar endeksinde bir geri çekilme yaşandı ve 99 seviyesinde altında fiyatlamaların bu sabah saati hakim olduğunu görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafını güne yatay pozitif bir işlem hacmine devam ettiğini izlerken Euro dolar çarpazında 1.1692 seviyesi var ve 2 ayın en yüksek seviyesinde şu an fiyatlanmasını bu çapraz kur devam ettiriyor. Sterlin dolar tarafında 1.3633 seviyesi var ve o da 3 aya yakın zirvelerdeki fiyatlamasına işlem hacmiyle devam ediyor diyelim ve Avrupa tarafına bakalım. Avrupa borsaları bu sabah saatinde negatif ayrışmıştı. Şu an karışık bir seyir olduğunu borsaların işlem hacminden görüyoruz. Londra ve Frankfurt tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken Paris ve İtalya tarafında ise pozitif bir işlem hacmi vardı. Avrupa'da doğalgaz arzının aslında düşmesiyle beraber fiyatlar da yukarı yönlü bir seyirde şu an enerji piyasasındaki fiyatlamalarda kendini göstermeye başladı. Dün Euro bölgesinde enflasyon rakamlarını aldık. Beklentilere paralel bir rakam geldi ve yıllık bazda %2,9 Euro bölgesi enflasyonu artış kaydetti diyelim ve Amerika tarafındaki son vadeli fiyatlamalara bakalım. Burada vadelerde bu sabah saati karışık bir seyir vardı. Hala bu seyrin devam ettiğini fiyatlamalarda bu saatte görüyoruz ve Dow Jones ve S&P 500 tarafı yatay negatif ayrışırken burada Nasdaq tarafında yatay pozitif bir işlem hacminde geçtiğini izliyoruz. Dün bilançolar gelmeye Amerika tarafında devam etti. Perakende devi olan Target'tan bilançoyu aldık ve bilançonun iyi gelmesiyle beraber %4,5 varan bir yükselişinde olduğunu gördük. Bugün de Walmart tarafından Amerika'dan bilançoların geleceğini izleyeceğiz diyelim. FED tarafından bakıldığında tabii hazine tarafından gelen uzun vadeli tahvil adımından sonra ise aslında Eylül toplantısı bir artış olmayacağı beklentilerin daha da arttığı bir piyasa fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmış ki kamu borcu tarafından da bir haber geldi dün Amerika tarafına bakıldığında ve Amerika'nın kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aşmış bulunmakta an itibariyle bakıldığında diyelim. Peki emtia tarafında fiyatlamalar bize ne gösteriyor? Çünkü programın başında Bitcoin tarafında %3'e varan bir prim olduğunu son dakikalarımızda yer vermiştik. Şu an bakıldığında %3'e varan primin devam ettiği bir Bitcoin fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. 71 bin dolar seviyesinde bir işlem hacmi Bitcoin nezdinde geçiyor ve emtia tarafında spot piyasada ons altına bakıldığında ise 4500 dolara yakın bir fiyatlamanın daha hakim olduğunu hafif bir geri çekilmenin de bu sabah saati yaşandığını yükselişten sonra izliyoruz. Ons 66 dolar seviyesinde fiyatlamasını sürdürürken petrol tarafına dönersek de burada aslında MABD İran hattındaki gerilimin biraz daha yükselmesi hem de Amerika'daki hazine tahvillerindeki adım sonrasında fiyatlamalarda bir değişim de hafif çaplı yaşandı ve Brent petrol tarafında 93 dolara yakın bir fiyatlamanın da olduğunu bu sabah saati gördük. %1,5'un hatta 1,5'a yakın bir birimin de Brent'te yaşandığını petrol fiyatlamalarına görürken Amerikan tipi ham petrol tarafında ise 80 dolar seviyesinde %1,5 aşan bir priminde olduğunu izliyoruz diyelim ve fokusta fiyatlamalar bu yöndeydi. Kısa bir ara diyoruz şimdi.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

erken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler ve bizlere tarım girdi fiyat endeksini konuşmak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi Bloomberg'de tarım editörümüz İrfan Donat. İrfan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk abi.
1: Çok sıcak bir verimiz geldi ki bir önceki aydaki veride yine sizi Fokus programında bu masada ağırlamıştık. Yine bu ay bakıldığında farklı bir veriyle karşı karşıya kaldık ki Haziran tarım üfesiyle karşılaşmasını sizden rica edeceğim daha sonraki başlıklarda, fakat bugün gelen veriyi biraz daha detaylandırmak fayda var galiba. Çünkü tarımsal girdi fiyat endeksine bakıldığında Haziran'da aylık bazda bir geri çekilme olduğu görüldü. Ve yıllık tarafta ise burada %32'lere varan bir yukarı yönlü seyir vardı. Şimdi bu ayrışma bize ne anlatıyor? Ve alt kalemlerde mazot gibi aslında fiyatı tetikleyen kalemlerde nasıl bir artış yaşandı Haziran ayı nezdinde konuştuğumuzda sizce?
2: Aslında dediğin nokta çok önemli. Mazot, gübre başta olmak üzere son dönemde çok konuştuğumuz ve bundan sonra da konuşacağımız tarımsal üretim açısından önemli girdiler, en kırılgan girdiler. Ama senin dediğin gibi tarım güfeden başlarsak, tarımsal girdi fiyat endeksi, biz buna tarımsal girdi enflasyonu diyoruz. Yani üreticinin aslında girdi enflasyonu. Bu günün sonunda sofraya gelen masada bile belirgin olabiliyor zaman zaman. Ama aylık bazda dediğin gibi %1'e yakın bir gerileme, yıllıkta da %32'nin üzerine bir artış var. Şimdi tek başına bu veriyi okuduğumuz zaman, yorumladığımız zaman aylık bazdaki gerileme olumlu. Buradan bakarsak. Ama tabii dediğin gibi başka verilerle karşılaştırdığımız zaman tablonun tamamını görme şansımız var. Ama ona geçmeden önce tarım gifenin detaylarına bakalım. Gübre fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor alt gruplar arasında. Çünkü yıllık artış orada en yüksek kalem olarak %51'e dayanmış durumda gübre ve toprak geliştiriciler. Ardından %34,5'la diğer mal ve hizmetler geliyor. Yine yıllık artışlarda hayvan yemi 3. sırada en çok artan %32'ye yakın. Sonra da işte tohum %31, bu şekilde devam ediyor. Şimdi aylık bazda en yüksek artışlara baktım. Orada bina bakım masrafları %4'e yakın bir yükselişle dikkat çekiyor. Sonra veteriner harcamaları %3,3. Enerji yağlayıcılar yani mazot tarafı %2,6. Gübre tarafında da %2,1'lik bir gerileme var Haziran ayında.
1: Evet.
2: Şimdi tekrar altını çizelim. Bu veriler 2 ay geriden geliyor. Yani evet, Haziran'da biz onları konuşuyorduk. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in
1: açıklaması vardı. Hemen ben de aktarayım. Bakan Şimşek açıklamasında sosyal medya paylaşımında taşımacılıkta aksamalar ve rafineri kesitlerinin yol açtığı arz sıkışıklığı sebebiyle beraber mazot fiyatlarının üzerindeki baskı sürüyor açıklamasında bulunmuştu ki bu da aslında veriyi biraz daha teyitleyen bir açıklama olarak da karşımıza çıktı.
2: Yani Haziran'da gerileyen bir mazot fiyatlarından bahsediyoruz. Resmi verilere göre Tarım GİFE'de ama Sayın Mehmet Şimşek'in de dile getirdiği gibi önümüzdeki verilerde biz bunun tam tersini göreceğiz. Aynı şey yem fiyatları için de geçerli. Yani aylık bazda Haziran'da yem fiyatları gerilemiş ama önümüzdeki aylarda biz tekrar yem fiyatlarındaki artışı konuşacağız. Çünkü şu anda piyasada o var realite olarak. Şimdi Haziran özeline dönersek Tarım GİFE'de aylık bazdaki gerileme dediğim gibi hani sektör bazında olumlu gibi karşılanabilir ama diğer veri onunla baktığımızda bir bütün fotoğrafı bize gösterecek.
1: Tarım GİFE tarafından bahsediyoruz değil mi? Şimdi bakıldığında Haziran Tarım GİFE yani girdi enflasyonun, üreticinin girdi enflasyonun rakamını almıştık. Bir de aslında Haziran verisi yani Temmuz'a açıklanan bir de Tarım GİFE tarafına bakmak lazım. Üretici fiyat endeksi tarafında Haziran'da ise aylık bazda %9'a varan bir geri çekilme yaşandı. Yıllıkta yine %9,5'a varan da bir artış vardı. Yani bu ayki rakamlara Tarım GİFE'ye paralel hem aylıkta bir düşüş, yıllıkta da bir yükseliş vardı. Bir ayrışma var burada. Peki iki veriyi kıyaslarsak tarım girdi enflasyonu ve üretici enflasyonu, maliyet ve satış tarafında da aslında üreticinin aleyhine olan bir tabloyla karşı karşıya kaldık galiba.
2: Çok doğru. Şimdi Tarım GİFE, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açılımı bu. Ama bu aslında neyi ifade ediyor? İzleyenlere belki onu söyleyelim. Bu endeks çiftçinin ürününün sattığı fiyatların göstergesi. Yani ürünü yetiştiriyor, üretiyor vesaire ve bunu satıyor. İşte o satış fiyatının aylık ve yıllık hareketini gösteriyor bize. Senin de dediğin gibi Tarım GİFE'de Haziran'da yıllık bazda %9,5'luk bir artış var. Tarım GİFE'de neydi biraz önce girdi fiyatlarındaki aynı dönemdeki artış? %32,6. 0,6. Dolayısıyla iki endeksin yıllık artış oranları arasında çiftçi aleyhine 22,5 puanlık bir fark burada dikkat çekiyor. Her iki veriye bir de aylık bazda bakalım. Orada da Tarım GİFE Haziran'da senin de biraz önce değindiğin gibi %9 gerilemiş vaziyette. Yani üreticinin satış fiyatları %9 gerilemiş aylık bazda. Girdi fiyatlarında da %1'in altında bir düşüşle sınırlı kalmış. Şimdi basit bir fiyat oranlaması yaptığımız zaman tarımın girdi çıktı fiyat dengesinde yıllık bazda yaklaşık 17 puanlık bir aslında bozulmaya işaret ediyor. Şimdi tabii tarım GİFE ile tarım GİFE'nin kapsam ve ağırlıkları farklı. Bunun altını çizelim. Ama biz burada neye bakıyoruz? Temel bir eğilim var, ona bakıyoruz. Orada karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Ürün fiyatları maliyetlerden daha yavaş artıyor. Maliyetlerdeki artış hızı aylık bazda Haziran'da gerilemiş olsa da yıllık bazda hatırı sayılır seviyede enflasyon oranında, hatta manşet enflasyonu biraz üzerinde, ama fiyatlardaki artış o kadar değil. Dolayısıyla verim artışı ya da yeterli destek olmadığı vakitlerde bu makas üreticinin kar marjına yansıyor. Yani bu dönemde bizi ne tür risk ve kırılganlıklar bekliyor? Özellikle dediğimiz gibi akaryakıt, gübre tarafı kritik. Sonbaharda evet. Buğday, arpa başta olmak üzere tahıl ürünleri ekilecek. Bunlar belirleyici olacak. Özetini söyleyeyim. Haziran verisi tarımda maliyet baskısının sona erdiğini söylemiyor. Sona erdiğini değil. Yüksek maliyet düzeyinde sınırlı bir aylık düzelme olduğunu gösteriyor. Ve hala en kırılgan konu girdi fiyatlarıyla çiftçinin eline geçen ürün fiyatları arasındaki o makasın açıklığı diyebiliriz.
1: Peki İrfan Donat, çok teşekkürler. Yeni verilerle tekrar buluşmak dileğiyle diyelim o zaman.
2: Memnuniyetle.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer haberimize hemen geçelim. Donald Trump'tan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, İran'a dair eşsiz bir ekonomik programı başlatabileceğinin altını çizdi. Peki hangi ülkeler bu programda olacak? Detayları haberimizde bir dinleyelim.
3: Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu. İran'ın bu fırsatı değerlendirmediğini kaydeden Trump, bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump, İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini, askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para biriminin değersiz ve ülkenin pamuk ipliğine bağlı durumda olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump açıklamalarına şöyle devam etti. Bugün ayrıca finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Trump, İran'ın köşeye sıkıştığını ve bu tarihi önlemlerin ülkenin dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini felce uğratacağını ifade etti.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Çelik sektöründeki son nabzı yoklamak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere programın bu saatinde eşlik ediyor. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Dalbeler bizlerle. Uğur Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Çok yoğun bir toplantı sonrası sizleri evet. Burada ağırlıyoruz. Çok böyle hızlı hızlı geldiniz aslında. Taze bilgileri de sizden almak isteriz bu konu hakkında. Çünkü bugün Çelik İhracatçıları Birliği olarak da bir toplantı gerçekleştirdiniz.
4: Evet, bir basın toplantımız var.
1: Basın toplantısının detaylarını almak istiyorum. Fakat öncesinde biraz bu ihracatta Türkiye'nin konumu, üretimdeki konumunu biraz konuşalım sizinle. Eminim ki bu çıktılarla toplantıdan çıkmıştır. Çünkü son verilere bakıldığında Türkiye geçen yıl 38,1 milyon ton üretimle evet. Avrupa'nın birincisi, dünyanın yedincisi olmuştu. Evet. Peki ilk 7 ayda şu an hangi konumdayız? Burada biraz daha sıra atlayabildik mi ve günün sonunda buna karşılık yaklaşık 20 milyon ton ihracata karşı 23 milyon ton ithalat yapılmış. Yani bir de makas açılımı da burada devam eden bir rakamla karşı karşıya kaldık. Sektör nasıl oldu da böyle dış ticaret fazlası veren konumdan net ithalatçı konuma doğru ilerledi. Detayları biraz sizden dinleyelim.
4: Teşekkür ederim. Bugünkü basın toplantısında da zaten yapmaya çalıştığımız iki, vermeye çalıştığımız iki konu vardı. Birincisi ilk 6 ayı geride bıraktık. Onunla ilgili bir değerlendirme. Bir ikincisi de Ekim ayında bir çelik zirvesi planlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden bu sektörde söz sahibi olan kişilerin katılacağı, onunla ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Haklısınız, dünyanın en büyük 7. Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisiyiz. Uzun yıllar 8'deydik, Avrupa'da 2'deydik ama geçen seneden bu yana bence artık kalıcı olmak üzere 7.liğe Avrupa'da da en büyük konuma oturmuş durumdayız. Bizim üzerimize gidip yani bir üst seviyeye altı olabilmek için biraz zamana ihtiyacımız var ama sadece mesele zaman meselesi değil. Bunun yanında başka şeylere de ihtiyaç var. Belki biraz onlara değiniriz. Hı hı. Evet, geçen sene maalesef açık verdik. Bunun arkasındaki gerekçe, birçok gerekçe var ama en büyüğü özellikle pandemi sonrası Çin dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi konumunda hala ama tüketiminde ciddi bir yavaşlama oldu çünkü büyümesi yavaşladı. Tüketimde o geçmişteki seviyelerin altına inmeye başlayınca üretimde aynı şekilde bir gerileme göremedik. Hı hı. O zaman ne oldu tabii ki? O fazlalığı daha da arttırarak dünya piyasalarına arz etmeye başladı. Toplam yaklaşık 450-500 milyon ton civarında bir şeyden bahsederiz. Global çelik ticaretinden sınır ötesi. Bunun içerisinde Çin'in payı yaklaşık 50 milyon ton civarındaydı. Yani %10 civarında. Ama son 3 yıldaki artışıyla bu rakam %30, 130 milyon tonlara kadar geldi. Yani bahsettiğimiz neredeyse 3'te 1'ini artık Çin'den tedarik etmeye başladı dünya. Bu arzdaki o artış bir tarafta bir unsur. Diğer tarafta da işte hep bahsini ediyoruz. Son 5-6 yıldır dünyadaki o korumacılık politikaları özellikle Batı'da gerçekleşen, önce Amerika'da sonra Avrupa'da, oradan da dünyanın diğer ülkelerine yansıyan, bu da tabii talepte bir daralma yaratıyor.
1: Evet.
4: İşte bu iki unsurun bir araya gelmesi dengeleri bozdu. O da bizim büyümemizde ciddi bir fren oluşturdu. Ama buna rağmen dünya küçülürken biz gene de küçük de olsa büyümeyi sürdürebiliyoruz veya bulunduğumuz yerde kalabiliyoruz. İşte bir taraftan ihracatın bir yerde durağanlaşması ama diğer taraftan Çin gibi çok agresif bir ihracatla karşılaştığımızda Türkiye'nin ithalatının artması bizi fazla vermekten açık vermeye itti. Ama bu seneki ilk 7 ayın rakamlarına baktığımızda aslında bunu gene nötrlemiş görünüyoruz. Yani ihracatımızla ithalatımız hala aynı seviyede. Ama bu yeterli midir? Tabii ki yeterli değil. Bizim ihracatımızın daha fazla olması lazım. Zaten bütün hedefimiz, bütün amacımız da o. Tüketimle üretime de bakıyoruz. Orada da bir denge söz konusu. Altını çizmek istediğim asıl önemli husus şudur. Dünyada genel olarak ithalat toplam tüketimin ülkeden ülkeye değişmekle beraber %15, %20 civarında seyreder.
1: 10 ila 20 diyoruz aslında,
4: değil mi? O civarda, evet. Ama Türkiye'ye geldiğimizde bu %50 gibi bir oranı görüyoruz. Evet. Bu işte aşırı bir oran. Yani bizim kendi kaynaklarımızı kullanarak kendi ihtiyacımızı karşılayacak bir noktada olmamız gerekiyor.
1: Peki bu oran aslında çok değerli Uğur Bey. Şimdi bakıldığında

0: aslında %10 ila 20 diyoruz dünyanın ortalamasında burada ithalatın iç tüketime etkisinin, ama Türkiye'de 50 oranında çok farklı bir makas açılımı var. Peki bu durum, bu tablo yerli üretimde kapasite kullanımı, istihdam ve yeni yatırımlara dair kararları ne denli etkiliyor?
1: Çok ciddi etkiliyor. Bir kere yeni yatırımı, çünkü çelik çok ciddi sermaye ihtiyacı olan bir sektör, büyük yatırımlar. Böyle bir kararı almak için uzun dönemli bir öngörüye sahip olmak lazım. Onunla birlikte bir stabilite ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi bu kadar değişken bir ortamda, bu kadar görünürlüğün kısa olduğu bir noktada tabii hiçbir yatırımcı o büyük adımı atma noktasında cesaretlenemiyor. Sadece mesele yeni bir yatırım, yeni bir kapasite yaratma değil. Bunun yanı sıra var olanı korumak için o yatırımları sürdürme ihtiyacı da. Çünkü çelik diğer taraftan da oldukça zor bir sektör. Çeliği üretmek zor bir iş her anlamda. O zaman elinizdeki makinelerin zaten güncel durumunu koruması, verimliliğin arttırılması, önünüzdeki dönemde gelişmelere ayak uydurarak rekabetçiliğin korunması için zaten sizin her yıl bir yatırım yapma ihtiyacınız var. Eğer o karlılık ortadan giderse, o zaman mevcudu korumakta da zorlanacağınızdan dolayı ileriki dönemde sizi maalesef gerilemenin dışında başka bir alternatif karşılayamaz. Bizim endişemiz de zaten bu.
0: Şimdi yassı çelik olarak da hayatımızın birçok noktasında kullanıldığını da biliyoruz. Burada beyaz eşya otomobil tarafına bakıldığında ilk yarı yılda iki sektörün de kayıpla kapattığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Konut satışları da keza burada bir %17'ye varan azalış kaydetmişti. Bu da sektörü etkileyen bir diğer, aslında ikinci unsurda olmuş bulunmakta. Bu ortamı biraz daha detaylandırırsak, bir de ihracatta kota uygulaması 1 Temmuz'da evet. Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe girdi. Ki sizinle programlarımızda çok kez bu konuyu konuştuk ve siz eğer bu kota yürürlüğe girerse Türkiye bu karardan sonra ihracatında 3-3,5 milyon ton arasında bir kayıp ve ihracat aslında maliyetinde 2,5-3 milyar dolara varan bir kayıpla karşı karşıya kalabilir demiştiniz. Peki şimdi bu kaybı ilk aydan sonra nasıl detaylandırırsınız? Şu an bakıldığında bu hesabı doğrulayan bir tablo var mı sahada?
1: İlk çeyrekte pek o kadar değil. Yani o bahsettiğimiz boyutlarda, ama bundan sonraki süreç bence daha belirleyici olacaktır. Şöyle örneklendirelim. Biz 2025 yılında Avrupa'ya yaklaşık 7 milyon ton civarında ihracat yaptık. Avrupa'nın bu yeni yürürlüğe giren kotası için Türkiye'ye ayırmış olduğu pay 2 milyon tonun altındaydı ilk etapta. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığı özellikle bu konuda ciddi bir süreç takip ederek, ciddi bir pazarlık yaparak bu ikinin altındaki rakamı üçün üzerine taşımış oldu. Yani bakıldığında Türkiye aslında diğer ülkelere kıyasla kazanım anlamında çok daha iyi bir noktadaydı, ama bakıldığında işte o 7 milyon tonu biz pek tekrar yakalayamayacağız gibi bir görüntü var. İlk çeyrekte tabii kotanın başında biz kota artı diğer ülkelere tanınan havuz kota artı onun üzerine tarifeyle birlikte bir İyi rakamı yakaladık. Bundan sonra Avrupa'daki talep, Avrupa'daki ithalatçının tavrı ve diğer ülkelerin nasıl konuya yaklaşacağı asıl belirleyici unsur, ama bana sorarsanız o 7 milyon tonu yaklaşık biz 4 ile 5 arasında bir performansla gerçekleştirebiliriz. Bu tabii gene kayıp. O bahsettiğimiz 3 milyon tonluk farkın olacağı yönünde bir görüntümüz var. Fakat bilemediğimiz husus Avrupa'daki talebin ne yönde gelişeceği, Avrupa çelik endüstrisinin üretimini nasıl arttırabileceği, ki ben hala Türkiye büyük bir avantaja sahip diye düşünüyorum. Sadece mesele tarife veya kota değil, önümüzdeki yani 1 Ocak'tan itibaren başlamış olan bir de tabii sınırda karbon düzenlemesinin getireceği bir yük olacaktır. Burada da Türkiye diğer rakiplerine göre oldukça avantajlı. Bunu da ancak 2027'nin başından itibaren net olarak göreceğiz. İşte bunlar belli olduktan sonra herhalde o bahsettiğim rakam ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Şimdi hükümete bizi biraz koruyun çağrısında bulunduğunuzu söylemiştiniz. Size de karşılık olarak fiyatları arttırmayın karşılığı verildiğinin de altını çizmiştiniz söylemlerinizde. Peki talep ettiğiniz koruma modeli ne olacak çelik sektörü olarak ve günün sonunda nasıl bir karşılık gelmeli? Fiyatların da artmayacağı bir ortamda bu karşılık
1: aslında sonuç bulmalı. Şimdi bu koruma, evet, koruma terimi biraz yanlış anlaşılıyor. Yani bizim söylemeye çalıştığımız şey şu, diyoruz ki bize karşı bir haksız rekabet var belli kaynaklardan. Çünkü o haksız rekabeti yaratanların arkasında çok ciddi bir devlet desteği, sübvansiyon söz konusu. Bunun karşısında bizim durma şansımız, rekabet etme şansımız yok. Bunu giderin. Avrupa da zaten bu mantıkla yola çıktı ve ne yaptı? Dedi ki ben her ürün grubunda, çelikteki bütün ürün gruplarında bir kota belirliyorum. İthalatı bununla sınırlıyorum. Onun üzerine de bir vergi uygulayacağım. Ki böylelikle kendi sektörümü de daha sürdürülebilir bir modele geçirebileyim. Ben de oradan kaynaklanarak biz de diyorum en azından ithalata karşı değiliz. İthalatın varlığını kabul ediyoruz. Onun bir gerçek olduğunu altını çizmekle birlikte işte bu haksız rekabetin giderilmesine yönelik bir takım adımlar atılabilir. Belki o zaman ithalata bir sınır çizilebilir. O sınırla birlikte buradaki üretici de o kapasiteyi kullanarak öncelikle kapasite kullanım oranını arttırma şansını yakalar. O zaten maliyeti aşağı çekeceği için Türk çelik sektörü de biraz daha rahatlama, biraz daha rekabet gücünü arttırma şansını yakalayabilir ki biraz önce size bahsettiğim önümüzdeki yıllara dair o yatırım planlarını hayata geçirme şansı bulur. Çünkü bugünkü koşullarda biz kar yaratamazsak bizim kapasite kullanım oranımız gittikçe düşecek. Bu da maliyetlerimizin artmasına sebep olacaktır.
0: Ki zaten son Temmuz ayı verisi de bir geri çekilme kapasite kullanım oranında işaret etmişti. Peki bu önlemlerde ek vergi mi yoksa anti-dumping gibi bir adım mı bekliyorsunuz? Ve bu tarafta sizce bu sene içerisinde böyle bir adım gelmesini öngörüyor musunuz?
1: Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sene içerisinde açıkçası pek realistik gelmiyor adım. Umarım belki önümüzdeki seneye dair bir çalışma yapılabilir. Ticari davalar ayrı konular. Onlar spesifik ülke bazında veya ürün bazında incelenmesi gereken hususlar. Zaten o noktada böyle bir şeyde biz gerekli başvuruları yapıyoruz. Bundan önce de yaptık. Ama benim söylemeye çalıştığım şey bütün sektörü A'dan Z'ye en baştan en sona kadar hani sağlıklı sürdürülebilir bir ortama kavuşması için bir şeye haksız rekabetin giderilmesi yönünde bir koruma kalkanı altına alınması.
0: Şimdi Türkiye'nin çelik ihracatında AB'den payı %40 ile 30 arasında gerçekleşiyor. Diğer tarafta kota uygulaması da AB tarafında bizi kısıtlayan bir aslında önlem olarak da önümüzde bulunuyor. Amerika tarafında yüksek vergilerle karşı karşıya kaldık. Şimdi iki tane önemli pazarımızdan da yüksek gümrük duvarları yükselince peki bu yönde hangi tarafa doğru rotamızı oluşturmalıyız sizce? Hangi ülkelerde şu an iki ülke dışında fırsatlar bizim için barındırılıyor?
1: Bizim olduğumuz coğrafya önemli. Bir kere Orta Doğu coğrafyası var. Orada varlığımızı kuvvetlendirmek zorundayız ki zaten kuvvetli. Burada bir tek problemimiz bizim özellikle işte Rusya gibi, İran gibi iki tane de komşu rakibimiz var. Evet. Ve bunlar üzerlerindeki ambargodan ötürü fiyatlarını satılabilir hale getirmek için çok aşırı şekilde düşürüyorlar. Onun yarattığı bir tahribat var ama Akdeniz Havzası Türkiye'nin doğal gölü gibi düşünebilirsiniz ticaret anlamında. Afrika önümüzdeki dönemde Dünya Çelik Birliği'nin de öngörüsü ciddi bir atılım, ciddi bir artışın olacağı bir alan ki Türkiye orada bence güçlü bir şeye sahip. Güney Amerika zaten uzun yıllardır bizim hep penetre etmeye çalıştığımız bir alan ki yapıyoruz. Şimdi Kuzey Amerika'ya gelecek olursak aslında vergi oranı herkese eşit uygulandığı sürece Türkiye oradan bir avantaj yakalayabiliyor. Geçmiş yıllarda maalesef bazı ülkelere istisna tanındığı için Amerika'ya olan ihracatımız neredeyse sıfırlanmıştı. Şimdi yeni dönemde herkese aynı eşit oranda ihracat başladığı için biz tekrar oraya gitme şansı bulduk. Avrupa'daki durum maalesef biraz önce konuştuğumuz gibi kayıp. Çünkü orada bir sınır var, kota var. Ama bakıldığında işte geçen sene 19 milyon tonluk bir ihracata ulaşmıştık. Bu sene de öngörümüz aynı rakamı yakalayacağız gibi. Bu bizim hoşlandığımız bir konu değil. Biz hep üzerine bir koymaya çalışan bir alışkanlığa sahibiz. Bunun için de uğraşıyoruz.
0: Şimdi ilk 7 aya bakıldığında çelik ihracatında 11,3 milyon tona ulaşıldığı görülüyor. Ve ilk 6 aylık ithalatsa burada 9,8 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Şimdi miktar artıyor görülse de burada ihracat birim değeri ve sektör karlılığı bize ne söylüyor? Ve sizce Türk çeliği bugün kazanırken marj mı kaybediyor?
1: Şöyle söyleyeyim bir kere fiyat çelikte tamamen global hareket eden bir şey. Çünkü çelik çok spot bir emtia, çok global, çok likit bir emtia. O yüzden de bütün olaylar çeliğin fiyatını birebir etkiliyor. O sebeple değer bizim pek kontrolümüzde olan bir şey değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey maliyetimizi satabildiğimiz değerin altında tutarak bir marj yaratmak. İşte sıkıntı da orada ortaya çıkıyor. Bu sene maalesef öyle bir marj söz konusu değil. Bu da o karlılık olmadığı için biraz önce size dile getirdiğim tehlikeleri şeyinde barındırmakta, içerisinde barındırmakta.
0: Evet.
1: Bunun için uğraşıyoruz. Bunun içinde bir takım ihtiyaçlar tabii ki var. Özellikle işte Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji maliyetleri, kur enflasyon makasından kaynaklı işçilik maliyetlerinin payının oldukça artmış olması, üzerimizde bir takım yüklerin hala sürdürülüyor olması bizim maliyetimizi negatif etkileyen unsurlar. Bunlar için de tabii hem otoriteyle görüşüyoruz hem üzerimize düşen gerekli çalışmaları da yapmayı sürdürüyoruz.
0: Peki. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: değerli
1: ediyorum
0: katkılarınız
1: için.
0: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdiğinde İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var. Evet.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugün stüdyoda ağırladığımız konu Orhan Ökmen olacak. World Rating Başkanı. Birazdan kendisiyle sohbetimize başlayacağız ama önce günün öne çıkan başlıklarını ben size bir aktarayım. Sonra Orhan Bey'le sohbetimize geçeriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre uluslararası yatırım pozisyonu açığı Haziran itibariyle 402,

6 milyar dolara çıktı. Böylece 2018'in birinci çeyreğinden bu yana en yüksek açık kaydedildi. Yine Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılı ikinci çeyrek itibariyle toplam brüt dış borç stoğu bir önceki çeyreğe göre %3,5 artarak 539 milyar dolar seviyesine geldi. Önceki çeyrekte dış borç stoğu 518,5 milyar dolar seviyesindeydi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti. Çin büyümedeki zayıflığa rağmen Ağustos'ta kredi faiz oranlarını üst üste 15. kez sabit tuttu. Çin Merkez Bankası'nın açıkladığı karara göre 1 yıllık LPR %3'te bırakılırken 5 yıllık LPR %3,50'de sabit tutuldu. %3,5'da sabit tutuldu. Japonya'nın ithalat ve ihracatı Temmuz'da rekor seviyelere ulaştı. Bir sonraki başlığımız Japonya'ya dair. Ülkenin ihracatı Temmuz'da yıllık %23,2 artarak 11,5 trilyon yene ulaştı ve rekor kırdı. Beklenti %19,9 artış önündeydi. İthalatsa yıllık bazda %27,8 artarak 12,1 trilyon yene çıktı.

0: Evet, World Rating Başkanı Orhan Ökmen yanı başında. Orhan Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sağ olun, hoş bulduk.
0: Şimdi az önce başlıklarda da aktardığım ana konulardan biri jeopolitik taraftaki gelişmeler. Daha doğrusu belirsizlik ekseninde dönen bir savaş başlığı. İran-ABD arasında bir yere bağlanamayan, hani iki ileri bir geri diye tarif edebileceğimiz, retoriğin sertleştiği, son en azından açıklamaların sertleştiği ama aynı hızla yumuşayabiliyor. Fakat dediğim gibi bir statükoya, bir yere bağlanamayan, belirsizliği çok körükleyen bir süreç bu savaş süreci. Dolayısıyla etkileri de genel olarak hemen her yerde hissediliyor. Tüm varlık sınıflarında hissedildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla bu böyle, nasıl diyelim, katmanlı belirsizlik ortamında böyle tarif ediliyor. Siz ölçüm modellemelerinizi, modellerinizi ve projeksiyonlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz, nasıl güncelliyorsunuz?
1: Şimdi işin doğrusu savaşın akıbetinin ne olacağı konusunda şu an ciddi bizlerin üzerinde de bir belirsizlik var. Şimdi belirsizliğin olduğu noktada metodolojimizin bir yerlere evrilmesini de yapmak öyle kolay değil. İşin doğrusunu sorarsanız. Bu savaş ilk başlarken birçok reyting kuruluşu gibi biz de savaşın çok kısa süreceğini öngörmüştük. Ancak savaş gelişen koşullar içerisinde oldukça uzun sürdü, bugüne kadar geldi. Dolayısıyla bu savaş için şu anda bir sonlanması gereken tarih anlamında herhangi bir şey biz de öngöremiyoruz. Çünkü iki ülke birbirini, yani İran ve Amerika birbirini yıpratma savaşına girdi. Burada kim ne kadar dayanacak? Bunu bizim öngörme şansımız yok elbette ki. Ama özellikle enerji fiyatlarının şu an 90 dolar civarlarına Brent petrol dayanmış. Bunun devamlılığı konusunda birçok ülke dayanabilir, birçok ülke dayanmaz. Eğer bunu Türkiye açısından dikkate alırsak, biz Türkiye için yaklaşık 120 dolara kadar mevcut pozisyonlarını koruyabileceklerini, risklilik seviyesinin taşınamayacak boyutlara ulaşmayacağını düşünüyoruz. Ama 120 doları aştıktan sonra cari açığın kırılganlığı biraz artabilir, sürdürülebilme olanağı biraz artabilir, azalabilir. Dolayısıyla şu anlık pozisyonlarımızı koruyacağız büyük ihtimalle, ama savaşın akıbeti hakkında herhangi bir öngörüde bulunmak bizler açısından da çok zor.
0: Peki Türkiye'nin ekonomisi önündeki en temel etki üreten yerlere baktığımızda, yani makrosuna baktığımızda, hani dönemsel ve yapısal diye ayırırsak hangisi etki üretmede daha belirgin ve daha etkili?
1: Hangi?
0: Türkiye ekonomisi üzerinde belirsizlik ikliminde, yani Türkiye makrosundaki hangi dengeler yapısal sorunlarla hem hal ve oradan baskı üretiyor, hangileri de dönemsel baskıyla değerlendirilmeli? Tamam.
1: Şimdi Türkiye'nin bir kere cari açık problemi yapısal bir şey. Ya yani bu da bizim yani reytinge girdi sağlayan faktörlerin en başında gelen bir durumdur. Bütçe durumu, Türkiye'nin siyasi anlamdaki belirsizliği en başı çeken bir şey. Yani belirsizlik hali, evet, küresel düzlemde de belirsizlik arttı ama Türkiye'de biraz daha fazla arttı. Belirsizliği en tepeye koyabiliriz. Dolayısıyla mevcut bu savaşın bunlar üzerindeki etkinliğinin bir kısmı bir miktar döneme bağlı. Mesela cari açık son 2 yıldır, belki de 3 yıldır taşınabilir seviyedeyken cari açığın kırılganlığı bir miktar daha hassaslaştı bu İran savaşından dolayı. Mesela bu dönemsel bir baskı kurabilir ama onu izlemek gerekiyor. Aynı şey bütçe içinde geçerli. Çünkü faiz maliyetlerinin yukarıda kalmasına sebep oluyor şu andaki bu savaş. Faiz maliyetlerinin yüksekliği de dönemsel olarak ülke üzerinde bir baskı yaratabilir. Geri kalanlar yapısal durum. Yapısal durumu da eğer ciddi Türkiye kendi içinde reformlarla bundan baş etmeyi başarırsa bunlar da çözülebilir diye düşünüyoruz.
0: Şimdi World Rating modellerinde Türkiye için, yani Türkiye'nin öngörülebilirlik ya da öngörülemezlik katsayısını oluşturan unsurlar Nasıl ağırlık kazanıyor? Yani onu bir böyle bir resmi anlayalım.
1: Şimdi bir kere sadece Türkiye'de değil, küresel boyutta öngörülmezlik, belirsizlik, bilinmemezlik halleri küresel boyutta da var. Hı hı. Fakat Türkiye'deki bu süreç biraz daha hızlı gitti. Biraz daha yüksek gitti. Türkiye'yi biraz daha bozdu bu belirsizlik. Şimdi belirsizliği birçok alanda sayabilirsiniz. Yani toplumda da var, demokrasinin kendi seviyesinde de var, bireylerde de var, ekonomide de var, her alanda var bu belirsizlik. Önemli olan bu belirsizliğin ülke üzerindeki sıkıntılarını aşmak gerekiyor. Mesela biz bundan 3-4 yıl önce reyting verdiğimiz kurumlardan ya da ülkelerden bütçe istediğimiz zaman bize 5 yıla kadar bütçe verebiliyorlardı. Niye? Öngörebiliyorlardı çünkü. Ama şu son bir yılda, hadi geçen yıl da belki alabiliyorduk, son bir yıldır en fazla bir yıllık bütçe verebiliyorlar. Bunun anlamı öngöremiyorlar demektir. Verdikleri bütçenin realizasyon oranı da %90'ın altına düşmemesi gerekiyor. Ama maalesef %50'lere düşen örneklerimiz çok olmaya başladı. Ya da ülkeler bile bir makro hedef belirlediği zaman bir yıllık açısından nokta belirleyemiyorlar. Aralık belirliyorlar. Yani minimum, maksimum olan bir aralık belirliyorlar. Bu aralığın da frekansı çok yüksek. Yani demektir ki burada da bir tahmin zorluluğu var öngörülemezlikten dolayı. Bütün bunların giderilebilmesi için bir liste verebiliriz. Her alanda, hayatın her alanına dair bir liste verebiliriz ama konuyu özetlemek açısından iki başlık söyleyeceğim. Bu iki başlığı eğer hallederse o ülke ve Türkiye özellikle kesinlikle o öngörülemezliğin negatif etkilerini yok edebilir. Birincisi, Türkiye'de demokrasi seviyesinin ve seçim güvenliğinin sürdürülebilir, kalıcı ve güvenli olarak devam etmesi gerekiyor. İkincisi, Türk lirasının, bu çok önemli, Türk lirasının dış değerinin korunması gerekiyor. İki başlık aslında birçok şeyi içeriyor. Yani bunun siyasi tarafını da içeriyor, ekonomik tarafını da içeriyor, finansal tarafını da içeriyor, ne bileyim eğitim tarafını da, her şeyi bu iki başlık içeriyor. Onun için bu iki konuya ağırlık verilmesi halinde Türkiye ancak öngörülmezliği yok edebilir. Fakat Türkiye'nin de şöyle bir ayrıcalığını da söylememiz gerekiyor. Türkiye dünya sıralamasında yabancı yatırımcılar açısından cazibesi, her anlamda cazibesi yüksek olan ülkeler arasında. Bu cazibenin pozitif enerjiye, pozitif bir duruma dönebilmesi için bu öngörülmezlik hallerinin yok edilmesi lazım. Yok edilmezse bu cazibesi maalesef bir katkı sağlamıyor Türkiye'ye.
0: Peki Türkiye'nin cazibesi, yani özellikle yabancı yatırımcının ilgisinin artması kısmını, şimdi dün de bir haber akışı vardı. Özellikle sıcak para girişinin yoğun olduğu ama bunun özellikle işte oradaki stopaj avantajlarıyla da para piyasası fonlarına ama doğrudan kalıcı yatırıma, uzun vadeli yatırıma yönlendirme amacıyla buralarda bir düzenleme gündeminde tartışıldığına dair kastettiğiniz cazibe olma hali. Yani daha ziyade carry trade tarafı için mi söylüyorsunuz, öbür taraf için
1: doğrudan
0: mi söylüyorsunuz?
1: Doğrudan yatırımlar açısından söylüyorum. Çünkü doğrudan yatırım kaliteli, kendi finansını kendi üreten, kendi borç ödeme yeteneğini koruyan bir yatırım. Ama sadece sıcak para diye tarif ettiğimiz, carry trade diye tarif ettiğimiz günübirlik gelip giden paralar faydası da olabilir ama onu kastetmiyoruz.
0: Anladım, öbürünü kastediyorsunuz. Peki o zaman şimdi burada değerli TL meselesinin üreteceği etkiyi, yani neden kritik olduğunu biraz konuşalım. Zaten değerli TL politikasını anlamlı bir süredir takip ediyoruz. Evet. Faiz seviyesi yüksek gidiyor. Daha da mı yüksek devam etmesi gerekiyor yani?
1: Şimdi bir piyasadaki bir yanlışı aslında düzeltelim.
0: Buyurun.
1: Şimdi TL son 11-12 yıl içerisinde asla değerli olmadı hiçbir zaman. Piyasada bu yanlışlık maalesef yapılıyor. Özellikle son 2 yılda Türk lirası değerlendi, aşırı değerlendi gibi bir söylem var. Bu yanlış, kesinlikle yanlış.
0: Neden?
1: Niye yanlış söyleyeyim? Şimdi 2015 yılının, daha doğrusu şöyle, iki ülkenin parasının birbirine olan göreceli üstünlüğü ya da düşük kısmını dikkate aldığımız zaman bir baz yılı tespit etmek gerekiyor. Bu baz yılı da Türkiye'ye baktığımız zaman en istikrarlı, devalüasyon açısından en istikrarlı yıllar 2015, 2016, 2017. Biz 2015'ini baz alarak bir senaryo ürettik. Oradaki senaryoyla bugünkü gerçekleşmeye kıyas baktığımız zaman Türkiye'de bu 11,5 yıl içerisinde enflasyon yaklaşık 17,18 kat artmış. Yani hemen hemen 18 kat
0: artmış. Neredeyse 18 kat artmış.
1: Aynı döneme Amerika için hesapladığımız zaman 4,8 kat artmış. Demek ki bu ikisinin arasındaki fark 12,3 eder. Türk lirasının dolara karşı maksimum artacağı değer 2015 yılının rakamlarına göre söylüyorum en fazla 12,3 kat. Bunu da çarptığımız zaman Türkiye'deki doların olması gereken seviyesi şu an 35,5 lira filan civarında. Ama şu an nedir? 47-48 liraya yaklaştı. Şimdi demek ki yaklaşık %35, doların şu andaki değerinin %35'i ekonomik nedenlere dayanmayan bir artış. Başka nedenlerle bu artış olmuş. Bu bir kere ekonominin makro dengelerini önemli derecede bozan bir durumdur. Aynı hesabı euro veya sterlin içinde yaparsak ki yaptık. Şu an euronun herhalde 55 lira filan civarında 40 lira olması gerekiyor. Ya da sterlinin 65 lirayı aştı herhalde. Onun da 47 lira olması gerekiyor. Bunların tamamında %35'lik bir fiktif bir durum var. Bunun düzeltilmesi lazım. Şimdi yüksek kura dayanarak ihracatımız daha kolay yapılıyor, ihraca artışı kolay sağlanıyor gibi bir algı da var. Bu yanlış. Hiçbir ülkeye, hiçbir firma yüksek kura dayanarak kalıcı bir ihracat artışı sağlayamaz. İhracat artışı neye dayanır? Bir, sizin ürettiğiniz ürünün teknolojisine, onun kalitesine, ona olan talebin esnekliğine, elastikiyetine ve nihayetinde en son olarak da sizin ihracat pazarlarındaki genişleme gücünüze bağlı. Bunlara yatırım yapacakken ben kuru yüksek tutarak ihracatı yapıyorum derseniz bu bir takım tembelliklere de yol açıyor. Söz gelme, evet biz de biliyoruz ihracatın işte pazar edinim maliyetleri, operasyonel maliyetleri, lojistik maliyetleri, finansman maliyetleri oldukça yüksek. Şimdi bu yüksekliğin getirdiği maliyetleri yüksek kura dayanarak karşılıksız bir sermaye transferi yaparak halletmeye çalışırsanız bu bir kere her şeyden önce haksızlık. Yani toplumun bir kesiminden bir başka kesimine bu fiktif kur ya da ekonomi dışı sebeplerle artış sağlanan kur üzerinden bir sermaye, bir servet transferi yapılıyor demektir. Bu da ihracatçıların özellikle kar zarar maliyet hesabında şaşırmalarına yol açabilir. Eğer bu fiyatlarla yani normal kura göre hesaplanan fiyatlara ihracat yapılamıyorsa o zaman yapılmasın. Yani illa başkalarından sermaye transfer ederek ihracat yapılacaksa bunun ekonomiye hiçbir faydası yok. Şu an maalesef böyle bir durum var.
0: Ama bu bugünden yarına değişebilecek bir durum mu? Yani o zaman yapılmasın diyorsunuz ya.
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi madem rakam belli, yani %34 haksız bir kur farkı var. Bunun yolu revalüasyon yapalım. Yani tamam.
0: Şimdi o zaman kur şu anki mevcut kur politikası için ne demeniz gerekiyor? Yani çünkü eğer mevcut kur politikası mevcut olduğu şekilde gitmezse, o zaman dezenflasyonist sürecin de akamete uğraması gibi bir risk yok mu?
1: Şimdi kurla faiz arasında bir denge var dediğiniz doğru. Ama bu denge 11 yıl içerisinde kademe kademe kademe o denge bozuldu. Bunun bir yerde durması lazım. Eğer bu devam ederse biraz önce bahsettiğim sermaye transferi de devam edecek demektir. Şimdi ikisinden birini tercih edeceğiz. Yani eğer bir hasta iğne vurulduğu zaman bu acı veriyor iğne vurdurmayayım diyorsa iyileşemez. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla o iğnenin vurulması lazım. Bunun maliyeti 2 yıl mı sürer, 1 yıl mı sürer? Onu oturup hesaplanabilir gerçi o. Ama bunun mutlaka yapılması lazım.
0: Türkiye ekonomisi bu kadar sert bir freni kaldırır mı?
1: Ya o kısımda tabii bir öngörüde bulunmak zor iş, ama tabii ki her hızlı değişiklik dengelerde, yeni dengelerin oluşmasına sebep olacağı için tabii ki bir miktar sarsıntı olacaktır.
0: Peki şunu da sorayım o zaman. Yani şu an yani mevcut para yapısı, yani likidite döviz dengesi açısından nasıl bir tablo var? Onu nasıl değerlendirmek lazım? Yani az önce söylediklerinizi tamamlamak açısından.
1: Anladım. Şimdi Türkiye'de para politikası açısından Merkez Bankası'nın kabiliyetlerine reyting kuruluşu olarak takdir ediyoruz. Orada bir problem yok. Ama Merkez Bankası'nın yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Yani istese de yapamayabilir. Neden? Şimdi para tanımlarına baktığımız zaman M0, M1, M2, M3 diye para tanımları var. Bunların likidite güçleri bakımından birbirinden ayrılmışlar. Şimdi bir ülkenin parasında istemediğinizden fazla bir döviz bileşimi varsa siz o dövizi yönetemezsiniz. Türkiye'de maalesef böyle bir problem var. Yani yapılan, yani bizim metodolojimizde mesela M0'ın içerisinde en fazla %15'lik bir döviz olmalı. En fazla. M1'in içerisinde en fazla %10'luk olmalı. M2'nin %7'lik, M3'ün de %3 ya da 4'lük bir şey. M3'e böyle bir seviye tespit ediyoruz. Türkiye'nin realitesine baktığımız zaman M0'ı zaten içindeki ne kadar döviz var onu ölçemiyoruz. Öyle bir veri yok elimizde. Merkez Bankası'nın da yok yani. M1'in içerisindeki döviz tutarı %66. Kaç olması lazımdı? %10 diyorduk. Bakın 6.6 kat. Bunu Merkez Bankası istese de para politikasının etkinliğini artıramaz. Aynı şey M2'de de %36'lık bir döviz var. Halbuki orada da %7 olması gerekiyor maksimum. M3'de de aynı şekilde %3 ya da 4 olması gerekirken orada da %33'lük bir döviz var. Dolayısıyla döviz miktarı, yani dolarizasyon azaltılmadığı müddetçe bizim para politikamızın etkinliği istenilen seviyeye istesek de gelemez. Önce dolarizasyonun cazibesinin azaltılması lazım. Bu birinci açıdan yaklaşım. İkinci açıdan
0: cazibesinin azalmasının hızından bahsettiğinizi anlıyorum.
1: Hızı da olabilir, bizzat oranın bileşimin kendisi de olabilir.
0: Şundan bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Yani bir yandan da mevcut yüksek faiz seviyesi üzerinden DTH'lara ilginin azaldığı bir süreçteyiz. Ama hani yeterince hız, yani yine de o yüzden hız meselesi
1: Anladım.
0: Mi diye sormaya ihtiyacı duydum.
1: Yani şunu aslında kastediyorsunuz. Faizleri indirdiğimiz zaman DTH'ların cazibesi tekrar artacak.
0: Yani
1: tekrar artacak.
0: O zaman yani
1: o zaman faizleri indirmeyeceğiz.
0: İşte o zaman da bu ekonomi bu faizleri ne kadar daha kaldırabilir?
1: Bakın biraz önce onu söyledim işte. Hasta bir insan eğer iğne vurulacaksa acı

0: diyor diye vurdurmamazlık etmemeli.
1: Peki. Şunu da bir az bir süremiz kaldı, 2 dakika. Yine gündemdeki Amerikan tahvilleri tarafından gelen hamleyi, yani Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım hamlesini de sorayım. Bu adım Türkiye gibi ülkeler için ne ifade eder? Yani hem borçlanma maliyetleri açısından hem sermaye akımı açısından, yani o not tarafında bir pozitif katkı beklemeli miyiz bu hamleden?
0: Şöyle söyleyeyim. Geri alım, tahvillerdeki geri alımın piyasaya çıkaracağı ilave likitte ABD'den, özellikle bizim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akımına sebep olacak. Bu tartışmasız. Türkiye buradan ne kadar pay alır? Biraz önce en başta bahsettiğimiz o belirsizlik bir miktar engel olabilir buna, ama öyle ya da böyle Türkiye'ye de gelir. Dolayısıyla ABD'nin bu kararı gelişmekte olan ülkeler açısından bir kere pozitif bir gelişme. ABD bu kararı niye aldı? Birçok sebebi var. İşte yaklaşık, yanlış bilmiyorsam, 40 trilyon dolara yakın bir borcu var ABD'nin. Bu borcun maliyeti bundan 2 ya da 3 yıl öncesine kadar %3-3,5'lardaydı. Şimdi yaklaşık 5,30'lara falan çıkmış. Hatta 6,30'lara çıktığı zamanlar da olmuştu. Dolayısıyla bu faiz oranı sürdürülemez olduğu için böyle bir geri alım tahvil olayı çıkartıldı. Bunun karşı bacağı enflasyon, evet, sıkıntısı da yaratabilir. Türkiye'de de bu kısımda, enflasyon kısmında bir miktar negatif etkilenebilir. Ama overall'a baktığımız zaman Türkiye aslında pozitif bir gelişme. Not üzerinde evet pozitif katkısı sağlar ama notu yukarı taşımaya gücü yetmez bunun.
1: Pozitif bir destek olur, evet, ama diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum Orhan Ökmen, katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. World Rating Başkanı konuğumuzdu. 30 dakikayı burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde görüşeceğiz. Hoşça kalın şimdilik.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün küreselde ve Türkiye'de istihdam piyasasını konuşacağız. Hem işveren tarafında hem de çalışan tarafında talepler neler, hangi sektörler öne çıkıyor ve tabii ki yine hem global için hem de Türkiye için istihdam sektörüne dair son araştırmaların sonuçlarını, detaylarını konuşacağız. TDC Training Development Center kurucusu Doktor Özlen Çetin Ege bizle beraber olacak. Özlen Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında ne kadar önemli bir konu ve sektör, yani küreselde ve Türkiye'de. Çünkü

0: Çünkü aslında teknolojinin de çok etkilediği artık bir sektör. Hepsini vaktimiz kaldıkça detaylı konuşacağız ama öncelikle mesela bu senenin yani büyük bir bölümü sona erdi. Sektör tarafında hem küreselde konuşabiliriz hem de Türkiye'de nasıl bir sene yaşandı? Geçen senelerle karşılaştırabilirsiniz. İstihdam sektöründe mesela yenilikler oldu mu? Neler söylersiniz 2026 için?
1: Şimdi aslında 2.5 oranında bir ücretli artış oranında güzel bir haber var.
0: Öyle mi?
1: Ama sonrasında tabii sektörel bir hem bölüşme hem de dönüşümle birlikte ayrışmaların sert olduğu bir yıldayız bu yıl. Sektörlerin bazılarında daralma, bazılarında da aslında artış oranı oldu. Yani %100 bir büyüme ve küçülmeden bahsedemeyiz. Evet, ama hani baktığınızda hangi sektörler daha iyi, hangi sektörlerde küçülme oldu? Tabii bina ve inşaat sektörünü zaten başta biliyoruz. Yiyecek içecek hizmetleri, ticaret alanında istihdamda bir genişleme var.
0: Artış
1: yani, var. Tamam. Evet, ama diğer baktığımızda imalat, sanayi ve alt yine kollarındaki sektörlerde bir daralmayı zaten hepimiz görüyoruz. En çok daralmanın olduğu, gerilemenin olduğu sektörlerde daha geleneksel sektörler dediğimiz işte tekstil bildiğiniz gibi, giyim ve deri sektörlerinde birazcık daha küçülmenin daha büyük oranda olduğunu görüyoruz. Bu sene biraz dediğim gibi ayrışmaların ve sektörlerdeki dönüşümün sert olduğu bir yıl.
0: Evet, peki o yani geleneksel tarafta daha çok bir şey oldu. Zaten tekstil sektörü sıkıntıda, onu biliyoruz. Bakalım. Peki bu tabii kadın istihdamı. Şimdi araştırmalara geleceğim. Orada çok detaylar var. Hem Türkiye için hem küresel istihdam trendleri için. Ama bu mesela kadın istihdamı Türkiye'de hiçbir zaman istenilen seviyeye gelmedi maalesef. Biz hep OECD işte listesinde, sıralamasında hep maalesef istediğimiz yere gelemedik. Hep arka planda kaldık. Yani burada aslında SPK'nın aldığı önlemler de vardı. Ama yani buradaki problem nedir? Yani kalıcı olmasını istemeyiz tabii. İlerlemek isteriz. Nasıl çözüm getirilebilir? Bu kadın istihdamı tarafındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Bir de tabii üst yöneticilik dedi kadın istihdamını konuşalım.
1: Şimdi kadın istihdamda aslında 2.7 oranında bir artış var. Yani kadın istihdamı çok böyle yükseliş değil, ağır adımlarla ilerliyor. Ama baktığımızda istediğimiz bir oran değil. Hatta Uluslararası Çalışma Örgütü'nde kadın istihdamı %40'larla, yani %40 oranı bayağı da iyi bir oran.
0: Tabii.
1: Şimdi Türkiye'de %36. Ve baktığınızda ülkemizde de 2028'e kadar kadın istihdamının %40'a yükselmesiyle ilgili bir hedef var. İnşallah, İnşallah gerçekleşir. Üst düzey yöneticilerde baktığınızda biz işimizde de yönetici seçme ve yerleştirmede hem pozisyon hem de yöneticilerde 5 yöneticiden bir tanesi kadın. Bazı
0: Türkiye'de
1: pozisyonlarda hiç kadın yönetici yok.
0: Öyle mi?
1: Dolayısıyla hani bizim bence kanayan yaramız yönetici kısmı. Yani yönetici sayılarının şirketlerde, kurumlarda daha fazla artması lazım. Yine dünyaya baktığımız orada yani şimdi Avrupa Birliği üyelerinde bizde %19 civarında bir üst düzey yöneticilerde yönetim kurulu üyesi sayısı var. Ama bu Avrupa Birliği ülkelerinde çok daha yüksek. %35 civarlarında.
0: O bayağı.
1: Evet, bayağı yüksek. Şimdi daha demin söylediğiniz SPK ile ilgili bir %25'lik hedef vardı. Biz şimdi %19'lardayız. O tutturamadık. Yani daha sınırda kaldı.
0: Hedef değil mi? Hedef. Yani böyle bir zorunluluk kota gibi koymamış.
1: Değil ama hedef. Bir hedef. Yine baktığımızda CEO oranlarımız da çok düşük. O da 5.3 Türkiye için söylüyorum. Yurt dışında Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada da 9 ve 11 ile çift rakamları görüyoruz. Bizim Türkiye'de şu an henüz çift rakamlara maalesef ne diyelim, yetişemedik diyelim. Biraz orada yolumuz var. Rakamları böyle söyleyebilirim ama hani bunu nasıl geliştirebiliriz, burada nasıl ilerletebiliriz kısmında bence biz kadınlara da çok iş düşüyor. Erkek çalışanların da kadınlara alan tanımaları için, değil mi? Bize bir fırsat yaratılması için onlara da iş düşüyor.
0: Evet, ama bence fırsat yaratılmasını beklememek gerekiyor artık.
1: Evet.
0: Yani ya da bilmiyorum, bu Nordik ülkelerde İsveç gibi oralarda böyle zorunlu mesela yönetim kurullarında şu kadar bir
1: kadın
0: sayı zorunluluk getirmişlerdi. Yani yanlış bilmiyorsam siz daha iyi.

0: Birçok
1: şirkette kadın çalışanlarla ilgili hedef var. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Öyle kurallar olabilir diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Getirilebilir yani şirket bazında olabilir. Şimdi çok önemli iki tane raporumuz var. Bir tanesi global küreselden bahsediyor. İş yaşam trendi raporu. Burada Glassdoor's Work Life Trends 2026. Bu küresel global bir rapor. Sonra da Türkiye'den daha çok bahseden bir rapor var. Ama isterseniz Glassdoor's'la başlayalım. Bu bize yani en öne çıkan noktalar neler burada? Tabii. Mesela şu anda trend nasıl istihdam sektöründe? İşte bu yapay zekadan falan da bahsedebilirsiniz. Hani tehditler olabilir. İşte memnuniyet şeyi olabilir. Neler hissediyor hem çalışan taraf hem de istihdam eden taraf. Burada neler öne çıkıyor?
1: Şimdi bu rapordan biraz bahsetmek gerekirse daha çok iş yerindeki iş yaşamla ilgili trendleri incelemişler ve 5 başlık çıkmış. İlk başlık çalışanla lider arasındaki kopukluk. Burada yapılan araştırmalarda bazı kelimeler çıkmış. Mesela lideri olan güvenle ilgili güvensizlik oranı var. Yine %26'lı yüksek bir oran. Diğeri yanlış anlaşılma, yanlış iletişim. Yine yönetici ve çalışan arasında. Kopukluk yine yüksek bir oranda ama en çok dikkat çeken şey uyumun. Yani çalışanla liderin uyumu %46 oranında uyumsuzum diyen kişilerin sayısı fazla.
0: Çok.
1: Evet.
0: Ve bu küreselde yani kaç ülkeler var?
1: Evet. Bunun bir sürü nedeni var. Şu an yaşadığımız işte dijitalleşmenin, yapay zekanın, hibrit çalışmanın ve jenerasyon farkının birçok jenerasyonu şöyle düşünün Arzu Hanım. 4 jenerasyon bir arada çalışıyor. Ya. Böyle bir dönem yoktu. gerçekten öyle. Hatta 2030 yılına kadar biz Z kuşağını %30 iş dünyasında göreceğiz. Yani onların sayısı gittikçe çoğalacak.
0: Bu yeni kuşağı Gen Z mi diyorduk?
1: Evet, aynen öyle. İkinci başlıkta toplu işten çıkarma. Siz de biliyorsunuz küresel anlamda. Global şirketlerde artık bunu kısa süreli mini işten çıkartma boyutunda daha sessiz bir şekilde yapılması gerektiğine ilişkin bir eğilim var. Çünkü çalışanlarda şöyle bir korku oluyor. Sıra bana mı gelecek? İşi kaybetme korkusu da tabii insanlar için çok da hoş bir durum değil. Bir üçüncü başlıkta bizim için yapay zeka endişesi. Burada yapay zeka endişesi şöyle, artık yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı kelimesinin yerine yapay zeka ile birlikte çalışma kısmında acaba ben gerekli becerileri kazanma konusunda eksik miyim, geç mi kalıyorum kaygısı başlıyor. Hatta %56 oranında yapay zekayı endişe olarak söyleyen topluluk var, %56. Bir de iş tatmininin, yapay zekanın çalışanlara iş tatmin düzeylerine bakmışlar. Çok enteresan, çok çok düşük bir oran çıkmış, 0.02.
0: Yani
1: evet, yapay zeka benim işimi tatmin etmekte bir fonksiyon mu? Şu an öyle bir şey görülmüyor. Ben burada ilişki durumu karışık diyorum.
0: İlişki durumu karışık.
1: Çalışanla yapay zekanın arası. Diğeri de şu hibrit çalışma.
0: Hibrit evden oluyor.
1: Bu pandemi sonrası hibrit çalışmayı biz hiç hayal etmiyorken evden çalışma düzeni herkesin tabii çok hoşuna gitti. Ve insanlar artık evden çalışmayı tartışmıyorlar bile. Yani evden çalışacağım, hibrit çalışmayı tercih ediyorum diyor. Ama bu trend eğilimlerinde bu araştırmada çok dikkat çekici bir şey çıkmış. Deniyor ki evden çalışma özellikle yöneticiden çok uzakta oldukları için, görünürlükleri de az olduğu için kariyer fırsatlarında evden çalışan insanların negatif anlamda etkilendikleri çıkmış.
0: Normal ama. Yani gözükmezsen iş yerinde unutulursun gibi.
1: Birçok şirket artık zaten ofise çağırıyor. Hem ekip ve bir kuruma ait olma hisleri de azaldığı için. Yani bir takımla birlikte çalışmıyorlar. Evde tek başına ve izole oluyorlar. Hatta yine burada fiziksel olarak kişilerin bir şirketin içinde, bir takımın içinde olmanın mutluluk halinde pozitif. Diğeri de finansal açıdan da yine burada memnuniyet kısmı var. Hani insanların çalışmaları ile ilgili. Üçüncüsü de sosyalleşme. Şimdi burada sosyalleşiyorsunuz ama evde tek başınasınız. O çok kolay olmuyor. Yine son bir başlık da iş arayanların daha seçici olmaları ile ilgili. Artık iş fırsatı o kadar çok yok. Yani istihdamla ilgili insanlar artık kendi karakterlerini, kendi istedikleri meslekleri, kendilerini çok iyi ortaya koyabilecekleri alanları bulma konusunda daha kısır bir alanda kaldıkları için biraz hem o ücretlerdeki mutsuzluk hem de karakterleriyle ilgili işi bulamadıkları için böyle bir negatif eğilimleri var. Hmm. Yani bu rapor aslında bize Arzu Hanım 3 açıdan değil 4 açıdan önemli. Çünkü bir bu raporu nasıl okumalıyız? Bir kere liderler çok iyi okumalı. Demek ki bir güvenle ilgili çalışanlarının bağlılığının düşük olduğu, yeni kariyer fırsatlarıyla çalışanı acaba nasıl elde tutacağız? Yeteneği nasıl geliştireceğiz? Çalışanlar açısından da tabii ki bu rapor farklı bir açıdan projeksiyon sunuyor. İşverenler ama bence en önemlisi kültür. Kültürün nasıl değiştiğini görüyoruz. Siz de tahmin edersiniz. Her şey bu kadar dönüşürken şirketlerin yapısı ve kültürü aynı kalibrasyonda ve aynı hızda
0: olmaz,
1: dönmüyor.
0: Tabii, doğru.
1: İşte orada kültür eğer bunlara ilişkin hızlı ilme alırsa yakalayacağız.
0: Peki bu ücretlendirme ile alakalı bir memnuniyetsizlik var küreselde. Bu kesin anladığım kadarıyla. Yöneticiyle çalışan arasında kopuş var, iletişim kopuşu onu da anladım. Ama bu memnun değil, herkes istediği işe giremiyor maalesef. İş fırsatlarında kısıtlı var. Dediniz. Evet. Onu peki bu ücretlendirme ile alakalı küreselde nasıl bir
1: şimdi şöyle aslında belki
0: duygu durumu var.
1: Tabii hem küreselde hem de ülkemizde artan yaşam maliyetlerinden dolayı artık insanlar normal ücretleriyle o yaşam standartları kısmında her ülkede bir gap var. Yani oradaki boşlukla ilgili evet ve bu gittikçe de insanlarda kaygı yaratır boyutta. Sadece bizim ülkemiz için değil. Globalde de birçok kişi hem işini kaybetme korkusu hem de bu yaşam standartıyla ilgili bir sıkıntı kaygı sürecini yaşıyorlar. Bu da tükenmişlik hissi diye tanımlanıyor zaten.
0: Tükenmişlik. Eskiden evet. Küreseldi ve yani tabii eskiden globale baktığımızda bu kadar bir korku şeyi yoktu. Ama şimdi daha çok onu hisseder olduk. Evet. Tabii bu jeopolitik gerilimlerle de bence alakalı.
1: Tabii. Yok.
0: Yani çok İnsanın faktör stres var. Seviyesi.
1: Evet. Ben bazen şunu düşünüyorum. Birden fazla bilinmeyen denklemi çözmeye çalışıyoruz. Yani tek bir şey yok yani birden fazla var. O yüzden çok zor.
0: Peki şimdi bu remote iş yaşam kalitesi burada bir araştırma var.
1: Evet.
0: Burası daha çok Türkiye'den bahsediyor.
1: Şöyle 60 tane ülkede yapılan bir araştırma.
0: Türkiye'de bunun içine dahil.
1: Evet Türkiye'de bunun içine dahil. Bunu da sormanız çok iyi oldu Arzu Hanım. Çünkü iki rapor aslında birbirini çok böyle güzel yorumlayabileceğimiz
0: bunu
1: iki rapor.
0: Bunu hangi şirket yapıyor? Bu remote,
1: yine remote şirket. Şimdi burada aslında bakarsanız iş yaşam kalitesi ölçeği, ülkelerin iş ve yaşam kalitesi ölçeği çalışanlarla ilgili sıralamaya konulmuş. Bunun içinde ne var? Ücretler var. Ücretler var. Diğeri sağlık olanaklarına ulaşım, çalışma süreleri, sonra yıllık izinler, yasal izinler ve insanların yaptıkları işlerden memnuniyet düzeyleri. Ne kadar memnunsunuz?
0: Aslında çok Türkiye'yi güzel. Merak ediyorum.
1: Evet, yani ben... Türkiye'de biraz 60 ülkenin içinde biraz sınıfta kaldık galiba. 48. sıradayız. Tabii Avrupa Birliği ülkeleri daha
0: ön sıralarda tabii.
1: Evet, mesela bir sıralama ilk 5'i söylemek gerekirse Yeni Zelanda epey bir süredir 1. sırada devam ediyor. Sonra İrlanda var biliyorsunuz. Sonra Belçika, Almanya. Hani böyle gidiyor. Dolayısıyla hani bir güzel şey var. Amerika'dan önde çıkmışız bu raporda.
0: Öyle
1: Amerika
0: mi?
1: 59. sırada.
0: Evet. Hayret.
1: Evet. Onların sağlık sistemleriyle ilgili insanların bir de yasal ve sağlıkla ilgili izin alamamakla ilgili orada mutluluk kısmında düşüş yaşanmış. Biz orada biraz daha iyi çıktık.
0: Tabii. Biz rahatızdır. Evet. Rapor alırız. Şirketten izin almak. O konularda fleksibiliz.
1: Evet. Türkiye niye sınıfta kalıyor kısmı aslında raporda güzel açıklanmış. Özellikle uzun çalışma süreleri. Ve bizim hani uzun çalışma süremiz Avrupa'ya göre birazcık daha tabii daha fazla. Çalışanlar da bundan mutsuz. En çok o çıkıyor. Ve bir yandan da Türkiye'de çalışanlar tükenmişlik kısmında keşke azalsa ama gittikçe artan bir tükenmişlik hissi, mutsuzluk oranlarında arttığına ilişkin araştırmada bir bilgi var.
0: Bu da belki istediği işe girememe olabilir yine. Hani evet. Türkiye'de de aynı problemler.
1: Doğru. Ya da ücretlerin şu anki yaşamlarını sağlama konusunda zorlanmaları.
0: Enflasyon falan.
1: Yani bence hem Türkiye hem dünyada ekonomik

0: Refahla birlikte artan iş yükü, bir yandan da böyle riskler, işten atılman vesaire, bunların hepsi bir araya gelince zaten tükenmişlik hissi kaçınılmaz oluyor diye
1: O zaman
0: düşünüyorum.
1: istihdam piyasasında bir mutsuzluk ve tükenmişlik
0: Var.
1: maalesef, inşallah iyi olur
0: İnşallah.
1: Diyelim. Peki bu yapay zekayı dediniz, yardımcı olmuyor diyenler daha fazla.
0: %56 oranında.
1: Enteresan geldi.
0: Yani şöyle, bence şu an ilişki durum karışık demiştim ya. Bu gittikçe hani bilinmeyen bir şey. Bence yavaş yavaş uygulayıcı olduktan sonra ben orada şunu düşünüyorum aslında Arzu Hanım. İnsan kaynaklarında çalışan arkadaşların işleri çok zor. Çünkü organizasyon şemalarında şimdi agent gelecek, robot gelecek. Biz acaba insanlar olarak makineyle birlikte çalışacağız ama orada ben insan olarak insan kaynağında etken mi olacağım, edilgen mi olacağım?
1: O var. Şimdi bu hani ghosting
0: evet,
1: var. Ghosting vardır. Ghosting vardır. Biz buna hani ilişkilerde de çok kullanırız. Love bombing, ghosting
0: evet,
1: dersiniz.
0: İş dünyasına
1: ya.
0: Da
1: İş
0: geldi.
1: İş dünyasında da var o
0: evet.
1: terim. Burada daha çok işte hem genç nesil tarafında Hı-hı. hem de bu ghosting'i yani birden yok olma değil mi bu? Yani ortadan kalmıyor. CEO'lar da yapıyor. Muş. Nasıl evet. biraz açıklar yani, mısınız? Bu da yeni bir şey
0: evet,
1: gibi, sorun gibi.
0: İş dünyasında çok sık duymaya başladık. Hani bu bilgi biliyordu. Şimdi ghosting çıktı. Şimdi burada hem çalışan tarafından hem işveren hem de yöneticinin yaptığını duyuyoruz hikayelerde. Şimdi çalışan nasıl yapıyor? Mesela mülakatlardan geçiyor, işe başlayacak. Çalışanı bekliyorsunuz ve gelmiyor. Bilgi de vermiyor. Hiçbir bilgi vermiyor. Ya da işten ayrılacak. Normalde siz de biliyorsunuz. Bir yıllardır işten ayrılmak söyleyemezdik. Hani işten ayrılacağız nasıl söyleyeceğiz? Bir işten ayrılma prosedürü vardı. Bir istifa yazardık. Şimdi onlar bitti. Gidiyor.
1: Hiç haber vermeden.
0: Hiç haber vermeden. Ulaşamıyorsunuz kendisine. Bir anda sessizliği alıyor.
1: İşte ghosting.
0: Evet. Hatta daha önce sessiz istifaları konuşmuştuk. Şimdi sessiz kopuşlar ve kaçışlar başladı.
1: Allah yani
0: şimdi oradan Allah. Başka bir tarafa geçtik. Tabii bu iş alım süreçlerinde şirketleri çok zorluyor. Hiçbir bilgi yok. Düşünün. Niye böyle oluyor kısmında?
1: Ya zaman kaybı.
0: Çok büyük zaman. Tekrar başa alıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Tekrar başa alıyorsunuz. Bir de tabii çalışanla işveren arasındaki güven ve iletişim kopukluğunun nerelere geldiğini görüyoruz.
1: Evet, ama bunu işveren yani CEO yani üst düzey yönetici de yapıyor değil mi? Ghosting.
0: Onu da söyleyeyim
1: size. O tarafı
0: size.
1: Da söyleyeyim.
0: Evet.
1: O enteresan
0: evet,
1: zaten.
0: O da güzel bir nokta. Çünkü mesela işveren de çok yüklü CV'ler ve iş görüşmeleri yapıldığı için çok iyi giden adaylara uzun mülakatların sonucunda geri dönüş de yapılmıyor. Şimdi çalışan bekliyor. Ben işe alınacak mıyım, alınmayacak mıyım? Başka yerlere de başvurmuş. Bu sefer çift taraflı işvereni çalışana yaptığı ghosting'i görüyoruz. Şirketlerin içinde nasıl oluyor? Şimdi siz benim yöneticimsiniz.
1: Evet.
0: Ve benim yöneticim olarak benim attığım mesajlara ya da benim sizinle olan görüşmelerimde beni yok sayıyorsunuz.
1: Cevap vermiyor.
0: Cevap vermiyorsunuz. İletişimi kesiyorsunuz. Bu da işte
1: bu da bir
0: bu romantik ilişkilerden iş dünyasına gelen
1: geçti bir terim oldu.
0: Terim
1: ghosting.
0: Oldu. Hani bu devam eder mi, biter mi? Hepimizin merak konusu. Ama yeni nesil bunu seviyor.
1: Seviyor. Bu Gen Z dediğimiz.
0: Evet. Çünkü bir sorumluluk alıp bununla yüzleşmek istemiyor. Yani gerek duymuyor size dönüp de. Zaten gitmediğim zaman anlarlar.
1: Öyle mi? Peki bu şirketler için mesela aranan eleman, çalışan ister
0: evet.
1: üst düzey yönetici olsun ister normal bir çalışan olsun burada ya hayati değişiklikler oldu mu?
0: Oldu. Hatta Arzu Hanım geçen seneki biz sizinle sohbetimizde Deloitte'un raporundan bahsetmiştik.
1: Deloitte,
0: Dünya Ekonomik
1: biraz
0: Formundan.
1: Daha geç çıkıyor
0: evet,
1: o rapor.
0: Evet.
1: O yüzden
0: onlardan,
1: şu anda yok onu
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Şu an, evet. Olsaydı hemen konuşurduk evet, sizinle. Evet. Şimdi orada da bahsetmiştik. İşlerin geleceği raporundakiler o kadar hızlı olmaya başladı ki ben bile hani Ocak'ta anlatmaya başlarken şimdi çok hızlı bir aksiyon alındı. Mesela en çok tercih edilen istihdam dünyasındaki işverenlerin iş pozisyonlarına baktığımızda ama yapay zeka, makine öğrenimi, siber güvenlik tahmin ettiğiniz üzere yine yenilenebilir enerji, çevre, sağlık teknolojisi gibi bölümlerde nitelikli personel arayışı çok fazla.
1: Buralarda
0: çok fazla.
1: Çok fazla personel.
0: Evet, hatta gençlerle konuştuğumuzda böyle hangi mesleği seçelim? Onlar yapay zekayı tabii daha teknoloji sevdikleri için o tarafa doğru evrilmek
1: evet,
0: istiyorlar.
1: Evet, hep böyle yazılım falan
0: evet,
1: tercih
0: ediyorlar. Ben de diyorum ki yapay zeka enerjiyle çalışacak, enerjiye yönelin. Bence ileride savunma sanayi ve enerji alanındaki uzman ve nitelikli personel ihtiyacımız çok yüksek olacak. Avrupa'nın da istihdamla ilgili problemi bu olacak.
1: Yani ama mesela Türkiye'de savunma sanayi, siz deyince evet. Şimdi hemen aklıma geldim, çok gelişti.
0: Evet.
1: Mesela diğer sektörler hani zorluk geçirirken savunma sanayi çok büyük atılımlar yaptı.
0: Hatta icatlar,
1: yeni girişimler oldu.
0: Evet, mesela ilaç, otomotiv, mesela onlarda bir düşüş ve işe alımlarda zaten bir büyüme olduğunda bizim süreçlerimiz çok artar. Savunmada söylediğiniz gibi artış devam ediyor. Devam edecek diye de düşünüyorum.
1: Edecek mi bundan
0: devam
1: sonra
0: edecek.
1: Da? Yani önümüzde yine bu sektörler mi önümüzdeki
0: evet.
1: dönemde?
0: Ben enerji sektörünün daha fazla olacağını düşünüyorum bundan sonraki dönemde. Bir de bu yenilenebilir enerji, çevre, iklimle ilgili pozisyonlar bizim aradığımız pozisyonlar olacak.
1: Finans sektörü nasıl?
0: Finans sektörü biraz daha durgun. İşte yapay zeka biraz orayı tehdit ediyor.
1: En çok orayı.
0: Evet. Mesela şöyle düşünün. Beyaz yakalıları daha çok tehdit ederken biz saha çalışanların, mavi yakalıların niteliğiyle ilgili el motor becerisinde yapay zekanın daha az olduğu için mesela bir vinç operatörü şu an en çok aranan ve en yüksek maaş alan kişi.
1: Bunu biri daha bana söylemiş.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Doğru. Ama bir bankacıyı mesela daha çok tehdit ediyor.
0: Evet. Mesela şimdi sağlık personeli, nüfusumuz yaşlandığı için, dünyada yaşlanıyor, Türkiye'de artık yaşlanıyor.
1: Türkiye'de
0: genç nüfusumuzla ilgili.
1: Maalesef.
0: O yüzden biraz sağlıkla ilgili pozisyonlar, hemşirelik, yaşlı bakım hizmetlerinde artacağını düşünüyorum.
1: Evet Özden Hanım, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah daha
0: için
1: çok gelişmeler oldukça
0: değerlendirme.
1: İnşallah güzel haberlerle tekrar bekleriz. Çok teşekkürler
0: ben
1: yayınımıza
0: teşekkür
1: katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Evet, küreselde ve Türkiye'de istihdam piyasasını konuştuk. TDC Training Development Center kurucusu Doktor Özlen Çetin Ege sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.

reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün savunma sanayi başta olmak üzere katma değerli sektörlere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'un genel müdürü Profesör Doktor Abdurrahman Akyol konuğum. Kendisiyle girişimcilik ekosistemini, gelecek dönem planlarını ve savunma sanayideki şirketlerin başarısındaki yol haritasını bizle beraber konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi öncelikle Teknopark İstanbul'un biraz genel yapısını sizden dinleyerek başlayalım. Kaç girişim ev sahipliği yapıyorsunuz? Genel sektörlere baktığımızda bir kümelenme var mı ki savunma sanayi şirketleri ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin dev şirketleri Aselsan, TUSAŞ, Milgem, Roketsan gibi şirketler. Dolayısıyla bir yapıyı ve özellikle sektörel bazda nasıl odaklanılıyor Teknopark'ta bunları dinleyerek başlamak isterim.
2: Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Teknopark İstanbul bir dünya markası. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Gerçekten dünyanın bu ekosistemdeki en güçlü yerlerden bir tanesi.

0: kapasitesine sahip 11 bin üzerinde çalışanımız şu anda, Ar-Ge çalışanımız bulunmakta. 1000'e yakın firmamız var ön kuluçkalarla birlikte. Gerçekten bahsettiğiniz üzere Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, TEİ, STM gibi çok güçlü vakıf şirketlerimizin yanında bunlara entegrasyonu sağlayan girişimcilerimizle birlikte ekosistemin en güçlü yerini temsil ediyor. Tabii ki sadece bir teknopark değil, bir yaşam üssü, bir derin teknoloji merkezi olarak biz ifade ediyoruz. Yani biz burada aynı zamanda firmalarımız için, çalışanlarımız için bir konfor alanı da yarattık. Binalarımız çok özel, risko sertifikalı binalar. Gri geri kullanımından kojenerasyon tesislerimize kadar çok imkanları olan bir kampüsüz ama onun dışında kondisyon merkezi, yüzme havuzları, tenis kortları ve yemek, işte restoran ve sosyal alanların içerdiği çok oldukça güçlü bir yer. Havaalanının Sabiha Gökçen hemen yanında ve metro bağlantısı olan, işte uçak havaalanı bağlantısı olan TEM ve Kuzey Marmara'da dibinde, hani lokasyon olarak da oldukça önemli bir yere sahip. 3 milyon metrekareye yakın bir alandan bahsediyoruz. Yani havaalanı ile birlikte yan yana uzun yıllardır savunma sanayi iştiraki olan bir firma. Dolayısıyla savunma sanayi başkanlığımızın vizyonuyla da aslında her hafta cuma günleri savunma sanayi daire başkanlarımızın ziyaret ettiği, dolayısıyla ekosistemi güçlendiren bütün 3000 üzerinde savunma sanayi firmalarımıza entegrasyonu sağlayan girişimcilerimiz için inanılmaz bir hızlandırma programıyla birlikte yürüttüğümüz çok güçlü bir teknopark olarak sözlerime başlayabilirim.
1: Peki diğer nokta, özellikle bir genel performansa bakacak olursak, yer alan girişimlerin bu yılın ilk yarısında ne kadarlık bir ihracat gelirine imza attılar? Bu noktada ilk yarısı cirosu ne oldu yer alan girişimlerin?
0: Aslında yıl bazında hesaplıyoruz. 2025 yılı itibariyle 2025 yılına kadar bizim tabii vakıf şirketlerimizin merkezlerinin farklı yerde olması güçlü. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi önemli firmalarımız bizim teknoparkımızda verilerini kullanmamasına rağmen bugüne kadar 1,5 milyar dolar ihracat ulaşmış durumdayız ve aynı zamanda da geçen yıl 31 milyar TL ciroya ulaştık bu anlamda. Tabii bizim Ar-Ge üssü olarak bir rakamlar bazında aslında bizim bir o sebepler gibi ihracata dayalı bir verilerimiz olmamasına rağmen bu kadar güçlü verilere sahibiz.
1: Peki yer alan girişimlere sağladığınız destekler ne yönde? Ne yönde vergisel destek veya farklı programlar var mı? Ve girişimlerin yurt dışına açılma noktasında ne gibi fayda sağlıyor Teknopark?
0: Aslında Teknopark İstanbul'u ayıran en önemli konu bu diyebilirim. Çünkü bizim girişimcilerimiz en başta bir iç mentor, bir çalışanımızdan bir iç mentor ve bir kariyer mentörü olarak iki mentor atıyoruz. Ve üçüncü de hemen yolculuğunun ilk 6 ayında, bir yılında bir de tekno destek programımızla bir akademik mentor atıyoruz. Yani bir kişi girdiği zaman şirketleşmeyi bilmiyor, Ar-Ge bilmiyor, Port Sanayi Bakanlığı veri sistemini bilmiyor, teşvikleri ve Ar-Ge teşviklerini bilmiyor, TÜBİTAK, TEİDEP farklı programları bilmiyor, finansal erişimleri bilmiyor. Dolayısıyla biz bunları finans, satış, pazarlama gibi ciddi eğitimlerle geçiriyoruz. Yani bizim kendi mentorumuz içeriği hazırlıyor. Kariyer mentoru da onun teknik kabiliyetini yükseltmek için önemli destekte bulunuyor. Sonrasında da akademik desteği de sağlıyoruz bununla birlikte. Hepsini bunların %100 ücretsiz sağlıyoruz. Bütün bunların yanında artık ürüne dönüşmeye başladığında fikri sinayi haklarını %100 koruma altına alıyoruz. Patent bu arada patentte Teknopark İstanbul son 6 yılın Türkiye birinciliğine devam ediyor. Büyük üniversitelerimizin teknoparkları olmasına rağmen arkada bir teknopark, üniversite güçlü bir üniversite akademik altyapı olmamasına rağmen 6 yıldır birinciliği bu alanda koruyoruz. Sonrasında da firmalarımızı uluslararası ölçekte ve ticaretleşmesine fırsat vermek için uluslararası fuarlara götürüyoruz. Aynı zamanda da büyük vakıf şirketlerimizle entegrasyonu sağlıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi her cuma bir savunma sanayi daire başkanımız kampüsümüzü, firmalarımızı ziyaret ederek aslında tüm ekosistemi uçtan uca desteklemiş oluyoruz. Aynı zamanda Aselsan'la Deep Defense, Roketsan'la İvme, Havelsan'la Jet ve TEİ ile TUSAŞ'la Hangar Pro programıyla da girişimcilerimizi hem vakıf şirketlerimiz arzu ettiği konulara ve ihtiyaçlarına yönelik yeni girişimciler oluşturuyoruz ve dolayısıyla çok hızlı entegrasyonu sağlamış oluyoruz. Bir şirketimiz çok hızlı bir şekilde hayata ve kariyer yolculuğuna atanıyor. Bu da bizim en büyük göstergemiz. Dünyada %95'e yakın bir ölüm vadisi denen bu periyotta girişimler maalesef devam edemiyorlar. Biz Teknopark firmalarımızı %50'ye yakınını mezun ederek Ar-Ge firması haline getirmiş durumdayız.
1: Evet, girişimcilerin özellikle belki dev savunma sanayi şirketlerinin değil ancak diğer girişimcilerin finansmana erişiminde ayrı bir nokta. Özellikle mevcut ekonomik konjonktürde düşündüğümüzde daha yurt dışında yapay zeka tabanlı çözümler üreten şirketlerin çok rahatlıkla yüksek meblağda yatırımlara ulaştığı noktada finansmana erişimde siz nasıl bir yol haritası sunuyorsunuz onlara?
0: Tabii girişimciler için belki de en önemli konu biraz önce bahsettiğimiz tabii ki öncelikle ama finans en önemli konulardan bir tanesi tabii ki. Fikir var, fikrin olgunlaşmasını sağlıyoruz ama paraya ulaşamadığı zaman da bu fikrin ticarileşmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz bu şeyi görerek bir Çağla Girişim Fonu kurduk 2025 yılında ve geçen sene itibariyle...
1: Ne kadar büyüklükte bir fon?
0: 50 milyon geçen sene yatırım yaptık ve bu sene 100 milyon civarında bunu çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Teknopark İstanbul'un vakıf şirketleriyle, biraz önce bahsettiğim vakıf şirketleri ortak bir yüksek teknoloji fonu var. Burada da bizim 323 milyonluk bir fonumuz var. Ve biz 2 hafta önce de burada bir 70 milyon TL'lik bir yatırım kararı daha aldık 4 yeni firmamıza. Ve özellikle burada şunu da ifade etmek istiyorum sizlerin huzurunda, kuantum teknolojilerine yatırım yapan belki de Türkiye'deki önemli teknoparkız. Yani artık Türkiye dünya bir kuantum çağına girdi ve biz de Türkiye'nin ihtiyaçlarını öngörerek bu anlamda biz hakikaten her defasında Türkiye'nin vizyonuna uygun teknoloji geliştirmek için buradayız. Milli teknolojileri geliştirmek, aynı zamanda yerleştirmek ve Türkiye'nin önceliği olan konulara yön vermek. Tabii ki savunma bizim ana temamız ve güçlü temamız. Bunun yanında da Türkiye'nin sağlık teknolojileri gibi isterseniz burada bir sizin huzurunuzda bir şey de müjdelemek istiyorum. Yani yeni bu da Türkiye için ilk olacak. Bu sizlere de ilk defa bunu duyurmak istiyorum. Bir patent hızlandırma programı Türkiye'de yapıyoruz. Ve savunma sanayindeki güçlü kaslarımızı, kabiliyetlerimizi, artık know-how'ı milli sağlık teknoloji geliştirmek üzere kullanmak istiyoruz. Bunun için sağlık teknolojilerinde bir patent hızlanma programı hazırladık. Patentleri topladık şimdi. Çok yakın zamanda tarihini açıklayıp süreci başlatıyoruz. Raflarda kalmış ya da şeyde kalmış patentleri ticarileştirmek üzere biz de Türkiye'nin bir ihtiyacına öncü teknopark olmak bu anlamda istedik. 100'e yakın patenti topladık. Bunlardan ön elemeler, bir sağlık kurulu oluşturduk. Patent ve patentçi, inovasyoncu ve sağlık hoca, akademisyen, farklı gruplardan bir kurul oluştuk. Bu kurul eleyecek ve son 20'ye kalanı biz ticarileştirmek üzere bunları hızlandırma programına alacağız. Ve en sonunda nihai amacımız bu patentlerin ticarileşmesi ve Türkiye'nin milli ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz.
1: Evet, diğer tarafta bir 100 milyon liralık diğer ve savunma sanayi şirketlerinde ayrı 323 ve kuantum teknolojilerine yönelik 323 milyon liralık fonla girişimlere destek sağladığınızı söylediniz.
0: Ama şunu ilave etmek istiyorum. Aynı zamanda bir burada tüm yatırımcılara da bunu buradan duyurmak istiyorum. Bir yatırım kulübü kurduk. Venture Capital'lar, işte kitlesel fonlamalar ve diğer melek yatırımcılarla birlikte biz bunu gerçekten önemsiyoruz. Finans cazibe merkezi olmayı da hedefliyoruz. Uluslararası anlamda tüm girişimcileri buraya Teknopark
1: İstanbul'a. Finans merkezine de çok yakınsınız zaten, evet. Yan yana sayılır.
0: Bunu çekmek istiyoruz. Finans alanında da zaten çok önemli girişimlerimiz var. Yani biraz sonra ondan da bahsetmek isterim. Ama biz finansa kolay erişim girişimci için çok önemli ve dünyadan da çok büyük fikirleri Türkiye'de toplamak istiyoruz. Yani biz artık Türkiye'de belli bir olgunluğa ulaştık. Bunu finansla da eşleştirebilirsek bu anlamda çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ve yılda bunun için bir altın küpü ve geçen sene ilk defa başlattığımız hasat diye teknoloji hasadını yaptığımız bir programla bunu başlattık. Bu sene ikincisini artık yine sizlerin huzurunda bunu duyurmak istiyorum. Geçen sene kendi Teknopark İstanbul firmalarımızı açmıştık bunu. Girişimcilerimizi yatırımcılarla buluşturmuştuk. Ve Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olarak duyuruldu, tanıtıldı birçok yerde. Biz bunu bu sene tüm Türkiye'mizi, tüm insan kaynağımıza açmak istiyoruz. Tüm Türkiye'deki girişimcilerimizi açacağız ve buraya geçen sene 2500 üzerinde katılımcımız vardı ama 100'ün üzerinde yatırımcı geldi ve toplamda 1000'e yakın B2B yatırımcı girişimci görüşmesi gerçekleştirdik. Biz bu sene bunu tüm Türkiye'ye açmak istiyoruz.
1: Hangi tarihlerde yapılması planlanıyor?
0: Geçen sene Aralık başında yapmıştık. Bizim artık tarihimiz Aralık. Aralık'ın ilk 15 günü için

0: bir takvim belirleyeceğiz. Her yıl yıl sonu hasadını, teknoloji hasadını yapıyoruz metaforuyla yola çıktık. Ve onu artık bu sene ikinci senesi Türkiye açtık. Belki önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte bir şeye dönüştüreceğiz. Girişimcilik etkinliğine dönüştüreceğiz.
1: Özellikle girişimcileri, yatırımcıları bir araya getirdiğiniz teknoloji hasadı da bu yıl Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek diyorsunuz. Peki şunu da söyleyeyim. Sizi diğer teknoparklardan aslında bu sorunun yanıtını da yavaş yavaş veriyorsunuz. Ayıran hani savunma sanayinin çok güçlü şirketlerine ev sahipliği yapıyorsunuz, o ayrı ama farklı özellikler de var mı?
0: Tabii çok bahsettiğim gibi biz aslında bir ana kampüs Kurtköy'de havaalanının yanında bir kampüsümüz var. İkincisi Ümraniye'de bir finans teknolojilerine uydu kuruluşumuz var. Bir de Taksim'de hemen İstiklal Caddesi'nin altında 5 katlı bir daha çok oyun, yapay zeka, görüntü işleme, farklı teknolojilerin de olduğu 3 tane ana yerde, 3 tane farklı yerde biz girişimcilerimizi ve Ar-Ge firmalarımızı ağırlıyoruz. Her biri ulaşım ve erişim anlamında çok konforlu ve tabii birçok şeyi biz %100 ücretsiz sağlıyoruz. Yani firmalarımıza, girişimcilerimize, özellikle akademisyenlerimize 9 üniversiteyle bir program başlattık. Ortak programımız var. Bunda Sabancı Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, bölgemizde bulunan Gedik Üniversitesi, Okul Üniversitesi, Pir Reis Üniversitesi, çok sayıda Maltepe Üniversitesi, şimdi Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yeri var. Atlamış olmak istemiyorum. Bir programla da %100 ücretsiz akademisyenlerimize, öğrencilerimize ücretsiz program sunuyoruz. Bu sayede aslında hem çok kolay teknolojiye ve dünyaya açılma fırsatları var. Küresel pazara açılma fırsatları oluyor. Vakıf şirketlerimize entegrasyon olma şansları oluyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın kıymetli çalışanları var. Gerçekten çok olağanüstü bir ekiple bu yürütülüyor. Savunma Sanayi Başkanımızın vizyonuyla inanılmaz, işte kuantum teknolojileri bizim savunma sanayi vizyonu üzerine kurguladığımız bir altyapı oldu ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde bir kuantum teknolojileri algoritma yarışması düzenliyoruz. Çok büyük bir etkinlik. Yani bu anlamda öncü oluyoruz savunma sanayi başkanlığımızın vizyonunda. Dolayısıyla çok yönlü erişim, imkan, altyapı, sosyal imkanlar ve dünya pazarlarına erişme gibi çok farklı başlıklarda biz Teknopark İstanbul olarak öncü durumdayız bu anlamda.
1: Evet, şimdi günümüzde iş hayatında birçok noktada, üretimden iş hayatına her noktada yapay zekayı konuşuyoruz, entegrasyonunu. Geçtiğimiz günlerde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıkladığı 2026 ile 2030 yılları arasındaki Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı açıkladı. İşte 5 milyon kişinin eğitim alması, işte belli bir fon oluşturulacak, 15 milyar lira gibi bir fon ve girişimlere yaklaşık yapay zeka ile çözüm üreten 20 girişime destek sağlanacak ve detaylı kimi destekler yer alıyor. Genel itibariyle bu eylem planını nasıl karşıladınız?
0: Tabii Sanayi Bakanlığımız, Teknoparklar Sanayi Bakanlığı'na bağlı bir kurum ve gerçekten dünya ölçeğinde en iyi imkanlara sahibiz. Ar-Ge teşvikleri anlamında ve %3 yükümlülüğü gibi bu sektörün, bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlayan birçok yatırımcımız bunu biliyordur. Ar-Ge'den aldıkları, devletten aldıkları teşviklerin %3'ünü yeni teknolojilere ve yeni startuplara aktarma zorunluluğu Sanayi Bakanlığımızın vizyonuyla gerçekleşmiş bir uygulama. Şimdi Sanayi Bakanlığımız gerçekten çok önemli bir adım daha atarak yapay zeka vizyonunu ortaya koydu. Bu eylem planıyla Türkiye'nin 2030'a kadar çok hızlı büyümesini ve insan kaynağının çok daha fazla erişmesini, eğitilmesini sağlayacak ve bu anlamda da ciddi bir fon büyüklüğüyle yapay zeka firmalarına destek olacak bir paket hazırladı. Biz buna gerçekten çok önem veriyoruz. Biz Teknopark İstanbul olarak 2 senedir yapay zeka kümelenmesi üzerine bir girişimimiz var, çalışıyoruz. Çok önemli yapay zeka firmalarımız var. Ama ben kişisel olarak da daha önceki çalıştığım kurumda da yapay zeka eğitimini başlattım. Yapay zeka yüksek lisans programını başlattım. Önemli bir vakıf şirketinde görev almıştım. Orada da yapay zeka yüksek lisans programını başlattım. 4-5 yıldır bireysel olarak da bunun ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu duyurmak için çabalıyorum. Yine Teknopark İstanbul'da 2025 yılı içinde yapay zeka eğitimlerimize başladık. Tüm firmalarımızı yapay zeka destekli hale getirmek istiyoruz. Ve bu sene içinde proje giriş başvuru sistemini de yapay zeka destekli hale getirdik. Hem verilerimizi koruma altına, iç bir yapay zeka sistemi, hem verilerimizi koruma altına, çünkü çok özel fikirler geliyor Teknopark İstanbul'a, başvurular geliyor. Bunları iç değerlendirmeyle çok hızlı süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Bilgi adında bir yapay zeka destek programını Teknopark İstanbul'da burada hayata geçirdik. Yine sizin uzunuza bir şey de söylemek istiyorum. Bu da bizim gerçekten çok önemsediğimiz, düşündüğümce giriş başvuru sistemlerini yapay zekayı bir koşul, bir parametre haline getirmek istiyorduk. Hı hı. Bunu bir takvime bağladık ve tüm firmalar belki çok yakın bir zamanda, bir yıl, iki yıl içinde yapay zeka bir şey sistematiği olmayan, işlem şeyine koymayan herhangi bir firma burada Teknopark İstanbul'da yer alamayacak. Yani biz yapay zekayı daha çok kullansınlar ve her firmamız mutlaka yapay zeka destekli olsun istiyoruz.
1: Evet, şimdi böylesine değerli çalışmaları, ben şunu da sormak istiyorum. Türkiye geneline yayma planlarınız içerisinde var mı? Yurt dışına açılma ve işbirlikleri, kimi belki üniversite sanayi işbirliği arasında teknopark olarak siz neler yapıyorsunuz, ama öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. İstanbul Teknopark'ın yurt dışına açılma veya Türkiye'nin farklı noktalarında konumlanma gibi önümüzdeki döneme dair planları var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Biz bir yıldır birkaç yurt dışına Teknopark İstanbul know-how'ını aktarma yönünde bir teklif aşamasındayız. Başka ülkelere, Türkiye Cumhuriyetlerine ve başka müttefik ülkelerimize Teknopark İstanbul'un misyonuyla birlikte, know-how'uyla birlikte aktarmak üzerine de devam eden süreçlerimiz var. Onun dışında 10'a yakın ülkeyle bir işbirliği modeli imzaladık. Bunun içinde Çin'den Amerika'ya kadar, Avrupa'da birçok ülkeye kadar ve kendi müttefik olduğumuz Endonezya, Malezya, Pakistan gibi ve savunma sanayinin güçlü olduğu ve çok arzu edilen yerlerde bir ilişki içinde oluyoruz. Firmalarımızı biraz önce söylediğim gibi yılda 10'a yakın etkinlikte uluslararası fuarlara taşıyoruz. Bu uluslararası fuarlar aslında bir teknoloji dönüşümü, transferi gibi konumlandırıyoruz. Yani Çin'de biz tamamen savunma ve havacılık alanında Çin'in Chengdu bölgesine giderek oradaki firmalarla işbirliği gerçekleştirdik. Firmalarımızın 10'a yakını işbirlikleriyle döndü. Yani tamamen bir gezi değil, bir teknik ve tamamen işbirliğine yönelik bir anlaşma yapıyoruz. Ve soft landing anlaşmalar yapıyoruz. Bazı ülkelerde yer kurmak yerine oradaki teknoparklarla anlaşmalar yaparak bizim girişimcilerimiz orada, onların girişimleri Türkiye'de bizim teknoparkımızda olacak. Daha önemli, daha kıymetli anlaşmalar, sürdürülebilir anlaşmalar yapıyoruz. Ama onun dışında Türkiye'de bizim her hafta neredeyse birkaç uluslararası heyet ağırlıyoruz. Yani biz bir savunma havacılık üzerine çok güçlü altyapımız olduğu için firmalarımızı her hafta hem Sanayi Bakanlığımız, hem Savunma Sanayi Başkanlığımız, hem İstanbul Ticaret Odamız gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının bize yönlendirdiği ve bizim de kendi ilişkilerde olduğumuz firmalara burada ev sahipliği yapıyoruz. Yani işte çok yakında geçen hafta içinde Umman, Güney Afrika, Polonya, Belçika, biliyorsunuz Belçika çok büyük bir heyetle gelmişti Türkiye'ye. Yine bizi de 80 kişilik bir heyetle ziyaret ettiler. Biz tabii sadece savunma değil, tersanecilik, denizcilik anlamında da Türkiye'nin en önemli teknoparkıyız. Yani biz hem TC Gandu'nun şimdi de yeni uçak gemisi tasarımları bizim teknoparkımıza gerçekleşiyor ve Milli Sonar bizim firmalarımız tarafından şu anda Türkiye'de tek, biz Mavi Vatan diyoruz. Üç tarafımız denizler çevrili ama Milli Sonar burada çok kıymetli. O da bizim teknoparkımızda bir firmamız tarafından gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok güçlü temamızda firmalarımızı hem fuar ve teknolojik işbirlikleri, hem soft landing anlaşmaları, hem teknoparkımıza gelen uluslararası heyetlerle birlikte aslında küresel pazarlara burada çok rahat açabiliyoruz ve işbirliklerini de burada artık başlattık diyebilirim. Yani firmalarımızı karşılıklı işbirliği anlaşmaları ve hatta çok açık, henüz SPK'dan onaylanmadığı için isim vermeyerek söyleyebileceğim bir şirketimiz, finans şirketimiz dünyanın 5 büyük borsasından 250 milyon civarında bir yatırım şu anda aldı. SPK onayını şu anda bekliyor. Dolayısıyla
1: 250 milyon TL'lik bir
0: yatırım aldı ama dünyanın en önemli 5 büyük borsasından bir tanesinden. Dolayısıyla bu işbirlikleri Teknopark İstanbul'un en güçlü yönlerinden bir tanesidir diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için diyorum. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Profesör Doktor Abdurrahman Akyol bugün konuğumuzdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi yurt dışından bir haberle tamamlayacağız globalden. Evet, Elon Musk'ın şirketi uzay teknolojileri girişimi SpaceX çok önemli bir satın alım hamlesi gerçekleştirdi. Bu hafta içerisinde yapay zeka kodlama şirketi Cursor'ı 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı diyoruz ve programımızı bu haberle noktalıyoruz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.

SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama girişimi Cursor'ı 60 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı. Bu yılın başlarında Elon Musk'ın xAI şirketini de bünyesine katan SpaceX, Nisan ayında Cursor'la ortak teknoloji geliştirme anlaşması yapmış, bu anlaşma aynı zamanda SpaceX'e Cursor'ı 60 milyar dolar karşılığında satın alma opsiyonu tanımıştı. İki ay sonra SpaceX, halka açık bir şirket haline gelirken, taraflar satın alma sürecini ilerletme kararı aldıklarını açıkladılar. Anlaşmanın tamamlandığına dair duyurusunda Cursor, SpaceX'in Anthropic ve Google gibi müşterilere de kiraladığı bilişim altyapısına sıkça atıfta bulundu. Satın alma kapsamında SpaceX'in güçlü yapay zeka altyapısı Cursor'ın kullanımına açılacak. Cursor, SpaceX'in bir parçası haline gelerek dünyanın en büyük GPU filosuna erişim imkanına kavuşacağını belirtti. Bu altyapının şirketin daha gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmesine ve müşterilerine daha düşük maliyetlerle sunmasına yardımcı olması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada SpaceX zekayı bugünkü seviyesinin çok ötesine taşıyıp ölçeklendirmek için gereken bilişim kapasitesini inşa ediyor denildi.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan
0: hayata. Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Gelişmeler ekseninde fiyatlamalar nasıl seyrediyor diye. Özellikle tabii Amerika cephesinden gelen tahvil hamlesi ve küresel piyasaların buna verdiği tepkiyi takip ediyoruz. Borsa İstanbul bugün 14.349 puanda %0,75'lik geri çekilmeyle. Yine sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında satış görüyoruz. %0,66 kadar sanayi taraf ve mali tarafta satıcılığı. Sanayi taraf %0,2, mali tarafta %0,18 kayıpla seansı devam ettiriyor. Ulaştırma tarafı pozitif, yatay pozitif. Turizm endeksinde %1,30 seviyesinde kayıplar. Yine hizmetler tarafına baktığımızda da %0,2'lik aşağı yönlü bir hareketi gördüğümüz bir gün Borsa İstanbul cephesinde. Devam edelim bakalım paralar tarafında ne oluyor? Dolar TL 47.95'te, Euro TL 56.27'de, dolar endeksi 99'un altına geldi. Tabii Amerika'daki hamle sonrası Euro-Dolar çaprazı ise 1.17.

0: üzerine gitmiş durumda. Euro TL 56.21'den fiyatlanıyor. Avrupa borsalarına bir bakalım, orada görünüm nasıl diye. Avrupa borsalarında Milano borsasının bir tek pozitif ayrıştığını görüyoruz. 0,16 kadar sınırlı pozitif. Londra sınırlı negatif diyelim. Kakaran endeksinde %0,4'lük, DAX endeksinde ise %0,48'lik geri çekilme var. Amerikan vadelilerine bakacak olursak orada görünüm yatay seyrediyor diyebiliriz. Dow Jones'da sınırlı geri çekilmeyi takip ediyoruz. Getiri eğrisine bakalım. Hazinenin satın alma eylemi sonrası, hamlesi sonrası 10 yıllık tahvil faizi 4.66'ya çekti, şu an gelmiş durumda. 5 yıllıklar 4.35'te, 2 yıllıklar 4.17'de seyrediyor. 30 yıllıklar da 5.21'e geldi. Konuşacağız tabii bu tahvil hamlesinin anlamını, kısa uzun vade etkilerini. Son olarak bir kripto para emtia tarafına da göz atalım. Tabii kripto para kendini ciddi biçimde yukarı attı. 72 bine doğru hareketlendi Bitcoin. Gümüş 66 dolar 92 sentte. Spot altının ons fiyatı 4494 dolardı. 4500'ü gördü. Brent petrol 94'e doğru gidiyor. 93 dolar 79 sent. Amerikan tipi ise 88 dolardan. Evet, böyle rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci'yi yayına davet edelim. Tuğberk Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Zeynep Hanım, hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de size dilerim. Ana gündem tahvil tarafı küreseldeki, Amerika'daki özellikle. Zaten bir müddettir küresel olarak getiri eğrisinin uzun tarafının yukarı gitmesi temasını konuşuyoruz. Son olarak ciddi biçimde özellikle Amerika'nın uzun bacağında yani 10 yıllıklar, 30 yıllıklar ciddi sıçrama yapınca, mortgage faizleri de ciddi yukarı gidince bir yerde buna müdahale ihtiyacı doğduğunu anlıyoruz Amerikan hazinesi tarafından. 2 milyarlık tahvil stoğunu 4 milyar dolara çıkardı. Uzun vade ağırlıklı tabii. Şimdi tabii bu nasıl bir etki üretecek? Bundan sonra ne olacak? Kredibilite açısından ne ifade ediyor ki? Bu anlamda analizler var, uyarılar var. Yani Kevin Warsh'un burası piyasada şekillenecek. Daha yeni dedi yani burada faizler uzun tarafta piyasada şekillenecek dedi. Tam tersi oluyor. Dolayısıyla önce biraz bu tarafını sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü bu söylemin tersini takip ediyoruz. Ne etki üretir?
1: Tabii aslında burada kapital sistemin doğasına aykırı bir şekilde, yani serbest piyasaya bir müdahale bulunuyor. Burada özellikle bu müdahalenin nedenini ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Trump ve ekibinin hane halkı tarafında özellikle yüksek maliyetli olan mortgage faizlerindeki rahatsızlığı. İlave olarak da özellikle kamudaki toplam borç 40 trilyon dolar seviyesinde olması, Amerikan tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket bu borç maliyetini sürdürülemez bir noktaya getirdiğinden dolayı ne yapalım dediler? Şapkadan bir tavşan çıkartalım dediler. İşte önemli olarak suni bir piyasaya müdahale edelim. Ara seçimlerden sonra duruma bakarız. Ama bu aksiyon gelmeden önce neden Amerikan 10 yıllık tahvili 4.5'un üzerinde 4.85'ler ve 5'ler telaffuz ediliyordu? Veya Amerikan 30 yıllığı neden %5'in üzerinde kalıcı kaldı? Bunun iki tane nedeni vardı. Birincisi Trump'ın oluşturduğu ABD-İran savaşına ilişkin belirsizlik. İkinci bacağı da FED tarafındaki yüksek enflasyona karşı faiz artışına gitmeden FED nasıl bu enflasyonu %3 seviyesi aşağısına çekeceğine ilişkin belirsizlik. Şimdi kısa dönemde bu iki belirsizliğe ilişkin unsurlar ortadan kalktı mı? Hayır. Evet, her ne kadar piyasa FED'den bu yıl için 2 adet faiz artışı beklentisini aşırıya kaçırmış olup daha sonra Eylül toplantısındaki beklenti ihtimalini %30'lara, Aralık'taki toplantıda faiz artışı beklentilerini 35'li 36'lı seviyelere çekmesine rağmen piyasa tarafında hala FED tarafında yüksek enflasyona karşı bir faiz artışına gidebileceği beklentisi var. Dünkü toplantı tutanaklarında da şahin bir tonlama vardı. Üyelerin çoğu enflasyon yükselirse faiz artışına gitmeliyiz temasını vurguladı. Dolayısıyla bu dinamiklerde bir değişme yok. Evet, kısa periyotta olumlu. Bu doların maliyetini aşağıya çekip zayıf bir dolar teması oluşturdu. Dolara karşı diğer varlıklarda, Amerikan borsa endekslerinde, hisse senetlerinde, euro dolarda, altında, gümüşte

0: bütün unsurlarda bir risk algısı pozitif yönde oldu. Ama sonrası için piyasanın sağlıklı tahvil işleyişine bir müdahale olarak algılanacağından ve hem ABD-İran savaşı hem de FED faiz veyahut da Amerika'daki enflasyon belirsizliği ortada olduğundan dolayı orta dönemde piyasa tekrar bu müdahale sonrasında kuvvetle muhtemel yukarı yönlü tahvil getirilerini oluşturarak kendi çapkadan tavşanını çıkartarak yine FED tarafını sıkıştırmaya çalışıyor. Aslında burada piyasanın da FED'in de bütün ekosistemdeki katmanların merak ettiği soru şu: faiz artışına gitmeden FED enflasyonu nasıl düşürecek? Yani şu mu olacak? Bir anda savaş bitecek, petrol fiyatı 70-72 dolar seviyesine çekilecek, enflasyonun sanki hiç geçişken etkisi veyahut da hasarı olmadan ekonomi normal bir şekilde devam edecek. Sanki FED başta olmak üzere tüm merkez bankaları Brent petrolün aşağı yönlü geleceğine ilişkin çok iyimser bir beklentiye sahip olup mevcut ekonomiye verdiği ileriye dönük beklenti, fiyatlama davranışlarını bozması gibi psikolojik faktörleri biraz bertaraf ederek o tarafta aşırı iyimser değil de kötümser tarafta da bulunmadan farklı bir ortodoks demeyelim de heterodoks tarzında bir politika deniyorlar. Bekle gör tarzında Zeynep Hanım.
1: Peki şimdi piyasa üzerindeki ilk etkisini gördük, yani pozitif yukarı yönlü bir etkisi oldu. Evet. Ne kadar tabii kalıcı olur, ne kadar ayrışmaları besler sorusu da gündemde. Yani ilk etapta baktığımızda mesela çip tarafında, çip üreticilerinde bir düşüş var genel piyasa rallisine rağmen. Güney Kore'de tabii teknoloji tarafında yine yükselmeler oldu Asya tarafında. Hani varlıklara baktığımızda bir yandan hem altın hem petrol hem Bitcoin yukarı gidiyor. Ne diyorsunuz? Yani bu hepsinin birden yukarı döndüğü ortam devamında nereye bağlar?
0: Tabii tüm bunlar Trump'ın faktörleriyle devreye giriyor. Tahvil piyasasına müdahale etti. Risk algısını pozitife çekti. Daha sonra kripto yasasıyla beraber özellikle Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketi sürükledi. Daha sonra Elon Musk'lı haberlerle beraber işte Çin tarafında Elon Musk'ın ödemeleri stablecoin'le almaya ilişkin haber akışı pozitif oldu. Altın gümüş tarafında o rally'yi kaçıranlar klasik yatırımcı yaklaşımında veyahut da getiri peşinde koşanların yaklaşımında altın gümüşü kaçırdık, dönüp ne bakalım, işte haber akışıyla desteklenen kripto vardı. Petrol fiyatı yukarıya gidiyor. Aslında şu anda petrolün yukarı yönü, yani 90'dan 92 dolara spot tarafta kalması aslında bir nevi öncü bir sinyal şeklinde. Yani bu yukarı yönlü momentumu çok sürdürülemeyeceği şeklinde. Çünkü piyasa yine bir noktada evet tahvil tarafına müdahale edildi ama benim ana sorunum neydi? Yüksek enerji maliyetleri. Bu neye neden oluyor? Enflasyona neden oluyor. Enflasyonun muhatabı kim? FED. FED ne yapacak? Faiz artışına gitmesi lazım. Evet, borç göreceli güvercin kalıyor, benden yönlendirme beklemeyin şeklinde, bekle gör politikasında, ama piyasa bir noktada o %30'lu seviyelere çektiği toplantılardaki 25 puanlık faiz artışı beklentisini tekrar yukarıya çekecek. O zaman tekrar Amerikan tahvil getirileri yukarı yönlü hareket edecek. Bu hisse senetlerindeki getiriyi engelleyecek. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabında hani ne kadar sürdürülebilir, hepsi aynı yönde hareket eder mi noktasında, evet, Brent petrol aşağı hareket ederse varlıklar yukarı yönlü hareketini sürdürür. Ama Brent 90'ın üzerinde kalıp sürekli 1-2 puan koyarak o 100 psikolojik seviyesine yaklaşma potansiyeli olduğu dikkate alındığı zaman da, hatta 90'ın üzerinde kalıcılık dikkate alındığı zaman da çok sürdürülemez gibi. Ya bu noktada Orta Doğu geriliminde petrolün yukarı yönlü hareketine piyasa şu anlık kısa süreli bir görmezden geliyor, veyahut da Orta Doğu'ya ilişkin beklentileri Brent petrol maksimum 100 dolar seviyesine kadar gider. Zaten şu anda spotta 92-93 bölgesindeyiz. İlave 5-6 puan benim risk algımı bozar mı? Bozmaz. O zaman varlıklarda 100'e ulaşana kadar şeklinde yukarı yönlü momentumu devam ettirebilirim hareketi de olabilir, ama 100, yani 90 ile 100 dolar arasındaki bir Brent petrol tarafında risk algısının bu kadar pozitif olması pek normal değil diye değerlendiriyorum.
1: Peki şimdi gelişmekte olan ülkeler açısından nasıl bir fırsat penceresi açılıyor buraya fon akışı noktasında? Ama tabii onun niteliği üzerinden de belki konuşmak, onu da hani dün bizim aktardığımız habere de bağlamak anlamlı olabilir. Şöyle ki özellikle sıcak para akışı

0: akışını daha kalıcıya çevirme amaçlı olarak işte bu tarafa bir vergilendirme gündeminin söz konusu olduğuna dair Bloomberg HT'de aktardığımız bir özel haber vardı. Bekir Gürdamar'ın haberi. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama dediğim gibi bu amaçla. Şimdi bir, Amerika'daki bu hamlenin gelişmekte olan piyasalara etkisi ne olur? Ne kadar pozitif etki üretir? Türkiye açısından, yani Türkiye bu fırsatı yakalama noktasında potansiyeli ne? Üç, az önce söylediğim düzenleme ihtimalinin bu noktada etkisi ne olur? Pozitif mi olur? Yoksa biraz temkinli yaklaşmayı mı getirir bu ortamda? Yoksa hedeflendiği gibi hani daha uzun vadeli akım noktasında avantaj mı sağlar?
1: Şimdi burada gelişmekte olan ülkeler açısından Amerikan tahvil getirilerindeki uzun vadelerde aşağı yönlü hareket evet pozitif. Ama bu noktada bu tamamen paranın ana vatanından gelişmekte olan ülkelere kayacağı anlamında bir kıtalar arası para transferini tetikleyecek bir hareket değil. Eğer Amerikan borsada o 40 trilyon dolar seviyesinde olmasa, ABD İran savaşı olmasa, Amerika'da %3'ün üzerinde kalıcı bir enflasyon ve her an Fed'in faiz artışına gitme beklentisini kuvvetli tutan bir piyasa dinamiği ve bunu fiyatlamaya yansıtan unsurlar olmasaydı, evet bu noktada pozitif yansırdı. Dolayısıyla bunu diğer kıtalara, yani gelişmekte olan ülkelere yansımasını çok sınırlı beklemek lazım. Çoğu da zaten dünkü aksiyonda yansımış gibi gözüküyor. Şimdi bizim tarafta önemli olan Amerika'nın bu kısa periyotlu kendi seçim stratejisine bağlı şapkadan tavşan çıkarmaları değil de para Türkiye'ye gelmesi ve kalıcı olma noktasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, liralaşma öncesinde rezerv arttırma politikası devam ediyor mu? Ediyor. Devam etmesi kuvvetle muhtemel mi? Evet, biz de hem bu yıl sonunda hem 2027 ilk çeyreğinde güçlü bir Türk lirası bekleyerek Merkez Bankası'nın sıkı kalmasına devam edeceğini senaryomuza ekliyoruz. Burada referans petrol fiyatı. Şu anki petrol fiyatı, yani 90'ın üzerindeki Brent spot, Merkez Bankası'nın bir haftalık repoya dönme imkanını, süreyi geciktiriyor. Ne zaman Brent petrol 85'lerin altında, 80'lere doğru bir geri çekilme olur, piyasa tekrar bu beklentiyi satın alacak. Yani bizim taraftaki tetikleyici Amerika'nın tahvil getirilerindeki uzun taraftaki müdahaleler değil de Merkez Bankası'nın politikası. Zaten reel faiz vermeye devam edeceğiz. 2027 yılında da kuvvetle muhtemel minimumda %3'lük bir reel faiz olacak. Ana patikada %3 ila 5 arasında reel faiz. Dolayısıyla reel faiz olduğu sürece dıştan para akma, yani sıcak para devam edecek. Döviz bozdur, para piyasası fonlarına dahil ol. Sizin belirttiğiniz haber kısmını tabii detaylarda görmek gerekiyor. İlk başta piyasa şöyle bir reaksiyon verdi. Özellikle vergi gelecek, para piyasası fonlarından bir çıkış olacak. Şu anda dolar bazında göreceli iskontoda olan Borsa İstanbul'da ve dolar bazında çok iskontolu bir hale gelmiş hisse senetlerine para girişi olması gerekiyor. Paranın gideceği başka alternatif yok şeklinde bir algı oluştu. Hem yurt dışındaki tahvil müdahalesi hem de bu para piyasası fonları haberiyle beraber dün özellikle %3'ün üzerinde bir pozitif fiyatlamayla 14.500 seviyelerine gelindi. Ama daha sonra piyasa şimdi bu haberi sindirerek acaba fonlardaki, para piyasası fonlarındaki yatırım yapanların tercihleri, makro dinamiklere bakış açıları ve hatta yatırım vadeleri daha kısa olduğundan dolayı Borsa İstanbul'a ne kadarı geçer, geçerse ne kadarı kalıcı olur, ne kadarlık bir stok transferi olacak, bunlara ilişkin hani haber etkisi biraz sönümlenip biraz daha aklı selim değerlendirildiği zaman da yukarı yönlü momentum hız kesti. Evet, 14.250 seviyesi üzerinde kalıcı oluyoruz ama hani bu haber etkisiyle yukarı yönlü momentum noktasında haberin detaylarının ne kadarlık bir vergi olacak, ne kadarlık bir vadede olacak, burada kısa ve uzun vade yatırım tercihlerini etkileyecek bilmediğimiz farklı müdahaleler veyahut da ayarlamalar gelecek mi, haberi görmek lazım. Ama hem dünkü tahvil piyasası haberi hem de para piyasasına ilişkin, para piyasası fonlarına ilişkin yapılan haberin etkisi şu anda sönümlenmiş durumda.
0: Döberk Çitilci, teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Sağ olun.
1: Ben
0: kolay gelsin.
1: Ederim.
0: Araştırma masasına gidelim.
2: Yatırımın yolu.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet, piyasa notlarını alalım.
1: Evet Zeynep, şöyle bir öğle saatlerine gelmişken piyasalara baktığımızda dünkü tahvil piyasalarına ilişkin iyimserlikle başlayan finansal özellikle enstrümanlardaki bir miktar daha momentum bugüne geldiğimizde biraz daha hız kesmiş gibi gözüküyor. Bunun nedenlerine baktığımızda bir miktar daha kar satışları olarak yorumlanabilir ya da hali hazırda enerji maliyetlerinin yukarıya doğru gitmesi olarak da algılanabilir ki petrol fiyatlarına baktığımızda bugün 94 doları aştığımız ortamda onun şu anda hafif altında olsak da yukarı doğru gelmeye devam eden ABD ve İran tarafından karşılıklı karışık açıklamaların gelmeye devam ettiği, İran Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına göre İran'ın petrol ihracatının durma noktasına geldiği ortamda, Kasım'da ABD ara seçimlerini göreceğimiz ortamda özellikle ülkelerinde bir miktar daha dayanıklılığı burada sorgulanırken buradaki fiyatlamaların bir miktar daha kalıcılığı yakından takip ediliyor. Ama şöyle bir enerji fiyatlarının yukarı doğru gelmesiyle birlikte hali hazırda bugün altın fiyatlarında dünkü çok kuvvetli momentumun ardından bir miktar en azından geriye doğru bir çözülme görüyoruz. Gümüşte bu daha sınırlı olmak üzere kendisini hissettiriyor. Avrupa piyasalarına baktığımızda o tarafta da çok ciddi morallerin bugün en azından bir miktar daha yüksek olmadığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle Wall Street'le birlikte tekrar bu rakamları bir miktar daha yakından takip edeceğiz. Ama dünkü özellikle ABD'nin tırnak içerisinde söylüyorum bunu, sözlü müdahalesi tahvil piyasalarına ilişkin buradaki alım tutarını 2 milyardan 4 milyar dolara çıkarmasının etkisi saman ayı etkisi olarak mı gerçekleşecek? Yoksa biraz daha burada kalıcı bir konsolidasyon görecek miyiz tahviller çerçevesinde? Bunu yakından takip edeceğiz. İçeriye doğru geldiğimizde Borsa İstanbul çerçevesinde de dün %2'yi aşan hacimlerinde buna eşlik ettiği yükseliş hareketini gördükten sonra bugün o tarafta en azından %1'lere yaklaşan bir kar satışı olarak da adlandırabileceğimiz ya da en azından bir miktarda buradaki fiyatın konsolidasyon sürecinin devamı hakkında da yorumlayabileceğimiz bir fiyatlamayı görüyoruz. Şöyle bir özellikle puan bazlı katkılara, baskılara baktığımızda bugün ki özellikle 39 hissenin sadece yukarı doğru gittiği günde katılım evimden, özellikle burada Şişe Cam gibi, Oyak Çimento gibi hisselerden yukarı doğru performanslar var. Görece sanayi endeksinin dayanıklı kalmaya çalıştığı bir günde biraz daha bankalar üzerinden baskının geldiğini söyleyebiliriz ki burada özellikle baskılar çerçevesinde de sanayi şirketlerini görmek mümkün. Orada burada Odin Solutions tarafında da tabana yakın bir fiyatlama var bugün. Aselsan gibi, Astor gibi, Bimaş gibi özellikle endekste ağırlığı yüksek hisse senetleri derken endekste 14.500'ün üzerinde bugün görülen seviye şimdilik kalıcı olamamış gibi gözüküyor.
0: Mehmet, çok teşekkürler.

0: Seans ortasını tamamlayalım. Birazdan piyasa hattı var. Görüşelim az sonra.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da...

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakarak programı açalım. Borsa İstanbul bugün %0,8'lik bir geri çekilmeyle 14.342 puandan seansı devam ettiriyor. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafı sanayi, ulaştırma, turizm diye. Bugün ulaştırma tarafı önce bankacılıkta %0,71'lik geri çekilme var. Sanayide %0,28. Mali endekste ise %0,21 kadar aşağı yönlü bir pozisyonu takip ediyoruz. İkinci sayfada bugün ulaştırma pozitif ayrışıyor diyecektim. Sınırlı pozitif bir görünümde. Turizm %1,51. Hizmetler ise %0,31 kadar satıcılı seyirde. Paralara bir hızlıca bakalım. Orada görünüm nereye gelmiş diye. 98.66'ya geldi. 99'un altında dolar endeksi. Dolayısıyla euro dolar çaprazının da 1.17'ye doğru hareketlendiğini gördük. 1.17'yi geçmişti. Şu an 1.16.96'da. 56.21'de euro TL, 47.95'te de dolar TL'yi görüyoruz. Avrupa borsalarına bir göz atalım bakalım. Londra borsasında %0,34'lük geri çekilme var. Kakaran endeksi de aynı oranda aşağı yönlü. DAX endeksi %0,38 negatif. İtalya Milano borsası ise 0,11 kadar yukarı yönlü, sınırlı pozitif bir görünümde. Amerikan vadelerine de bakalım. Orada Dow Jones %0,16 aşağı yönlü. Nasdaq yatay. S&P 500'de yatay seyrediyor. Getiri eğrisi günlerdir tartıştığımız taraf, bu küresel olarak uzun tarafın yükseliş eğilimi üzerinden Amerikan hazinesinin bir hamlesini takip ettik burada. Uzun tarafa dönük alımları arttırma hamlesini. 4.67'ye geldi 10 yıllıklar, 4.74'e kadar gitmişti 5 yıllık.

0: 4.36'da, 2 yıllıklar 4.18'de. Tabii burada pek çok tartışma noktası var üzerine konuştuğumuz. Özellikle de uzun bacağın Fed Başkanı, Fed'in yeni başkanı Warsh tarafından gündemine alındığında mesaj verirken burası piyasada şekillenecek mesajı vardı ama öyle olmadığını görüyoruz şu an. Tabii hisse piyasaları bunu sabah saatlerinde Asya tarafında da takip ettik, olumlu karşıladı ama uzun vadeli etkileri ne olur? Ne kadar kalıcı olabilir buradaki tepkiler sorusu gündemde. Yine belli başlı değerlendirme kuruluşları, analiz veren kuruluşlar özellikle 20 yıl ve üstünü yakından takip etmek gerektiğini orta uzun vade için not düşüyor. Bu arada tabii ki savaş tarafı, o tarafta da yine bir yere bağlanan bir görünüm olmadığı gibi giderek karmaşıklaşan, böyle giderek çok katmanlı bir hal alan bir sıkıntı, savaş görünümü, belirsizlik görünümü söz konusu. Bu ortamda petrol 93.87'ye geldi. 93 dolar 87 centte Brent petrol. Yönünü yukarı çeviren bir petrol var yeniden. Amerikan tipi de 88 dolar 23 centte. Bitcoin ciddi yukarı gitti. 72 binin üzerine gitti. 66 dolar 72 centten geçiyor gümüşte işlemler. Altının, spot altının ons fiyatı ise 4490 dolarda. Şöyle kabaca rakamlarla görünümü özetledik. Birazdan üzerine konuşacağız. Borsa İstanbul'u da ağırlıkla değerlendireceğiz. Biliyorsunuz SPK bülteni, daha doğrusu yönlendirmesi de hazırlandı. Rehberi de hazırlandı. Doğru kelimeyi buldum nihayet. Onun üzerine de konuşacağız. Ne etki üretir diye, ne beklemek gerekir diye. Ama bir kısa ara verelim. Aranın ardından piyasa hattına konuklarımızla devam edeceğiz.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
12: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Gökhan Uskay yayına katılacak bu noktada. Destek Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldin, merhaba.
2: Hoş bulduk Zeynep.
1: İçeriden başlayalım mı? Yine dışarıyı da soracağım ama bu sefer tersini yapalım. Sabahtan beri hep Amerika cephesinden hamleleri konuşuyoruz. Şimdi bir yandan tabii bizim özellikle borsa tarafı için yakından beklenen meselelerden biri. SPK fon rehberi de tamamlandı. Genel olarak işte burada beklenen bir içerik var. Ne beklersin, ne çıkmasını beklersin? Piyasa açısından ne etki üretmesini beklersin?
2: Tabii piyasalar çok uzun zamandır yatırım fonlarıyla ilgili bu düzenlemeyi konuşuyor. Bir seneye aşkın durumda bir düzenleme. Bununla ilgili zaten görüş alınmıştı. Hani burada portföy yönetim şirketlerinden görüş alınmıştı. Bu görüşler bildirilmişti. Onun haricinde daha köklü bir değişiklik olup olmayacağını bilmiyoruz ama şimdiye kadar düzenlemeler daha çok serbest fonlar üzerindeydi. Bundan sonraki tebliğler de biraz daha serbest fonlar üzerinde olmasını bekleyebiliriz. Bunu da şöyle özetlemek lazım. Pandemi sonrasında yatırım fonu dünyası çok daha fazla hızlı bir geçişti. Serbest fonlar bu kadar büyüklüğe ulaşmamıştı. Ve şu anda baktığımız zaman serbest fonlar belli bir büyüklüğe ulaştı. Nitelikli yatırımcı olma kategorisinde bir miktar büyümeye yol açtığını biliyoruz burada. Nitelikli olma, yatırımcı olma koşulları değiştirilmişti. Konuşulanlardan bazılarına bakarsak şu anda da devlet tahvil faizinin yüksek olması, serbest gene kurumlara ilişkimiz stopajlarla ilgili düzenlemeler de beraberinde konuşuluyor. Yani köklü bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz ama şu an için piyasaya yansıyan bir durum yok. Sektör paydaşlarından da açıklamalarını anladığımız kadarıyla hani hep birlikte kamuoyuna paylaşıldığı zaman duyulacak diye özetleyebiliriz ama burada da gene atılacak adımların karar bağlanmasından daha çok atılacak adımlar ve atılacak adımların nitelikleri ön planda olabileceğini düşünüyoruz.
1: Şimdi az önce değindiğin dün bizim duyurduğumuz haber ekseninde yani hani maliye para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak para için yeni vergi formülü üzerinde çalışıyor diye dediğin gibi kesinleşen bir şey değil ama hedef olarak da hani daha böyle stopaj avantajını kullanmak için para piyasalarına yönelen yatırımcıyı uzun vadeli tarafa yani daha üretken yatırımlara yönlendirme amacından bahsediliyor. Çalışır mı bu formül? Önce onu sorayım. Yani bu iki tarafa giden yatırımcı profili arasında hani bu geçişkenlik ne kadar kolay olabilir? Bir vergilendirmeyle o taraf bu tarafa kaydırılabilir mi?
2: Kaydırılamaz ama en azından maliye buradan bir kaynak sağlar. Yani sonuçta kurumsal yatırımcılarda üretim yapmakla üretim yapmamak arasındaki farkı faiz belirliyor. Yapılan yatırımların verimliliği de faiz belirliyor. Nasıl bireysel yatırımcı borsadaki getiriyle faizdeki getiriyi kıyaslıyorsa kurumsal yatırımcılarda doğrudan bir yatırımın getirisiyle faizin getirisini hesapladığı zaman burada bir öteleme oluyor. Yatırımlarda bir öteleme oluyor. Yani buradan baktığınız zaman %17,5 stopaj oranında az bir oran değil. O yüzden bu da kurumsal yatırımcı için cazibesi yüksek bir enstrümandı ve bunu yoğun bir şekilde kurumsal yatırımcılarda kullanılıyordu. Yani buradan buraya bir esasında bir tetikleme olmaz ama maliye tarafından önemli bir gelir kaynağı olabilir ve diğer taraftan da caydırıcılık unsuru yaratabilir kurumsal yatırımcılar için ekstradan bir para gönderim açısından ve vadeyi uzatmak konusunda da farklı yöntemler atılabilir. Yani kurumsal yatırımcıya şunu söyleyebilir. Para piyasası fonlarına yatırdığınız zaman stopaj var. Daha uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığınız zaman ya da bununla ilgili bir avantaj sağlandığı takdirde kurumsalların parası daha uzun vadeli tahvilleri de yönlendirilebilir, yönlendirileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Borsa İstanbul'daki görünüme biraz geçelim. Şimdi buradaki sektörel ayrışmaları, hisse bazlı ayrışmaları takip etmeye devam ediyoruz. Yani o 14.500-13.200 aralığındaki bandı da konuşmaya devam ediyoruz bir müddettir. Şimdi burada ne kadar daha devam edeceğiz gibi duruyor. Yani şimdi şuraya bağlayayım. Enflasyon raporu öncesi beklenti işte haftalık fonlamaya döner dönmez meselesiydi. Dönebilir mi mesela Ağustos rakamını görmeden, evet, Ağustos enflasyonunu görmeden böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir alan var mı şu an? Bu mesela buradaki bu nasıl diyeyim, böyle kemikleşmiş gibi görünen birkaç haftadır hareketi ne kadar kırar, ne yapar?
2: Zeynep, burada seninle de daha önce yaptığımız yayınlarda Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli olduğunu, enerji maliyetlerini ve enerji etkisinden bahsetmiştik. Ve şu an iş daha da karmaşık bir hale getiriyor. Çünkü Haziran ve Temmuz ayında zaten petrol fiyatları düştüğü için buna enflasyon, küresel enflasyonda da olumlu yönde etkilerini gözlemledik. Amerika'da enflasyonun gerilediğini gözlemledik. Fakat bu iş daha da uzayıp da belirsizlik süreci arttığı için, çünkü Amerika Devlet Başkanı Trump'da eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yaptırım sürecini açıklıyor. Yani bu hala iki ülkenin de masada olmadığını, bir müzakere sürecinin olmadığını ve Hürmüz'le ilgili sorunların, arz kaynaklı sıkıntıların daha önümüzdeki aylara da sirayet edebileceğini gösteriyor. Petrol fiyatları bu seviyelerde kaldıkça, ortalamalar yükseldikçe, hani bugün itibariyle bakıldığı zaman Temmuz ayına göre Amerika'daki enerji endeksinde %5'lik bir yükseliş var. Yani Ağustos ayında Amerika'daki enflasyon yıllık bazda tekrar yönünü yukarı doğru çevirecek. Bu durumda da gene Fed'in konuşmak durumunda kalacağız. Bir de son dönemde sen de yine başlarken Amerikan tahvil alımlarından bahsettin. Evet. Orada da şöyle bir sorun çıkıyor aslında. Yani burada petrol ve Hürmüz kaynaklı enerji enflasyonist bekleyişleri artık bir yan etkilerini görmeye başladık. Amerika'nın Amerika'nın kamu borçlanması 40 trilyon doların üstüne çıkmış durumda. Burada Amerika'nın savaşla ilgili yaptığı harcamalar, gümrük vergisinin iptal edilmesiyle vergi gelirlerinin düşmesi, Amerika'nın orada yaptığı kamu harcamaları belli bir noktada artık 30 yıllık tahvilleri yukarı doğru gitmeye başladı. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey, Japonya ile Amerika'nın çok daha fazla etkilendi. Bunun sebebi de Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmak yerine kura müdahale etmesi, Fed'in de müdahale etmek için oldukça ayak sürtmesi, yani faiz artırmak için. Şu anda mesela piyasa hala Eylül ayında bir faiz artırımını konuşmuyor ama 30 yıllık Amerikan tahvilleri bu hazine alımlarına rağmen hala yukarı doğru giderse, enflasyonist endişelerin üzerine bir de borçla alakalı risk birimi eklerse, bu sefer uzun vadeli faizleri indirmenin tek yolu Fed'in faiz artırımına kalıyor. O yüzden şu andaki Hürmüz'le ilgili yaşanan belirsizlikler artık birçok farklı alt olumsuzluğu beraberinde getiriyor. İşte bu Amerika'daki teknoloji hisse senetleri, diğer taraftan uzun vadeli tahvilli tarafında bozulmalar. Yani birçok fire vermeye başlıyoruz. Ve bunun en temel sebebi de Hürmüz Boğazı'nın açılmaması ve oradan kaynaklı enerji maliyetleri ve enflasyonist endişeler artık birçok noktayı beraberinde birçok olumsuzluğu su üstüne çıkartıyor.
1: Şimdi tabii burada senin söylediklerinle paralel notları düşen uluslararası kuruluşların analizlerini de takip ettim ben. Citi'nin mesela benzer bir yakından takip etmek gerek uyarısı vardı. Özellikle 20 yıl ve üstü tahvillerin orta uzun vadede ne yapacağına bakmak gerek diye. Yani o enflasyonist endişeler üzerinden gidebileceği yerlere işaret ediyorlardı. Bir yandan da şimdi burada Kevin Warsh daha önce bu uzun tarafla ilgili, yani burası piyasada dengesini bulacak açıklaması yapmıştı. Ama geldiğimiz noktada öyle olmadığını görüyoruz. Fed'in kredibilitesi açısından da bir tartışmanın yeniden alevlenmesi noktasına gelmiş gibiyiz. Ne dersin?
2: Orada normalde tahvildeki yaşanan yükselişi biz şimdiye kadar hep enflasyonist bozulma olarak yorumladık. Ama şu anda gördüğümüz, yani uzun vadeli tahvil faizleri yükselirken ve oradan tahvillerde de azalma var. Yani merkez bankaları da artık uzun vadeli tahvillerden çıkma eğilimi benimsiyor. Orada da likilitede yaşanan sıkıntının sebebi o. Yani artık merkez bankaları da bu G7 ülkelerinin uzun vadeli tahvilleri yerine daha kısa vadeli tahvillere geçmeye çalışıyorlar. Ve buradaki bozulma da, işte normalde Fed Başkanı Kevin Warsh piyasalar bir faiz artırımını fiyatlandırıyor diye bakarken, yönlendirme yaparken, ama diğer taraftan CME Watch gibi Fed Watch'ları takip ettiğimiz ya da Fed'in futures'larını takip ettiğimiz noktada piyasalar sabit kalmasını bekliyor ama tahvil faizleri daha farklı bir şey fiyatlandırıyor. Aslında yönlendirmek istediği oydu. oydu. Piyasanın doğrultusunda gideceğiz diye. Beklentisinin doğrultusunda bir fiyatlama gerçekleşir ve her şey piyasada belirlenir. Ama artık piyasadaki her şey o kadar birbirine karışmış durumda ki piyasa beklentileri Eylül ayında sabit tutmayı gösterirken işte tahvil tarafına baktığınız zaman tahvil tarafında bir faiz arttırma fiyatlandırması var.
1: Bu, o zaman onu da bırakması gerekmiyor muydu Gökhan? Yani her şey piyasada şekilleniyorsa o zaman hazinenin hamlesi niye geldi?
2: Hazinenin hamlesi de çok düşük bir hamle. 40 trilyon dolardan bahsediyoruz. Toplam 14 milyar dolarlık bir alım. Ve bu alım bile aslında çok sınırlı etki etti. Dün 9 baz puanlık bir düşüş vardı. Yani bugün zaten yarısından fazlasını geri almış durumda. Ya piyasalar onu aslında tam olarak okuyamadı. Bunu bir parasal genişleme olarak kabul etti. Ya da artık Amerika, hani Amerikan Başkanı Donald Trump ve Amerika Hazine Bakanı artık buradaki duruma müdahale edip tahvilin daha fazla yukarı doğru gitmesini alımlarla engelleyecek gibi düşündü. Ama daha sonrasında baktığı zaman bunun çok sınırlı bir alım olduğunu esasında bugün daha idrak ediyor. Fiyatlamalara falan baktığınız zaman dün bir yükseliş hareketi oldu ama bu oldukça sınırlı kaldı. Yani ben bu Amerikan tahvil alımlarının yarattığı imsalliği de bir günlük etkiyle sınırlı kalacağını düşünüyorum.
1: O zaman yani artık arzla oraya yönetme noktasının da çok konuşulamayacağı bir noktada mıyız?
2: Evet, burada belirsizlikler var. Şimdi biz şu ana kadar hani Ağustos ayından bu yana İstanbul için de baktığımız zaman pozitif bir tabloyla karşı karşıyayız. Amerika borsalarına baktığımız zaman bir pozitif tabloyla karşı karşıyayız. Bunun altında yatan sebepler Amerika'daki enflasyon rakamlarının düşük gelmesi ki bu da geçmiş dönemdeki petrol fiyatlarından kaynaklanan düşüş ve Amerika'daki istihdamın zayıf kalması. Buradaki iyimserlik Fed'in faiz artırma ihtimalini düşürdü. Ama diğer taraftan Fed faiz artırmak zorunda kalır. Sanki dün Fed'in toplantı tonaklarını gördük. Yani Fed'in içerisindeki görüşler daha aslında orta uzun vadeyi ilgilendiren, yani buradaki belirsizlik devam ederse ki devam ediyor. Petrol fiyatları yükselmeye devam ederse ve yüksek kalmaya devam ederse bu devam ediyor. Bu merkez bankaların politikalarını da değiştirecektir. Bir faiz artırma eğilimine de girebilirler. O yüzden piyasaları önümüzdeki günlerde de volatil bir dönem bekliyor.
1: Gökhan Uskay, çok teşekkür ediyorum katıldığın değerli katkın için. Çok sağ ol. Devam edelim, stüdyoya dönelim ve Olcay Doğan'la sohbetimize başlayalım. Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz Olcay Bey.
3: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Teşekkür
1: ediyorum. Nasılsınız görüşmeyle?
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz, koşturmaca devam. Şimdi sizin finansallarınızla başlayalım konuşmaya. Baktığımızda ilk yarıda geliriniz 384 milyon dolardan 413 milyar dolara çıkmış.
3: Milyon dolar.
1: Yanlış mı? Milyon dolar.
3: Milyon dolar.
1: Milyar mı dedim?
3: Evet, milyar dediniz. Bak, yani İnşallah milyarlara da çıkacağız.
1: İhtimal etmişim size bayağı bir. Ama çeyreklik bazda net satış büyümesi sınırlı kalmış bir miktar, evet, ona baktığımızda. Fakat yıl sonu için 1.1 milyar dolarlık ciro ve %52 ihracat payı hedefinizi de koruduğunuzu belirtiyorsunuz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 6 aylık gerçekleşmeye baktığınızda ciro piyasa beklentilerinin %10 altında. Yani 19,2 milyar TL seviyesinde yatay diyebiliriz. İhracat payı %45'te kalmış. Hedeflere ulaşabilmek için, yani ilk yarıya göre ya, neredeyse yarı yarıya mı bir sıçrama yapmanız gerekiyor? Doğru mu hesaplıyorum?
3: 413 milyon dolar ciromuz, evet, var. 1.1 milyar dolar hedefimiz var.
1: Yani bayağı bir sıçrama da gerekiyor. Evet. Şuna bağlayacağım. O zaman 3. 4. çeyrekte kesinleşmiş işte teslimat teminleriniz, fatura dönüşleriniz hazır mı? Öyle bir, evet, planlamanız var mı?
3: Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi biz, siz de vurguladınız, %7 civarında ilk 6 ayda büyüme gösterdik ve 413 milyon dolarlık bir ciroya ulaştık. Yani bizim birinci çeyrekteki büyümemiz %13'ler seviyesindeydi. İkinci çeyrekte %2'lik bir büyümemiz var. Yataya yakın bir büyüme diyebiliriz. Ortalamada da ilk 6 aylık dönemde %7'lik bir büyüme gösterdik. Yani biraz önce söylediğim gibi yıl sonunda biz 1.1 milyar dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Şimdi bizim 3. ve 4. çeyrekteki büyümelerimiz ilk 2 çeyrekten çeyreklik bazda da baktığımızda daha yüksekte olacak. Yani her çeyrek biz bir önceki çeyrekten daha fazla büyüyerek gideceğiz. Şimdi burada 2. çeyrekteki büyümede tabii bir takım bizi aşağı çeken unsurlar ne oldu? Bunu vurgulamak isterim. Ya üretim satışlar bazında baktığımızda, emeğe bazında satışlara baktığımızda orada önemli artışlarımız var. Ama ya üretim etkisinden dolayı bir miktar yukarıdayız. Fiyatlar bu dönemde bir miktar aşağı geldi. Hem dağıtım trafolarında hem güç trafolarında. Anahtarlama ürünleri fiyatlarımız bir miktar yukarıda. Orada olumsuz bir etki yok. Yani hem üretim etkisinden hem fiyat etkisinden dolayı ciromuz yukarı doğru gitti. Güç trafolarında da belli ürün gruplarında bizim bu döneme denk gelen bir takım ürünlerin fiyatları daha düşük. Yani orada kullandığımız bakır, alüminyum gibi iletkenler daha düşük. Yani müşterinin talebine göre üretilen ürünler bunlar. Dolayısıyla yani MVA bazında fiyatlarımız bir miktar düştü. O da bizi fiyat etkisinden dolayı aşağı çekti. Yani bu dönemsellik bir etki. Şimdi bizim 3. ve 4. çeyrekte, özellikle 4. çeyrekte Amerika siparişleri devreye girecek. Biliyorsunuz biz şu anda yaklaşık 1.3 milyar dolar civarında Amerika'dan sipariş almış durumdayız. Toplam backlog'umuzda 1 milyar 930 milyon dolar seviyesinde. Yani biz 2027 yılını 26'yı kapattık güç trafolarında. 27 son çeyreğine sipariş almaya başladık. Dağıtım ve anahtarlamada aynı şekilde güçlü backloglarımız var. Bunları da artırarak büyütmeye çalışıyor satış ekiplerimiz. Burada biz son çeyrekte Amerika siparişlerinin de etkisini görmeye başlayacağız. Orada hem fiyatlar bir miktar daha yüksek. Bugüne kadarki ortalama bütün ürün gruplardaki fiyatların daha üzerinde. O bizi yukarı çekecek. Bir de sizin de vurguladığınız gibi bizim aldığımız siparişlerin terminlerine baktığımızda da yani bu seviyeleri yakalayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden 1.1 milyar dolarlık hedefimizde herhangi bir revize yapmadık. Bizim satış planlarımız, üretim planlarımız buna uygun bir şekilde devam ediyor. Özellikle dağıtım ve anahtarlama ürünleri satışı konusunda bu dönemde yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yurt içinde önemli bir satış potansiyelimiz var. Pazar lideriyiz burada. Yurt dışında özellikle Amerika tarafında biz sadece güç trafosu satışı gerçekleştirdik biliyorsunuz öncelikle. Evet. Veri merkezi ve yapay zeka uygulaması yapan teknoloji firmalarına. Biz dağıtım ve anahtarlama ürünleri satışı konusunda da şu anda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız satışlar var. Orayı da artıracağız. Ya orada üretim sürelerimiz daha kısa, termin sürelerimiz daha kısa. Dolayısıyla henüz backlog'a girmemiş ama kısa sürede ciroya dönüşecek ürünlerimiz var. Onların satışıyla beraber biz yıl sonu inşallah hedeflediğimiz seviyelerde kapatmayı planlıyoruz.
1: Şimdi bu hedefler doğrultusunda olduğunu anlıyorum. Evet. Ham madde ve işte yarı mamul stokları da ne oranda? %84'ün üzerinde bir artışla değil mi?
3: Stoklarımızda önemli bir artışımız var. O da tabii sizin vurguladığınız gibi. Şimdi ilk madde malzeme stoklarımızda artışlar var ve yarı mamul stoklarımızda artış var. Mamul stoklarımızda da yatay bir seyir var. Orada herhangi bir artış söz konusu değil. Tabii bu dönemde büyük miktarlı siparişler aldığımız için onların üretimleri için gerekli olan bakır, alüminyum gibi iletkenler, trafo yağı, bushing gibi ürünler var. Onların alımından kaynaklanan bir stok artışı.
1: Tabii bu, eritebileceksiniz yani.
3: Tabii onlar tamamen
1: yani,
3: bir sonraki çeyrekte üretime dönüşecek stoklar kesinlikle Zeynep Hanım.
1: Biraz hani kapasite artışı noktasında agresif gittiğinizi düşünüyor musunuz?
3: Çok düşünmüyoruz Zeynep Hanım. Biz proaktif davranmaya çalışıyoruz. Şimdi biz geçen sene yıl sonunda başladık biliyorsunuz yeni fabrika yatırımıza. Daha doğrusu 2025'te başladığımız birinci, ikinci faz yatırımımız tamamlandı. Onun arkasından biz hemen üçüncü, dördüncü faz yatırıma başladık. Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde. 228 bin metrekarelik bir alan. Şu anda 250 bin metrekare kapalı alan inşaatımız devam ediyor ve yıl sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Bizim mevcut fabrikamız 105 bin metrekare. Yani onun 2,5 katı büyüklüğünde biz yeni fabrika yatırımı yapıyoruz şu anda. Yani 2027 başı itibariyle de bu fabrikayı devreye almış olacağız. Dolayısıyla bu da bize anahtarlama ürünleri fabrikamız devreye girdi, üretime başladı 36 itibariyle. İletken tarafı 6. ay itibariyle belli ürün gruplarını üretmeye başladık. Yıl sonunda tamamen bütün ürün gruplarını üretebilir hale geleceğiz. O da bizim maliyetlerimizi önemli ölçüde aşağı çekecek. Orada bize asıl önemli katkı sağlayacak olan yatırım güç trafoları ve güç trafolarının mekanik imalatını yapacağımız bölüm. Güç trafolarında bizim şu anda 30 bin envalık bir üretim kapasitemiz var. Şu anda 38 bin envalara çıktı üretimle beraber.

0: Onu biz 102 bin envaya çıkartıyoruz. Mekanik tarafta da 18 bin envalık bir kapasitemiz var. Onu da 108 bin envaya çıkartıyoruz. Yani bizim güç trafoları üretim kapasitemize paralel güç trafoları mekaniğini yapacağımız fabrikayı kuruyoruz. Yani bütün imalatı kendi tesislerimize yapabilir hale geleceğiz. Tabii bu yatırımda bizi motive eden şey ne? Aldığımız siparişler Zeynep Hanım. Yani biz 1 milyar 930 milyon şu anda bekleyen siparişimiz var. Ya hedefimiz de mevcut ciro hedefimizin 1,5 katı kadar backlogla ilerlemek. Ya bunu da sağlayacak müşteri tabanımız da var. Tabii hep Amerika üzerinde duruyoruz ama biz sadece Amerika'ya satış yapmıyoruz. Amerika'nın payı şu anda %13'ler seviyesine geldi. Avrupa %54'ler seviyesinde şu anda. Avrupa hala bizim ana pazarlarımızdan bir tanesi. Amerika bizim için önemli bir açılım oldu her şeyden önce. Çok büyük bir pazar, çok potansiyeli olan bir pazar. O yüzden biz Amerika pazarına odaklanmaya devam edeceğiz. Ama pazar çeşitlendirmesi de yapacağız. Yani %40'lık kapasitemizi Amerika'ya aloke edeceğiz orta vadede. Kalan kısmı da diğer pazarlara, işte Avrupa pazarı, Orta Doğu pazarı, Afrika pazarı gibi pazarlara aloke edeceğiz.
1: %13'den %40'a mı gidecek ABD pazarı?
0: ABD'nin payı evet.
1: Ne kadar vadede %40'a gider ABD pazar payınız?
0: Ya şöyle aslında çok hızlı onun üzerine çıkacak ama bizim orta vadede hedefimiz %40'lar seviyesinde dengelenmesi Zeynep Hanım. Yani kapasitemizin tamamını biz Amerika'ya tahsis etmeyeceğiz. Tabii Amerika'da yatırım yapma hedefimiz de var biliyorsunuz. Yani Türkiye'deki yatırımı tamamladıktan sonra inşallah biz 2027'den itibaren de Amerika yatırımlarımıza başlayacağız.
1: Bir yatırım yılı olacak 2027 anladım.
0: Ya aslında olarak biz yatırım yapmayı seviyoruz Zeynep Hanım. Şu anda bu 4 fazlık yatırımımızın toplamı 450 milyon dolara geldi. 3. 4. faz yatırımımız 225 milyon dolar seviyesinde şu anda. 250 milyon dolarla yatırımı kapatacağımızı öngörüyoruz. Yani yıl sonu itibariyle de inşallah yatırımı tamamlayıp üretime başlayacağız.
1: Peki bu yatırımların şirketin serbest nakit akışına etkisi ve temettü yani Ekim ayında değil mi yapmayı planladığınız temettü dağıtım politikasına etkisi ne olacak?
0: Ya tabii Astor'un güçlü yanlarından bir tanesi güçlü bir özkaynak yapısı var. Biz net alacaklı durumdayız. Net cash pozisyondayız şu anda. Kullandığımız krediler var ama varlıklarımız ondan daha fazla. Bilançoya baktığınızda da yaklaşık 250 milyon dolar civarında net cash'imiz var. Ya yani biz bu yatırımları kendi kaynaklarımızla yapabilir durumdayız. Ama tabii işletmeler için önemli olan likitte. Yani biz onu güven likitte olarak tutup kendimize de uzun vadeli 7 yıl, 9 yıl vadeli kaynaklar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Uluslararası iki banka ile çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta içinde onlar onaylanmış tahsis, ön tahsisleri birinin, diğerinin de tahsisi çıkmış olacak. Ekim ayı gibi de o uzun vadeli kredilerimizi kullanıp yatırımımızı uzun vadeli krediyle finanse eder duruma geleceğiz. Şu anda öz kaynaklarla devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii bir miktar varlıklarımızı yatırımlar nedeniyle, yatırıma giden kaynaklar nedeniyle nakit akışımızı aşağı çekiyor ama bu şu anda olumsuz seviyelerde değil, tamamen yönetilebilir seviyelerde. Ve biz aslında kendi varlıklarımızı çok iyi değerlendirerek de iyi getiriler sağlıyoruz. Yani bilançomuzu incelendiğinde oradaki finansal yatırımlardan sağlanan gelirlerimizin karlılığa katkısı da görülebilir.
1: Bu marjlarda yani FAVÖK marjında mesela özellikle bir yukarı yönlü görünüm var. Evet, evet. 32.6'dan 35.1'e gelmiş bir yani operasyonel verimlilik adımlarınız olduğunu anlıyorum buradan.
0: Kesinlikle. Sayın Hanım biz hem üretim tarafında hem finansal tarafta yani iki tarafı da iyi yöneterek bilançomuzu güçlü tutmaya çalışıyoruz. Tabii üretim faaliyetlerinden gelen karlılıklar önemli bizim için. Orada verim artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Kendi enerjimizi tamamen kendimiz üretiyoruz. Daha az personelle çalışacağımız yatırımlar yapıyoruz. Yeni fabrikamız tamamen bu odakla çalışıyor. Onun dışında kendi ihtiyacımız için olan ürünleri kendimiz üretme konusunda yatırımlar yapıyoruz. Yani dikey entegrasyon kapsamında. İşte iletken fabrikası bunlardan bir tanesi. Ya orada biz bakır, alüminyum gibi iletkenler kullanıyoruz. Onları tamamen kendi fabrikamızda üreteceğiz şu anda. Yani istediğimiz ebatlarda, istediğimiz nitelikte ürünleri üreteceğiz. Taşıma maliyetleri gibi bir takım maliyetlerden kurtulacağız. O yüzden bizim maliyetlerimiz önümüzdeki dönemde daha iyi bir noktaya taşıyacak. Yani bir taraftan da biz hem ihracata odaklanıyoruz. Yani ihracatın payını %70'ler seviyesine çıkaracağız. Onun dışında da güç trafolarının toplam satışlar içindeki payını artırmaya çalışıyoruz. Yani bu iki grup bizim kar marjlarımızın yüksek olduğu grup. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde hem maliyet tarafında hem gelir tarafında olumlu gelişmeler bizim kar marjlarımızı yukarı taşımaya devam edecek.
1: %70 hedefi nerede tutar tahminen? İhracatta?
0: %70 hedefini biz önümüzdeki 2 yıl içinde tutturacağız. Şu anda %52 bu ülke hedefimiz.
1: Peki.
0: Amerika siparişleri bunu destekleyecek.
1: Şunu sormak istiyorum. Biraz vakit de azaldı. MSCI Standard Endeksine Astor Enerji'nin dahil edilmesi. Özellikle yabancı kurumsal yatırımcıların şirkete ilgisi açısından ve de az önce dediniz ya uzun vadeli kredi arayışınızdan bahsettiniz yatırımlar için görüşmelerinizden. Bu anlamda da hani yurt dışı borçlanma, fonlama maliyetleriniz noktasında olumlu yansıma bekliyor musunuz? Onun işaretlerini alıyor musunuz?
0: Tabii yabancı yatırımcısı şirketimizde oldukça yoğun. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Yani şu anda %43'ler seviyesine geldi halka açıklık oranımız biliyorsunuz. Yani bunun yaklaşık %65'i yabancı kurumsal yatırımcıların elinde. Dolayısıyla uluslararası ve long only diye nitelendirdiğimiz yatırımcılar bunlar. Astor'un hikayesini, sektörün hikayesini çok iyi bilen, Astor'un büyüme trendini de yakından takip eden yatırımcılar. Yani bizim hedefimiz MSCI endeksine girebilmekti. Yani bu konuda planlarımız, orta vadeli planlarımız arasında yer alıyordu. Yani bu değerlendirme döneminde MSCI endeksine dahil olduk biliyorsunuz. Ve Ağustos sonu itibariyle de MSCI alım yapmaya başlayacak. Şu anda herhangi bir alım söz konusu değil. Dolayısıyla Ağustos'tan sonra MSCI endeksi kapsamındaki fonların da borsada alım yaptığını görmeye başlayacağız.
1: Peki o zaman uzun vadeli kredi arayışınız noktasında bir sıkıntı
0: herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda iki uluslararası bankayla çalışmamız sonuçlanmak üzere. Yani 200 milyon dolar bir bankadan, 350 milyon dolar da başka bir bankadan limit çalışmamız devam ediyor. Bu içinde de sonuçlanmış olacak.
1: Yabancı bankalar.
0: Evet, uluslararası yabancı bankalar.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Vakit
1: ayırdığınız, katıldığınız için. Hemen Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu bizi bekliyor. Ceren hoş geldin. Alalım Avrupa notlarını.
2: Zeynep merhabalar. Bugün Avrupa endekslerinde yine karışık bir görünüm var. Endekslerde yatırımcılar özellikle bekle gör moduna geçmiş durumda. Bugün baktığımız zaman özellikle enerji hisseleri en güçlü performansı gösteriyor. Brent petrolün varilinin 94 dolara tırmanmasından destek buldu ve Avrupa borsaları aslında 2023 yılından bu yana kaydettiği en uzun süreli düşüş serisini bugün devam ettiriyor. Çünkü endekslerin bir kısmında yani büyük bir kısmında yine sınırlı da olsa aşağı yönlü trendin devam ettiğini görmekteyiz. Diğer tarafta tabii Trump'ın açıklamaları risk iştahını baskılıyor. Dün madencilik hisseleri çok güçlü performans göstermişti. Değerli metallerde yaşanan yükselişin etkisiyle madencilik sektörü günü %3'ün üzerinde primle tamamlamıştı. Bugün %1,3'lük kayıpla en kötü performansı gösteren sektör. Aynı zamanda bugün perakende hisseleri üzerinde baskı var. Bunun da temel nedeni JD Sports'un kar uyarısı yapması. Hisselerinde yaşanan düşüş %16'ya ulaştı. Bu da perakende endeksini aşağı çeken temel unsur. Euro bölgesi ekonomisi çatışmaya rağmen şimdiye kadar şaşırtıcı bir şekilde dirençli kaldı. Fakat Ağustos ayından itibaren petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarında yükselişin hızlanmasının ekonomik aktiviteye ilk etkisini biz yarın açıklanacak PMI verilerinde takip ederiz. Çünkü yarın gözler Euro bölgesinden gelecek. Ağustos ayı öncü PMI verilerinde olacak. Aynı zamanda yatırımcılar artık yeni katalizör bulmakta zorlanıyor. Mesela az önce işte ekrana getirdik. Alman 5 yıllık tahvil faizi 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Almanya'da hem siyasi belirsizlikler var. Aynı zamanda altyapı ve savunma harcamalarındaki artış beklentisiyle beraber kamu borçlanmasının yeni rekor seviyelere çıkacağı beklentisi fiyatlanıyor. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da tahvil faizleri son dönemde diğer ülkelere kıyasla en kötü performansı gösteren tahvil piyasası oldu. Bunun da temel nedeni bütçe görüşmeleri artık Eylül ayından itibaren başlayacak. Fransa'da yine parlamentodan bütçeyi geçirmekte hükümetin zorlanacağı beklentisi fiyatlanıyor. Diğer tarafta doğalgaz fiyatlarında bugün Trump'ın açıklamaları sonrası yükseliş biraz daha hızlandı ve doğalgaz vadeli kontratları %2,5'luk yükselişle 64,9 euro megawatt saat seviyesini test etti. Eğer 65 euroyu görürse Mart ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olacak. Yani 5 ayın zirvesine yakın seyrediyor diyebiliriz Zeynep.

0: Piyasa hattını noktalayalım. Görüşürüz. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
2: Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Best Allianz'dır,
2: Best Allianz. Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Araç sektöründeki son performansı ve ilanlardaki artışta nasıl bir talep var diye bakmak üzere değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan bizlerle. Önder Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Önder Bey, şimdi bakıldığında aslında çok da aktif bir sektörde bir şapkanız var ve 2026 yılının ilk yarısında sıfır otomobil hafif ticari araçlarda pazarda %8,2'ye varan bir daralma yaşandı. Fakat burada ikinci el tarafında daha dirençli duran bir performans gördük. Rakamlar bize yine aynı dönemde 0,7'ye varan bir sınırlı düşüşe işaret etti. Peki sizce ilk yarıda ilan talep satış trafiği nasıl seyretti ve ikinci el neden sıfır araca göre daha dirençli durdu? Biraz detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii ki. Şöyle başlayayım isterseniz. Yıl başında, 2026 başında aslında geçen seneki Ocak-Şubat'a paralel seyreden bir pazarla başladık ikinci elde. Fakat bildiğiniz gibi Mart ayının başında, Şubat ayının sonunda başlayan savaşla beraber hem altın fiyatlarında hem petrol fiyatlarında olan dalgalanmalar, bunun genel olarak aslında ekonomilerin etkileriyle Mart ayının sonuna itibaren aslında bir yavaşlama gözlemlemeye başladık. Bu yavaşlama özellikle Haziran ayında çok hızlandı. Yani ikinci elde de aslında Haziran ayında ciddi bir yavaşlama gördük. Hatta Temmuz ayı verileri de artık elimizde.

0: Temmuz ayında da %3'ün üzerinde bir daralma görüyoruz. Dolayısıyla aslında tüm 7 aya baktığınızda ilk başta dediğim gibi normal seyreden ama daha sonra piyasaların etkisiyle özellikle Haziran-Temmuz ayında çok yavaşlayan bir ikinci el pazarı gözlemledik. Bu bir sıfır araçlarda daha aslında derin düşüşler olarak önümüze geldi. Hatta yılın tamamına baktığımızda yani ilk 7 aya baktığımızda sıfır araç satışları ODMD verilerine göre %11'e yakın düşüş
1: Evet.
0: gösterdi. Sırf Temmuz ayında bu rakam %25'ler civarında. Dolayısıyla dediğim gibi yani böyle bir Mart ayından itibaren böyle dalgalı bir seyrediyoruz. Temmuz bayağı yavaş geçti. Haziran'a göre daha da aslında yavaş geçti diyebilirim.
1: Şimdi
0: Ha,
1: burada
0: ikinci sorunuza da cevap vereyim. Özür dilerim. Bunun aslında
1: buyurun.
0: ikinci el ve sıfır araç arasındaki ilişkisini de sormuştunuz. Şimdi sıfır araçlarda tabii bu düşüş satışlardaki rakamlardaki yavaşlama daha derin hissedildiği için haliyle üreticiler ve distribütörler daha ciddi kampanyalar yapıyorlar. Finansmana erişim fırsatları sunuyorlar. Dolayısıyla bunların etkisiyle beraber aslında sıfır araçların fiyatlarında ciddi bir üzerinden baskılama oldu. Bunun da özellikle 0-5 yaş arası genç dediğimiz ikinci el araçlarda biraz daha aslında fiyat baskısına dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Yani bu iki piyasa arasındaki ilişki de biraz bununla belirli. Yani sıfır araçlar tabii ki daha uygun fiyatlara, daha uygun kampanyalarla tüketicinin önüne çıktığında tabii ki tüketici tercihini onlardan yana kullanıyor. Ve özellikle bu 0-5 yaş arası genç araçlardaki fiyat baskılaması sürüyor diyebilirim.
1: Şimdi tabii ben de hemen burada fiyat indirimlerine dem vurmak isterim. Çünkü markaların fiyat indirimleri, takas destekleri ve düşük faizli kredi kampanyaları çokça son dönemde kulağımıza gelmişti. Burada kaporayı verebilen müşteriler aslında ana parayı veremedikleri için elde aslında araç stoklarının da kaldığını çok kez programlarımızda konuşmuştuk. Şimdi ikinci el araçların ortalama ilan fiyatına Temmuz'da bakıldığında sizin araştırmanızın detaylarında burada reel anlamda %1,46'ya varan bir geri çekilme olduğu görüldü. Nominal tarafta bir artış varken reel tarafta bir kayıpla Temmuz ayındaki ilan fiyatlarında karşı karşıya kaldık. Sizce ikinci elde fiyatların hala düzeltme sürecinde olması mı şu an talebi biraz daha baskılıyor? Nasıl bir fiyatlama politikası Ağustos ayında ilerliyor?
0: Aslında biraz daha geriye de gidebiliriz. Yani bu senenin tamamında, geçen senede 12 ayın 11'inde aslında reel anlamda ikinci el ortalama fiyatlar geriye geldi. Bunun abi çok nedeni var aslında. Bir tanesi bir kere otomobil Türkiye'de çok ciddi bir yatırım ürünü. Yani evden sonra aslında ikinci en önemli, en pahalı, en çok değerli verilen yatırım ürünü. Ama tabii ki kullanıcıların da çoğunluğu aslında bunu bir ulaşım aracı olarak görüyorlar. Ve bu oranın gittikçe arttığını da düşünüyoruz biz. Yani yatırımcı olan yüzdenin biraz daha azaldığını. Bu sayede de aslında şeyi görüyorsunuz. Yani fiyatlarda bir dengelenme görüyorsunuz. Yani ikinci el fiyatlar artmaya devam ediyor ama enflasyon karşısında araçların aslında depreşiyet etmesinden dolayı da ufak da olsa bir düşüş gözlemliyoruz. Yani bu dengeli bir piyasanın aslında sonucu diyebilirim. Özellikle son birkaç senedir hani gördüğümüz hani daha çok böyle enflasyondaki bir hani sabitlik düşüş, işte kurlardaki nispeten daha az artışın ve bunun da ötesinde dediğim gibi kullanıcının da biraz daha bunu bir aslında ulaşım aracı olarak değerlendirmesinin sonucu olaraktan bu şekilde değerlendiğini söyleyebilirim.
1: Peki ikinci el araç fiyatlarında bir indirim önümüzdeki dönemde bekliyor musunuz? Çünkü burada sıfır araçlara yapılan aslında kampanyalarda da ikinci ellerde araç fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izletmişti. Önümüzdeki dönemde yani son çeyreğe baktığımızda fiyatlama tarafında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: İsterseniz şöyle başlayalım. Şimdi Ağustos ayının ilk 2 haftası aslında Temmuz ayının tersine ikinci el piyasasında daha bir hareketlenme görüyoruz. Bu hareketlenmenin tabii Ağustos ayının ne kadarını daha sonuna kadar devam edecek mi hep birlikte göreceğiz. Bizim beklentimiz Eylül ayından itibaren aslında okulların açılması ve ticaretin hızlanması ve özellikle son 3 ayda bildiğiniz gibi araç yenileme döneminin de gelmesiyle beraber aslında biz piyasada tekrar bir hareketlenme beklentisi içindeyiz. Dediğim gibi Temmuz ayındaki yavaşlık Ağustos ayında durmuş. Hatta tersine dönmüş gibi duruyor. Ama dediğim gibi elimizde sadece 2 haftalık bir öngörü var. O yüzden hani yılın tamamına ya da Ağustos tamamına bu sirayet eder mi birlikte göreceğiz. Şimdi bunun tabii fiyatlara da etkisi olacaktır. Bu hareketlenme ikinci elde bir fiyat iyileşmesine doğru götürecektir piyasayı. O kesin. Burada biraz da şey belirliyor olacak tabii ki. Yani sıfır ağaçlardaki kampanyalar, finansmana erişim gibi konular belirleyici olacak. Yani bildiğiniz gibi hem aslında kullanılabilecek kredinin toplamında, krediye erişimde diyelim, hem de kredi faizlerinde son aylarda çok ciddi aslında kısıtlar görüyoruz. Bunun biraz aslında düzelmesiyle beraber çok ciddi bir hareketlenme olabilir. Hem sıfır araç tarafında hem de dediğim gibi ikinci el tarafta.
1: O zaman burada hemen bir
0: Özellikle
1: finansman
0: buyurun efendim.
1: tarafından devam edelim sizinle. Şimdi
0: Tabii
1: kredi
0: tabii buyurun.
1: faizleri demişken önümüzdeki dönemlerde de birçok sektör temsilcisi burada araç finansmanında biraz daha gevşemeye gidilmesini talep ediyordu. Aslında burada 2 milyon liraya kadar varan araçlarda bir kredi imkanı sunuluyordu ekonomi yönetimi tarafından ve bankalar aracılığıyla. Peki önümüzdeki dönemde bakıldığında burada bir gevşeme öngörüyor musunuz? Çünkü son dönemde 2 milyon liranın altına kalan çok az aracın da olduğu konuşuluyordu. Önümüzdeki dönemde farklı bir tabloyla, farklı bir finansman talebiyle karşı karşıya kalır mıyız?
0: Siz zaten söylediniz, hakikaten orada bir matematiksel problem olmaya başladı. Artık neredeyse araçların, yeni araçların tamamı 2 milyon lira limitinin üzerinde. Dolayısıyla da bu sıfır araçlarda krediye erişimi çok kısıtlamış durumda. Alternatif olarak kullanıcıların katılım bankaları, katılım finansman kuruluşlarıyla aslında bunu finanse etme yoluna gittiklerini de gözlemliyoruz. Aslında orada da ciddi bir kullanım var. Ama yine de bu matematiksel problemden dolayı dediğiniz gibi yani 2 milyon lira limiti eğer yükseltilmezse orada krediye erişim hala özellikle sıfır araç tarafında kısıtlı kalacak. Yani bizim tabii ki bunu öngörmek gibi bir şeyimiz yok ama umarım bu konuda bir düzenleme olur ve o limitler biraz olsun yukarıya revize edilir. Bunun da ötesinde bir de tabii faiz oranlarında da iyileşme gerekiyor. Özellikle son birkaç aydır taşıt kredisi faiz oranları çok ciddi oranda yükselmiş durumda. Yani Haziran ayından itibaren artık 40, %40 ile 50 arasında 50'ye yaklaşan oranlarda taşıt kredisi faiz oranlarını görüyoruz. Yani burada da bir aşağı doğru aslında hareket dediğiniz gibi piyasayı çok rahatlatacaktır.
1: Peki yüksek faiz taşıt kredisindeki erişimin zorluğu tüketiciyi daha yaşlı ve düşük fiyatlı araçlara mı yönelmesine sebebiyet veriyor? Ve önümüzdeki dönemde bakıldığında sizce kredi koşullarında bir iyileşme olmazsa biriken talep ne zaman kendini gösterecektir?
0: Birinci sorunuza istinaden aynen dediğiniz gibi oluyor aslında. Yani sıfır araç biraz daha erişilmesi zorlaştıkça ikinci elde aslında kullanıcı tercihini kullanıyor. Dolayısıyla da siz de biraz önce söylediniz aslında sıfır araçlardaki derin düşüşü biz ikinci elde yaşamıyoruz ve yaşamamamızın ana nedeni de bu zaten. Yani kullanıcının tercihini aslında ikinci elden yana kullanmak zorunda kalması. İkinci sorunuza istinaden de bir tekrar hatırlatır mısınız bu arada ikinci sorunuzu?
1: Tabii ki ikinci sorum da şöyleydi aslında. Bakıldığında kredi koşullarına belirgin bir iyileşme olmazsa önümüzdeki dönemde otomotiv pazarında ertelenmiş talep ne zaman karşılık bulabilir? Yani yıl sonunda bu talep karşılığını bulur mu yoksa bu talep 2027 yılının başına doğru mu sarkar?
0: Yani burada aslında dediğim gibi bu bir ulaşım aracı ve araba bir ulaşım aracı çoğunlukla da bu nedenle alınıyor. Dolayısıyla da kullanıcının bu gözle baktığı bir dünyada o talep dediğiniz gibi yok olmuyor, sadece erteleniyor. Ve bu erteleme bir süre daha devam edebilir ama şunu unutmayalım. Hani özellikle Eylül ayından itibaren hani ticaretin tekrar hızlandığı, insanların tekrar şehirlere döndüğü, tatillerin bittiği bir dönemde ister istemez o ihtiyaç daha da şiddetli ortaya çıkacaktır. Ve biraz da olsun piyasalarda hani dediğim gibi rahatlama olursa da çok hızlı bir şekilde bunun tekrar aslında sayılarla sonuca gideceğini görebiliriz.
1: Sıfır araçlarda nakit indirim ve düşük faiz kampanyalarıyla beraber aslında bir talebin de arttığını sizinle konuşmuştuk. Sıfır ile 1 ila 3 yaş arasındaki ikinci el araç fiyatlarında makas ne kadar artmış durumda ve bazı modellerde artık sıfır araç almak daha avantajlı hale mi geldi sizce? Yeni bir trend mi ortaya çıkıyor?
0: Ya o makas kapandı bu arada. O makas özellikle biraz önce söylediğiniz gibi genç

0: da uygunluk devam ettiği sürece de bu şekilde devam edecektir.
1: Şimdi 5 yaşına kadar olan araçlarda da sizin ilan araştırmanızda da %26'ya kadar çıkan bir oranla karşı karşıya kaldık. Önceki yıllara bakıldığında araştırmanıza göre bu yılda daha farklı bir tablo vardı. 5 yaşına kadar olan araçlarda yukarı yönlü bir seyrin olduğunu gördük. 20 yaş üzerindeki araçların payında da bir gerileme yaşandı. Peki genç araç arzındaki bu talep kurumsal mı yoksa bireysel taraftan mı geliyor? Yani filo talebinden kaynaklı mı yoksa bireysel tüketici tarafından mı karşılandı?
0: Elimde bunu hani şey yapacak veri yok ama şu ana kadar konuştuklarımızdan yola çıkaraktan bireysel ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim.
1: Tabii bu tarafta bakıldığında peki filo tarafında bir talep var mı? Kurumsalla bireysel taraftaki alıcılarda son dönemde bir ayrışma görüyor musunuz?
0: Filonun aslında şöyle hareketli ayları yaz ayları değil zaten. Yani dolayısıyla Eylül ayından itibaren orada daha büyük hareketler görmeyi bekliyoruz. Filonun aslında yenileme dönemleri bu belli frekansta olduğu için aslında genelde son 3 aya denk gelen dönemde çok daha fazla filo tarafında talep olacağını tahmin edebiliriz.
1: Talebi konuşmuşken bir de aslında segment tarafında konuşmakta fayda var. Çünkü aslında artık Türkiye bir SUV ülkesi haline mi geldi diye
0: Kesinlikle.
1: birçok da haber başlığı son zamanla görmüştük. Bu başta çoğunlukla motosiklet ülkesi miyiz diye görürdük. Fakat artık segment tarafında otomobillerde SUV ülkesi mi olacak diye görmeye başlamış bulunmaktayız. İlk 6 aylık satış rakamlarına bakıldığında 440 binlik otomobillerde 240 binin SUV'dan kaynaklı olduğunu gördük. Peki bu değişim ikinci el ilanlarında ve araç değerlerinde nasıl bir talebe yansıma yapıyor? Burada SUV tarafında satış hızında hala yukarı yönlü bir seyir var mı?
0: Son 1,5 senedir düzenli olaraktan artan bir aslında SUV oranıyla karşılaşıyoruz. Son dediğiniz gibi ilk 7 aya baktığımızda aslında bu rakam %65'lere gelmiş durumda. Yani artık yeni araç satışlarının, sıfır araç satışlarının 1/3'ü diyelim yuvarlak. SUV modellerden oluşuyor. Bu aslında hem kullanıcıların belki daha büyük hacimli araçlar tercih etmelerinden, bizim yaptığımız araştırmalara göre bazı kullanıcıların bu hani %20-25 civarında kullanıcının biraz daha sürüş güvenliği, biraz daha yüksek oturum gibi nedenlerden SUV tercih etmesinden kaynaklanıyor. Ve dediğim gibi son 1,5 yıldır da düzenli bir artış görüyoruz burada. %65'lere gelmiş bir artış. Bunun devam edeceğini aslında tahminleyebiliriz. Gerçekten şimdi bir de sadece aslında ilgi alanı olarak düşünmeyelim. Bir de yani şey tarafında da arz tarafında da aslında SUV'a yönelme var. Birçok marka model hem çeşit açısından hem aynı SUV modellerin elektrikli hibrit modellerini de
1: Evet.
0: üreterek aslında bir yerde tüketiciyi de buraya yönlendiriyor oluyorlar. Dolayısıyla bu akımın devam edeceğini öngörebiliriz. Ama bir sedan kullanıcı kitlesi var. Bunların bir kısmı alışkanlıktan, bir kısmı belki bagaj hacmi ihtiyacından ve sürüş belki tercihlerinden kaynaklanıyor. Onların da hani benzeri oranlarda aslında devam ettiğini de görebiliyoruz ama SUV sizin de söylediğiniz gibi artık 1/3'ye gelmiş durumda.
1: Peki elektrikli araçlarda bu pazar payı ne kadar ilerliyor? Çünkü aslında şarj altyapısının biraz daha gelişmiş olması ülkemizde ve son çıkan araç modellerinde menzillerin de uzamasından elektrikli araçlara talebin de son dönemde arttığını, hatta geçtiğimiz senenin total rakamına bakıldığında elektrikli araç pazarının %20'lere yakın bir seviyede yükseldiğinin de altı çizilmişti. Yine ilk 7 aya bakıldığında burada artışın bebek adımları da olsa ilerlediğini ve %20'lere yaklaştığını da görüyoruz. Peki elektrikli otomobillerde sıfır araç satışları nasıl bir pay var ve sizce burada batarya ömrü, ikinci el talebi ve menzil tarafına bakıldığında ikinci ellerde şu an satışlarda bir artış yaşanıyor mu?
0: Siz zaten söylediniz %18,7 aslında ilk 7 aydaki oran. Geçen senenin hafif üzerinde. Fakat her iki seneye de baktığımızda bu %20'ye yaklaşan bir oran. Yani bu da şey demek aslında her yeni satılan 5 araçtan yaklaşık bir tanesi elektrikli araç. Ve bu ilgi de aslında gittikçe artıyor. Dediğiniz gibi ufak yüzdelerle artıyor son birkaç aydır senenin başından beri. Ama biz bunu şeyde gözlemliyoruz. Mesela müşterilerimizin ilan tarama alışkanlıklarına baktığımızda çok ciddi oranda artık elektrikli araçların ilanlarının tarandığını, daha fazla müşterinin bunlarla ilgilendiğini görebiliyoruz. Elektrikli araçlar üretimi nispeten daha kolay. ve işte

0: Teknolojisi aslında daha nasıl diyeyim, kolay uygulanabilecek bir teknolojik yapı üzerine kurulduğu için aslında aktarma organları vesaire motorun parçaları. Dolayısıyla da araçların aslında özellikleri daha iyi olabiliyor. Daha teknolojik, daha üst aslında featureları, özellikleri olan araçları daha uygun fiyatlara aslında sunabiliyor piyasaya elektrikli araç üreticileri. Dolayısıyla da kullanıcılar gittikçe bunların aslında farkına vararaktan buna daha fazla ilgi duymaya başladılar. Fakat tabii ki elektrikli araçların bazı şeyleri var, hani kısıtları var. Bunlardan bir tanesi menzil. Gittikçe tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber batarya ömrü uzuyor, menzil uzuyor. Böylece aslında daha fazla kullanım alanı açılıyor elektrikli araçlara. Fakat yine de baktığınızda Türkiye'de hala geçen seneye göre çok artmış da olsa yani 40 binin üzerinde, 44-45 bin civarında şarj istasyonu var. Bunların da çoğunluğu aslında büyük şehirlerde. Dolayısıyla küçük şehirlere yayıldıkça ve şarj etmek kolaylaştıkça araçların menzilleri ve batarya ömürleri arttıkça tabii ki daha fazla kullanıcının kullanım alanına girecektir bunlar. Ama doğal ilgi o tarafta, onu söyleyebiliriz. Zaten şunu da gözlemliyoruz. Hani genelde aileler iki aracı varsa bir tanesini elektrikli olaraktan tercih ediyorlar. İşte şehir içi kullanımda daha tasarruflu olduğu için elektrikliyi, belki şehirler arasında da yine içten yanmalı motorlar, dizel benzinli aslında otomobilleri tercih ediyorlar diye söyleyebiliriz.
1: Yine
0: Şimdi
1: menzil
0: elektrik,
1: endişesinden dolayı diyorsunuz.
0: tabii ki. Ama yani bu gittikçe kolaylaşıyor. Bunu çok iyi görebiliyoruz. Yayıldıkça da aslında
1: Evet.
0: şey olacak. Hani kişisel gözlemlerinizde de bunu fark edebilirsiniz. Artık yani işte şehirler arası istasyonlarda eskiden bir iki şarj istasyonu varken ben şimdi böyle 40'ın 50'nin üzerinde şarj istasyonunun olduğu istasyonlar
1: Evet,
0: görmeye
1: artan
0: başladım.
1: bir altyapı aslında süreci vardı bu
0: Kesinlikle.
1: şarj istasyonlarında.
0: Kesinlikle.
1: Peki biraz da ilanları konuşalım sizinle beraber Önder Bey. Şimdi
0: Tabii.
1: bakıldığında ilan fiyatıyla gerçekleşen satış fiyat arasında ne kadarlık bir pazarlık marjı Temmuz ayında gerçekleştirildi ve son dönemde ilanların satışa dönüşme süresinde bir uzama yaşandı mı sizce?
0: Haziran ve Temmuz ayında uzama gözlemledik. Bu şimdi şu da var, hani ilanın aslında tam süresinde kalıp aracın satılmaması durumunda da ilan kaldırılabildiği için orada bir hata payımız var. Fakat Haziran ve Temmuz ayında piyasanın da yavaşlamasından dolayı tahmin ediyoruz ilan süreleri de paralelde uzadı. İlan fiyatıyla hani pazarlık fiyatı ya da son fiyat arasında aslında şöyle söyleyebilirim. O dalgalı seyreden aslında bir yüzde. Fakat biz şunu gözlemledik. Temmuz ayında ve Haziran ayında, yani piyasanın yavaşladığı aylarda özellikle bireysel ilan verenlerde ilan fiyatlarının düştüğünü gözlemledik. Yani satabilmek için araçlarını biraz daha aslında düşük fiyatlardan ilan verdiklerini gözlemledik. Dolayısıyla da aslında bu sizin söylediğiniz son satış fiyatıyla ilk ilan fiyatı arasındaki farkın makasın daralmasına neden oldu diyebilirim Haziran ve Temmuz aylarında.
1: Peki şimdi Haziran ve Temmuz ayında düşük bir performansın olduğunu altını çizdiniz. Ağustos ayında ise toparlanan bir taleple şu andaki ilk 2 haftalık süreçte karşı karşıya kaldığımızın da altını çiziyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu düşen fiyatlarda bir artış olabileceğini son çeyrekte görüyor musunuz? Ve sizce yılın son çeyreğinde toparlanma satış fiyatlarında mı yoksa satış hacminden mi gerçekleşecektir?
0: Şöyle, fiyatların aslında en belirleyici şeyi daha önce konuştuğumuz gibi finanse erişim ve faizlerdeki aslında gevşeme, yani rahatlama diyelim ya da düşüşle beraber olacaktır. Adetlerde kesinlikle bir toparlanma, bir hareketlilik bekliyoruz. Birçok konu konuştuk, onların hepsinin ortak katkısında etkisi olacaktır. Bir, ticaretin hızlanması, şehir hayatına dönüş, artı dediğimiz gibi özellikle kurumsal tarafta yenileme döneminin son 3 ayda hareketlenmesiyle beraber buralarda ben adette ve şeyde ticaret hacminde çok ciddi bir genişleme olacağını tahmin ediyorum. Hareketlilik bekliyoruz. Fiyatlar tarafı dediğim gibi biraz soru işareti. Bu hem kur hareketine bağlı, hem finansmana erişme bağlı, hem dediğim gibi faiz oranlarına bağlı. Aksi takdirde burada bir kolaylık sağlama ya da daha çok kampanya yapma gibi bir güçleri olmayabilir. Hani sıfır araç satıcıların.
1: Peki. Arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkürler Ela Hanım.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Akıllı Parayla Çağlar Kuzlukluoğlu karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere...

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.

0: Yalnızlıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

20 Ağustos 2026 Akıllı Parası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dün bilhassa küresel piyasaları tırnak içerisinde sevince boğan ABD'nin tahvil hamlesi sonrasında küresel risk iştahında saat itibariyle bundan fayda edemeyen Asya piyasalarının bu sabah Türkiye saatiyle bizim kapanışlarında da gördüğümüz üzere bundan payını aldığını gördüğümüz bir gün başlangıcıydı. Özellikle dünkü düşüşüyle dikkat çeken KOSPİ'nin %6'ya yakın yükselişini bugün özelinde söylemek herhalde Asya adına önemli olacaktır. Diğer endekslerde de oldukça pozitif bir görünüm vardı. Momentum açısından CSI 300 geride kaldı ama Çin'le ilgili de farklı makro veriler ve haber akışları bir miktar daha belki de burada baskıda rol oynadı desek yeridir. Bununla beraber haritamıza bakalım. Her akıllı parada olduğu gibi Borsa İstanbul dünün öncesinde aslında gelen haber öncesinde bir miktar daha haftaya başladığı pozitif görünümünü korur durumdaydı. Lakin dünü pozitif kapattıktan sonra bugün ekranda da görebileceğiniz üzere %1'in üzerinde düşen bir BIST 100 endeksi görüyoruz. 14.300 puanın altına gelmiş vaziyette ve 117 milyar TL'lik bir hacmi var şu anda. Diğer endeksler bazında bakacak olursak da 30 bankacılık bu yine %1'in üzerinde, hatta bankacılık %1.5'un üzerinde düşüyor. Ulaştırma neredeyse değişimsiz ama negatif. Sanayi ise %0.40'lar civarında negatif. Avrupa'da ekranda görebileceğiniz üzere DAX'ın ana endeksler içerisinde en net baskıyı yaşadığını endeks olarak söylemek mümkün. Bununla beraber Kakaran ve FTSE'de de yine DAX'ı takiben orada %0.50'lik düşüşü takiben %0.40'lar civarında düşüşler karşımıza çıkar vaziyette. Polonya borsasının son dönemki negatif ayrışmaları çok çok dikkat çekici. Bugün de Avrupa'da %1'in üzerinde düşen endeks olarak yine dikkatleri çekiyor. Çok pozitif bahsedebileceğimiz yerler yok. Sadece ayırt olarak söylemek adına İsveç'i, Riga'yı ve Vilnius'u görüyorum. Letonya ve Litvanya'yı İsveç'e ilaveten, Stockholm borsasına ilaveten. Bunun dışında dün bir miktar daha o sevinç gösterisi diyelim endekslerdeki hemen 20

0: Ağustos'ta bunun tersi bir görünümle karşımıza duruyor ama önemli olan haftanın kapanışı ve önümüzdeki süreç olacak. Bununla beraber içeriden devam edecek olursak CDS'imiz 220'nin biraz üzerinde kalmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere kabaca bir 2-2,5 yıllık süreci düşünecek olursak zaten 220'nin altına gelse de acaba tekrar 200'ün altına hatta 180'lere gelinir mi diye birkaç yıl öncesine dönük olarak gelen CDS'in gelmiş olduğu nokta adına buralar yakalanır mı diye konuşurken muhakkak yukarı gidecek içeriden ya da dışarıdan bir takım haber akışları olabiliyordu ama 220'lere yakın seyrini koruduğunu söyleyelim Ağustos'un sonuna gelirken. Bununla beraber yine 2010 yıllık gösterge tahvillerdeki seyir de önemli. Dün Borsa İstanbul'daki pozitif fiyatlamaya paralel burada da tahvil faizlerinin gerilediğini görmüştük. Şu anda halen %41'in altında olsa da yönünü biraz yukarıya çevirmiş bir 2 yıllık gösterge Türk tahvili faizi görüyorum. %40,91 ile 10 yıllıklarda da %34,82 söz konusu ama yükselişte değil 2 yıllığın aksine orada düşüşün bugün de devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Dışarıya baktığımızda altın ve gümüş de dünkü havadan oldukça istifade etti desek yeridir. Gümüş 66 doların üzerinde olsa da %1,5'a yakın düşer durumda. Ons altında da %1'in üzerinde düşüş var. 4465 dolarda ki burada kabaca artık bir acaba 4460 doların üzerinde 4500'leri konuşur muyuz diye bir miktar açıkçası pencereyi açmıştık ama bugün itibariyle düşüş karşımızda petrolün yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Brent petrol 94,5 dolara gelip dayandı tekrar %3'lük yükselişiyle. WTI ayda 88,5 doların üzerindeyiz. %3'ün üzerinde yukarı yöndeki seyriyle. Spot dolar endeksi 99'un altına kalmaya devam ediyor. Hatta buralarda kalırsa eğer 200 günlük ortalamasında özellikle yüzlere yakınsa da yüzün üstünü gördüğümüz dönemlerde daha da altında olsa bile ortalamanın üzerinde kaldığı süreci kapatıyor mu acaba diye konuşuyoruz eğriliğe girerken. Bakalım böyle mi olacak? Bununla beraber hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar olsa da VIX endişe endeksinin 15-16'larda seyrini koruduğunu görüyoruz. ABD tahvil faizlerine bakacak olursak da belki de bu haftanın en flash konusu olacak. Hafta sonuna kadar eğer farklı bir konu gelmezse yeni negatif ya da pozitif. 2 yıllıklar %4,20'nin altında, 5 yıllıklar %4,40'ın, 10 yıllıklar döndü dolaştı. İyi haber, kötü haber vesaire desek de sürekli olarak ne yaptı etti? %4,70'in üzerine gelmeyi başardı. Dün 30 yıllıkları konuşmuştuk. Orada da bugün yine %5,25'in üzerine gelen bir tahvil faizi ABD ekseninde var karşımızda. ABD vadelilerine de bakalım. 5 dakikalık uzun bir özet yaptık hali hazırda. Burada da ABD vadelilerinde görünümün bizim Türkiye'ye Avrupa özelinde konuştuğumuz paralelde yine düştüğünü görüyoruz. %1'e yakın düşen Nasdaq ve Dow Jones karşımızda. Belki pozitif hareketlilik anlamında bir unsurdan bahsedilebilir. Başını daha çok çektiği merkezi olmayan dünyanın Bitcoin şu anda 71.770 dolarda kabaca %4'lük yukarı yöndeki değişimiyle ekranda görüyorsunuz %8'lere yakın yükselen bir Ripple ve %2,5'un üzerinde yükselen bir Ethereum var. Litecoin'de de %1,5'a yakın yukarı yönde yüzdesel değişim olmuş diyelim. Bu haftanın neredeyse 4 günlük bütün unsurlarını kapsayacak biçimde bu geniş özetin ardından bir araya gidelim. Aranın ardından sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizlerle olacak. Akıllı Para'da kaçırmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hazır Yunus Kaya'yı yakalamışken tamam piyasalarla ilgili konuşacağız, detaylarını ineceğiz ama biraz orijinal bir noktadan girmek istiyorum. Kesin Yunus Kaya göz atmıştır çünkü şu çocuklara verilen ödevlerde yapay zeka kullanımı arttıkça çocukların ödevlerinde çok çok daha başarılı olup sınavlarda başarılarının gerilemesine ilişkin, ama konumuzla alakası ne akıllı parada diye soracak olursak da Yunus Kaya'ya şunu soracağım. Aynı şey algoritmik trading diye plaza tabiriyle konuştuğumuz konuda ya da fon yöneticilerinin, portföy yöneticilerinin teknolojiyi kullanımıyla nasıl değişti?
2: Algoritmik trading ile başlayan işlemler diyelim, HFT ile daha da hızlandı ve güçlendi. Şu anda dünyada da bunun yayılımı devam ediyor gözüküyor. İlk yayılım aktif yönetim yerine pasif yönetimdi. Fakat algoritmaların ve hızlı işlemlerin devreye girmesiyle sanki tekrardan aktif yönetilenlerin bir miktar daha güç kazandığı dönemi yaşıyoruz. Çok işlem yapmak hani maliyeti arttıran bir unsur olarak kabul edildiği için belki ilerleyen zamanda tekrar geri dönüp bakıldığında ya bu kadar emek harcadık, yol yaptık ama buna değdi mi? Aktif yönetim bu kadar değer miydi sorusu gündeme gelecektir. Hatta şu anda içinden geçtiğimiz dönem de ilginç bir dönem Türkiye açısından. Çünkü borsadaki BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksini takip eden pasif fonlar BIST endekslerine yetişemiyorlar. Çünkü BIST 30'da destek finans faktöring, BIST 100'de Odin ve katılım evi gibi şirketlere alamadıkları için fonlar onların yükselişleriyle getirilerine yetişememişlerdi. Düşüşte de düşüşe katılamıyorlar. Böylece korelasyonlar saptı. Hatta bununla ilgili işte içinde bulunduğumuz süreçte yine dışarıdan uyarılarla karşı karşıyayız. İçeriden düzenlemeler, hazırlıkları devam ediyor. Bunun benzerini işte önümüzdeki dönemde bu sefer aktif pasiften ziyade hızlı yavaş süreci tekrar sorgulanır hale gelecektir. Ödevler kısa vadeli beyni belki daha aktif tutuyor ama akılda fazla bir şey kalmadığı için ilerideki sınavlarda çocuklar zorlanıyorlar. Bizde ise her şeyi yapay zekaya verip işlemleri ona bırakmak şu anda deneme aşamasında, muhtemelen tam gerçekleşmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki hep düşmanımız olarak sanki robotlar, bilgisayarlar gibi konuşuyoruz. Biraz beyaz perde ya da kurgu, özellikle edebiyat dünyası da bu korkuyu belki de çocukluktan bize veriyor. Özellikle 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken bunlara maruz kalanlar. Bir de Daron Hoca üzerinden çok ciddi bir sistem tartışması da türedi. En herhalde faydalı kısmı bu oldu. Ben yazının yazılış şeklini eleştirsem de. Ama burada makro iktisadi koşullar, reel ekonomi üzerine konuştuğumuz konuların tamamı aslında piyasa içinde geçerli. Ve çağımızın en büyük aslında dengesizliklerinden biri de gelir ve servet dağılımında konuştuğumuz gibi bilgiye erişim. Ya da hep endeksleri birkaç tane hisse senedi taşıyor diye konuşuyoruz. Türkiye'de konuşuyoruz, Kore'de konuşuyoruz, Amerika'da. Ve bununla ilgili olarak da bilanço sezonlarının ya da açıklanan makro iktisadi verilerin, şirket haberlerinin sanki hiç değeri kalmamış gibi. Katılır mı Yunus Kaya bu duruma?
2: Tam öyle demeyelim. Çünkü neticede her şirket kendi bacağından asılır diyebiliriz belki. Her şirketin kendi hikayesi var. Fakat şirket hikayeleri yatırımcıyı çok cezbetmiyor. Ana hikaye, ana popüler figür yani filmin başrol oyuncuları daha çok seviliyor. İşte Amerika'da bunlar nedir? Yapay zeka şirketleri, büyük şirketler. Onlar çip şirketleri daha ziyade sevilen şirketler oldular. Yani en büyük 7 şirket endeksin %40'ından fazlasını oluşturur hale geliyor. Ve onları takip eden alımlar, yeni yaratılan para onlara devamlı geliyor. Onlar getirilerini arttırırken bu sefer geri kalan 493 şirket, Standard & Poor's için söylüyorum. %1 artarken onlar %15 artıyor. Endeksi de %8'den fazla yukarı çekebiliyorlar. Popülerlik her zaman her yerde cazibesini koruyor. Şirket hikayeleri açısından da bu böyle devam ediyor. Yarın bir gün bunlar değişecek. Başka popüler konular gündeme gelecek. Onlar daha popüler hale gelecektir ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde geleneksel sektörler başta kalmaya devam ediyorlar. Ana şirket olmaya devam ediyorlar. Bizim şirket portföyümüz biraz o konuda sorunlu. Yani 2025 yılındaki çalışmayı hatırlıyorum. Yani reel sektör şirketlerinin %46'sı finansman giderini karşılayamamıştı borsadaki şirketler açısından. Şimdi de mesela ilk 6 aylık sonuçlar geldi. Reel sektör şirketlerinin %40'ında ilginç bir şekilde yasa değeri defter değeri 1'in altında gözüküyor. Yani bu ne demek? Öz varlıklarının daha altında bir değerlemeyle işlem veriyorlar. Halbuki mesela el değiştirme fiyatı olsa insanlar şirketler için der ki varlıkları bu kadar öde der mesela. Ama şu anda borsada 220 şirket, reel sektör şirketi piyasa değeri defter değeri 1'in altında benzer şekilde. Firma değeri fabrik olarak baktığımız zaman da %36'sı 10 seviyesinin altında, %80 tanesi de toplam 5'in altında firma değeri fabrik ile işlem görüyor. Bunlar çok ucuz rakamlar. Ama şirket yapıları gereği bunlar piyasada makul kabul ediliyor bugünkü fiyatlandırma itibariyle. Ucuzuz diyeceğiz ama bu şirketlerle ucuzuz demek zor oluyor. Daha aktif, daha popüler şirketlerin de bizim piyasamıza girmesi lazım. Yeni girişleri bu açıdan önemsiyoruz. Ha, onlar beklentiyi karşılıyor mu? Karşılamayabiliyor. Ama önümüzdeki dönemde yeni girişlerle beraber Türkiye piyasasında biraz daha itici gücünün geleneksel sektörden yeni teknolojik sektörlere kayışını izleyebilirsek bizim için de iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bayağıdır sohbet etmiyorduk Yunus Kaya'yla. O kısma geleceğim uzun vadeli ama kısa vadede şunu sormak istiyorum. Herkes bir fırsat penceresi bekledi. Yurt dışı hisse tutan da, yurt içi hisse tutan da. Ve bu noktada haber akışlarına bakarak ya da açıklamalara bakarak önemli kişilerin çok da açıkçası doğru zamanlama yapmak neredeyse imkansız. Öte yandan bugün mesela bilhassa kripto tarafta çok ciddi bir yukarı yön görüyoruz ki kripto yatırımcısı da çok uzun süredir bekliyor. Hisse senedi tarafından başladık, kripto tarafa getirdik. Lakin bir olumlu hareket olduğunda da buna itimat edip önden pozisyon alan bile bu sürer deyip açıkçası oradaki dirayetini korumakta tahminimce zorlanıyordur. Bir en azından orta vade diye kastedebileceğimiz riskli varlıklarda hem merkezi hisse senedi başta olmak üzere hem de merkezi olmayan tarafta şu an bir pencere mümkün mü bu dünya şartlarında?
2: Yani risk iştahının arttığı bir noktadayız. Geçen gün ilginç bir şey gözlemlemiştim. Norveç Varlık Fonu'nun yöneticisi önümüzdeki dönemde sert kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz demişti. Adam alternatifi yok. Yani netice itibariyle Amerika başta olmak üzere dünyadaki borsalara kendi varlıklarını yatırıyorlar ve gidişat olarak önümüzdeki dönemde sert bir crash veya daha uzun süreli bir düşüşle karşı karşıya kalacağını şimdiden görüyor. Ama yapabileceği de fazla bir şey olmadığını ima ediyordu. Benzer şekilde Amerika'daki Standard & Poor's'un ve Nasdaq'ın bulunduğu seviyeler nedeniyle açığa satış işlemlerinin zirveye ulaştığını gözlemliyoruz. Yani orada da normalde Amerika'da açığa satış yapanı çabuk döverler. Bizdeki gibi düşüşler öyle kolay sürmüyor. Hemen hızlı bir şekilde yükselen trende dönüyor. Her yıl ortalama %8 yükseliyor Amerika'da borsa. Bunun açığa satışların da arttığı bir noktaya geldiğimizi not ediyorlar. Sanki bir piyasada bu riskten kaçış için izlenimler artıyor. Bunun gerekçesini tabii başka unsurlara bağlamak mümkün olacaktır. O gün geldiği zaman, yani tutma günleri geldiği zaman mesela diyecekler ki faiz çok yükseldi diyecekler. Halbuki faiz uzun zamandır yüksek. Uzun zamandır yüksek kalmaya devam ediyor ama o gün geldiği zaman bahane bulmak daha kolay olacaktır. Ama şu an itibariyle gidişat gerçekten globalde yükselen faizlerin sermaye maliyetini arttırması, bunu karşılayacak yatırım getirisinin azalması. Yani sadece bizim için değil, Amerika için de artan maliyet karşısında o maliyeti karşılayacak şirket ve yatırım bulmak zorlanıyor. Türkiye'de de 2 yıl önce şirketlerin finansman maliyeti %16 seviyelerindeydi. Bu sene %48'ler seviyesine çıkmış durumda. Yani ihracat reskontu kullanamayan şirketlerin ağırlıklı maliyetleri çok ciddi artmış durumda. O yüzden bu şirket maliyetlerini karşılayacak karlılığı üretmek zor bizim için de, dünya için de. Bunun karşılığında piyasalar yaşayacak diye düşünebiliriz.
1: Peki o zaman şimdi risk iştahının yükseldiğini farz edersek, burada bir pencere, açıldı diyelim. Neyi alacağı konusunda hep konvansiyonel, mesela Türkiye için aklıma bankacılık endeksi geliyor ama düne bakıyoruz. Hadi dünün kapanışı bir miktar daha bugüne ilişkin ümit var hissettirsin insanları. En çok düşen endeks şu an %1,5'un üzerinde, %1,60 gerilemiş durumda. Burada risk iştahı yükselirse hep bankacılık konuşuyoruz. Bir bakıyoruz ama düşenlerin içerisinde en çok ön planda oluyor. Ya da dışarıda bilhassa bir sürü de burada momentumunu, performansını sürdürenler sert düşüşlerde öne çıkıyor. Oradan devam eder deniyor. O da olmuyor. Farklı bir takım şeyler mi yapmak lazım, yoksa kimsenin planına çok da güveni kalmadı ama burada bir takım denemelere girmek daha mı mantıklı olur risk iştahının yükseldiği süreçlerde?
2: Risk iştahı bizde artması için içeride sorunların azalması gerekiyor ki 2026 yılına başlarken bizim öngörümüz %30,7 olan TÜFE'nin %20'ler seviyesine inmesiydi. Ama geldiğimiz noktada yılı %30 seviyesinde kapatırsak öpüp başımıza koyacağız. Bu bir kayıp yıl demektir enflasyon konusunda ve bunun etkilerini bankacılık sektöründe de gözlemledik net bir şekilde. Oradaki geri çekilme tamamıyla öz sermaye karlılığının 7 yılın ardından işte enflasyonun üzerine çıkacağı beklentisinin iptal olmasıydı. Fakat yine de fena değil. İlk 6 aylık itibariyle %28'ler seviyesinde öz sermaye karlılığı yaşayan bankalar var. Dolayısıyla ilerisi için ümit veriyorlar. Ertelenmiş bir durum olacak gibi gözüküyor. Yani 2027'de artık enflasyon inince bankalar onların üzerinde bir karlılığa ulaşacaklar diyebiliriz. Piyasaya bir ana unsur katılım olarak da mevduat ve para piyasası fondan kayış yönünde beklentiydi. O da aynı nedenden dolayı yüksek faiz nedeniyle ertelenmiş durumda. Onu halka arzlarda görüyoruz. Son halka arzlarda 1 milyon lira, 1 milyon kişiye ulaşan katılım sayısı 300 bin lira düşmüş durumda. Bir çekingenlik oluştuğunu izleyebiliyoruz. Diğer taraftan yabancı yatırımcı ilgisi yılın ilk iki ayında muhteşemdi. Çünkü hikayesi güzeldi Türkiye'nin. O yavaşladı tabii ki sonrasında. Şimdi dün tabii ayrı bir gün. Dün Bankof ve Tera yatırım 17 milyar ikisi net para girişi sağlarken tam 47 aracı kurum eksideydi. Yani müşterileri satış yapmıştı. Bu piyasa dengesiz bir gün yaşadı dün. Bugün onun düzeltmesi yaşanıyor. Endeks için baktığımızda 14 binin üzerinde kaldığı sürece yine gücünü koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak yurt içi yurt dışında riskler bir kenarda durmaya devam ettiği sürece, para girişi zorlandığı sürece bu pek kolay olmayacak gibi gözüküyor. İlginç bir şekilde önümüzdeki bir ay içerisinde çok piyasa etkileyecek bir unsur gözükmüyor. Dolayısıyla tatil modunda ilerleyecek gibi duruyor diyebiliriz.
1: Peki fonlar üzerinden Yunus Kaya tahminimce çok şey söylemek istiyordur. Sadece performansı, son dönemde atılan adımları, fonların tuttuğu hisseler değil. Bütün halinde fon piyasası 20 Ağustos 2026'da yılın kalanında ve önümüzdeki sürece ilişkin neleri barındırıyor içerisinde?
2: Tabii ki fon piyasasında bütün gözler sermaye piyasası kurulunun düzenlemelerinde olacak. Çünkü oradaki muhtemelen özellikle serbest fonlar üzerinde yapılanmalar karşısında bir hamle bekleniyor. Birkaç hamle geldi. Özellikle fiili dolaşımla ilgili, işte fonların portföy dağılımlarıyla ilgili düzenlemeler geldi ama devam gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar onlar devam edecektir ama kurumsal yatırımcı kimliğini zedelemeden bunun yapılması önemli. Çünkü Türkiye'de bireysel yatırımcı ağırlıklı olarak uzun yıllar gidildi. Ve bu dönemde çok da ciddi ilerleme sağlanamadığını gözlemledik. Yani yatırımcı sayısı yıllarca 1 milyonda, şirket sayısı yıllarca 400'de kaldı. Ama son yıllardaki pandemiden sonraki o gelişmelerin katkısıyla hem kurumsal bacağımız büyüdü, güçlendi diyebiliriz. Yeni sermaye sahipleri oluştu. Onlar üzerinden hacmi yaratması, portföy yönetim şirketlerini büyüttüğünü gözlemledik. Bunun borsaya da yansımasını pozitif gözlemledik. Yani kurumsal bacağın, mesela yabancı satarken kurumsalın karşılama gücü olduğunu da orada takip edebildik. Bunun zedelenmeden bu işlerin yapılması önem taşıyor. Bizde kurumsal bacağın güçlenmeye devam etmesi bizim piyasa açısından da olumlu olacaktır. Çünkü hiçbir gelişmiş piyasa olmasın ki, yani sermaye piyasaları gelişmiş olmasın. Çünkü sermaye piyasaları şirketlerin finansmanında gibi katkı sağlayabiliyor. Amerika'da bunu yeni teknolojilerde gayet iyi görebiliyoruz, VC'lerde özellikle görebiliyoruz. Örneğin oradaki fonlarda 33 bin şirket var. Bunlar her biri her an satılabilir halde. Türkiye piyasalarında bu henüz o kadar emekleme aşamasında diyelim. Sadece binin biraz üzerinde şirket olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu rakamların büyümesi bizim için de ülke için de katma değerli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ne alsınlar peki? Yani özellikle direkt hisse senedine mi yönelsinler? Bunun yerine fon almak daha mantıklı. Bir parantez içeyim. Son dakika var çünkü. ABD 30 yıllık tahvil faizleri geri alıp buyback açıklamasının ardından elde ettiği tüm kazançları geri verdi şeklinde. Zaten akıllı para başlarken değerli izleyicilerimize özellikle üstüne basa basa 10 yıllık ve 30 yıllığı okumamın sebebi oydu. Dönüp dolaşıp 10 yıllıklar %4,70'lere tekrar döndü demiştik. 30 yıllıklarda %5,25'in üzerinde şu an. Parantezi kapatayım. Ne alsınlar sorusunu tekrar vurgulayarak Yunus Kaya'ya sözü devredeyim.
2: Bizim piyasa için şu anda bir borsa alım önerisi yapmak zor. Şartlar onu müsait değil. Bakın şimdi söylüyorsun, Amerika'da devletin müdahalesine rağmen, hazinesinin müdahalesine rağmen faizler tekrar yukarı gitti. Piyasa o kadar büyük bir oyuncu ki Amerikan hazinesinden daha büyük oyuncu. Dolayısıyla orada satışlarını devam ettirdikleri sürece, tahvilden kaçış olduğu sürece orada faizler daha da yukarı gitmeye devam edecektir. Bu da piyasalar üzerinde ciddi bir baskı yaratır. Oradaki bozulma bizi de etkileyebilir. Bu risk zinciri bizi de vurma olasılığı var. Biz de mesela şöyle bir şey diyebiliriz. 14 bin seviyesinin altına inen bir borsa İstanbul'da artık riskten kaçmış, ciddi boyutlara ulaşmış demektir. Kendilerini korumalarını önerebilir. Yatırım açısından sabit getiri hala da güvenli liman olmaya devam ediyor gibi gözüküyor.
1: Özellikle altın ve gümüşte bu dünkü haber akışı öncesinde de bir hareketlilik gözlemliyorduk. Dünkü hareket tabii buraya da yaradı ama bu konularla daha çok fiyatlama eşiği, hassas bir dönem mi bekliyor bu ikiliyi? İkisini ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Burada bir miktar daha yılın çok uzun bir kısmında başlangıcındaki yukarı yöndeki hareketliyle sonra düşüşleriyle izlediğimiz onun aksi bir durağanlık vardı. Aşağıda gitse yukarıda gitse yılın kalanında ileriye dönük olarak daha hareketli günler bekliyor mu?
2: Tabii ki o mutlaka olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde şimdi dikkat ederseniz 4000'deydi altın, 4500 dolara fırladı, %10'dan fazla değer kazandı bu sürede. Bitcoin 60.000'lerde dolanıyordu, 70.000 dolara fırladı. Yani nerede fark etmiş, uzun süre dip olmuş şeyler varsa enerji birikimlerini attılar son birkaç günde veya haftada diyebiliriz. Bu bir trend dönüşümü anlamına gelir mi, onu ilerleyen günlerde göreceğiz ama piyasalar açısından biraz karmaşık bir sürece girildiğini net olarak anlayabiliyoruz. Özellikle hem bilanço sezonunun bitmesinden sonra beklentiler artık ötelenmiş durumda. Hem de Amerika açısından da ilginç bir şey oldu. Bir defaya mahsus karlarla falan çok ciddi karlılıklar geldi o Amerika'nın büyük şirketlerinde. Önümüzdeki bir yıl boyunca artık karlılıklar bu hani bir yıllık seferler etkileriyle de onun üzerine çıkmakta zorlanacak. Yani zirveyi görmüş olma olasılığı burada bir nokta olarak koymak gerekir, kenarda dursun. Şimdiki piyasalarda da bunların düzeltmelerinin gelme olasılığı artıyor. Biraz Kasım ayındaki seçim, başkanlık seçimi, o belki piyasayı diri tutmaya yardımcı olacaktır ama Eylül, Ekim biraz sancılı geçmeye aday gibi gözüküyor.
1: Çok fazla son dakika var bu arada. Biraz önce piyasa yansımalarını rakamlar ekseninde tahvil tarafıyla ilgili söyledik ama Fed'den Dale'den açıklama. Fed hazinenin attığı adımlardan bağımsız olarak görevini sürdürecek diye kendi içerisinde oldukça anlamlı içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bakacak olursak. Bununla beraber özellikle bizde bugün yine haftalık veriler geldi. Yunus Kaya buna göz atabildi mi bilmiyorum ama yabancının tahvilde satışa dönmesi bir anlam taşıyor mu içinde bulunduğumuz zaman diliminde?
2: Uzun süre 7-8 hafta alım yapıyorlardı. Dolayısıyla iyi bir portföy oluşturdular. Bir miktar realizasyonu makul karşılamak lazım. Yani hemen korkacak bir şey yok. Orada arkasından devamını gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. Bizde enflasyonla mücadele konusu tabii burada önemli. Merkez Bankası burada yeni önlemlerle de bunu güçlendirmeye çalışabilir. Ama inanç meselesi bize yurt dışında tahvillerde artış olunca belki bizde de artış olacak diye belki bu haftada, önümüzdeki haftada satış yapmaya devam edebilirler diye düşünebiliriz.
1: Evet, ekrana teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz Dilara Moğolvalı ve rejide çalışan arkadaşlarımıza hemen tahville ilgili konu geldi. Şimdi uzun vadeye gelecek olursak biraz önce Türkiye üzerinden hisse senedi tarafında konuşurken Yunus Kaya vurgu yaptı ama şu değişimler, dönüşümler çağı gözümüzün önüne geldiğinde geçmişe oranla çok çok daha hızlı cereyan ediyor bazı konular. Özellikle Türk hissesine yatırım yapmak isteyenler için buna dönük yeterli hisse portföyü oluşturacak adet var mı Borsa İstanbul'un içinde?
2: O bizim zaten önemli bir sorunumuz. Yani fiili dolaşımı 1 milyar doların üzerindeki şirket sayısı bizde 30 civarında, 29-30'larda. Bu nedenle yoğun bir para girişi, yani Amerika'dan bir fon kalkıp da Türkiye'ye 5 milyar dolara sokayım, Türkiye'nin riskini alayım dediği noktada bunu karşılayacak fiili dolaşımı böyle güçlü olan şirket sayısı sınırlı. İşte o yüzden ne görüyoruz biz daha ziyade? BIST 30'un büyük şirketlerini para giriş çıkışlarında görüyoruz. Son dönemde buna bir Astor katıldı sadece. Ama diğerlerinde de bunun sayısının artması bizim piyasa açısından da pozitif olacaktır. O yüzden yeni büyük popüler şirketlerin Türkiye borsasına girmesini bu açıdan da önemli görüyoruz. Para girişine altyapıyı sağlamak için bu önemli bir unsur.
1: Dışarıdan peki bu uzun süren bir ABD'de tahville ilgili yine 2022'de biraz fragmanını görmüştük gerçi ama hep 60'a 40 portföyleri üzerinden biraz ABD hissesi ya da işte hisse al bir kısmını da tahville dengele şeyi tamamen kırıldı diyebilir miyiz?
2: Tam diyemeyiz. Mesela ilginç bir şey, Amerika'da tahvil 5 yıllık faizler 10 yıllıklar baktığın zaman yükselen trende girdiği zaman piyasada bir risk oluşuyor ama sonrasında hep geri dönüp gidiyorlar. Mesela 10 yıllıklar %5'in üzerinde çıktığını çok nadir görüyoruz. Trump geldiğinde mesela 2 kere oraları zorladılar. Fakat hızlı bir şekilde geri geldiler. Şimdi de yükseldi dediğin bir şey 4.65 diyoruz. Bakıyorsun 4.80'e çıktı, sonra tekrar 4.50'ye indi. Piyasa bunu çok anlamıyor diyebiliriz. 5'in üzerinde, 5'e yaklaştığı noktada korku devam edecekse sanki piyasa buradan daha büyük tedirgin olacak diye düşünüyorum. Benim takip edeceğim nokta orası olacaktır. Hani karma fonlar içinde o noktalar daha dikkatli takip edilmesi gereken nokta olacaktır diye düşünebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yunus Kaya'ya, sermaye piyasaları danışmanı, her zamanki gibi keyifli ve dolu dolu sohbeti için. Bu kadar ABD tahvil faizleriyle ilgili konuş.

0: Ona ilişkin haberle de bugünkü akıllı paraya noktayı koyalım. Saat 16'da da Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sunmuş olduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Hazine Bakanlığı bu çeyreğe ilişkin planlanan geri alım takvimini açıklamasından yalnızca 2 hafta sonra 10 yıldan 30 yıla kadar vadeli menkul kıymetler için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerinin büyüklüğünü 2 kat artırarak 4 milyar dolara çıkardığını bildirdi. Amerikan hazinesinin yeni planı Amerikan dolarını son 3 ayın en düşük seviyesine çekti. Ayrıca 30 yıllık tahvil getirisini 10 bas puana kadar düşürerek %5.20 seviyesinin altına indirdi ve getiriyi 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeden uzaklaştırdı. 20 yıllık tahvil getirileri de gerilerken yatırımcılar 16 milyar dolarlık tahvil ihalesine sınırlı talep gösterdi. Yüksek getiri seviyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage ve diğer borçlama maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olarak ekonomik büyümenin önünde engel oluştururken Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler açısından da potansiyel bir sorun teşkil ediyor. Yüksek getiriler aynı zamanda hazinenin kendi borçlama maliyetlerini de artırarak zaten hızlı bir yükseliş eğiliminde olan kamu borcunun görünümünü daha da kötüleştiriyor. Çarşamba açıklanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kamu borcu 5 yıldan kısa bir sürede 1/3 oranında artarak ilk kez 40 trilyon doları aştı. JP Morgan stratejistleri Amerikan Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli borçlama maliyetlerini düşürmeye yönelik sürpriz hamlesinin piyasalar tarafından inandırıcılıktan yoksun olarak değerlendirilebileceği ve bunun zamanla vade primini ve getirileri yukarı çekebileceği uyarısında bulundu.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak Amerika'nın dün tahvil piyasasına yaptığı hareket, ancak bunun bugün itibariyle geri verilmesi, tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü ivmenin bundan sonra ne kadar tedirginlik verip vermeyeceğini değerlendireceğiz. Ozan Özkural programımızda konuğumuz olacak. Kendisiyle detaylı olarak hem bunları hem de jeopolitik anlamda bölgede yaşanan gelişmeleri beraber yorumlayacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 14 Ağustos haftasında 54.3 milyar dolara yükseldi. Son 3 haftadaki toparlanma 16 milyar doları bulurken aynı hafta brüt rezervlerde 5.1 milyar dolar artışla 183.5 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 176 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi ve hisse alımı 1,5 ayın en güçlü seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların tahvil tarafındaysa 9 hafta sonra satışa döndüğü ve 290 milyon dolarlık tahvili elden çıkardığı görüldü. JP Morgan Türk Lirası cinsi iki devlet tahvilini gelişen piyasa tahvil endeksine ekleme kararı aldı. İşlem sonucunda Türkiye'nin endeksteki ağırlığı 20 bas puan artışla %1.29'a çıkacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri üzerinden Bloomberg KT tarafından yapılan hesaplamaya göre carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü 14 Ağustos haftası itibariyle 1 milyar dolar artışla 62.4 milyar dolara yükseldi. Böylelikle Ağustos'un ilk haftasında görülen rekor seviye yenilenmiş oldu. Alman Merkez Bankası Bundesbank, Alman ekonomisinin 3. çeyrekte ılımlı bir büyüme kaydetse de tahmin edilenden daha iyi durumda olduğunu belirtti. Bundesbank'ın yayınladığı aylık raporunda Alman ekonomisi artık açıkça toparlanma yolunda ilerliyor ve bu eğilimi Orta Doğu'daki savaş dahi yavaşlatamadı denildi.

Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Dün bu saatlerde Amerika'da Scott Bessent'ın açıklaması ve hazineden gelen resmi açıklamayla birlikte Amerika'da tahvil faizlerinin net bir şekilde aşağı geldiğini görmüştük. Bugün itibariyle buraların tamamen tersine döndüğünü, dolayısıyla dün bununla coşkuya kapılmış olan piyasaların da bugün realizasyona doğru geri geldiğini gözlemliyoruz. Yurt dışında da bozulan risk iştahı biraz bizim tarafı da etkiliyor. Borsa İstanbul'da 14.000

1300 puan seviyesindeyiz. %1'e yakın bir geri çekilme var Borsa İstanbul tarafında. Seansın başladığı seviyenin kabaca 200 puan kadar altına kadar gelmiştik. Şimdi biraz daha oralardan yukarı doğru tepmeye çalışıyor endeks. %1,5 bankacılık endeksi eksi de dün yabancı alımlarının en fazla yoğunlaştığı yer bankacılık tarafıydı. Dolayısıyla onu da bir kenara not etmek lazım. Ama özellikle sanayi endekste %0,2, %0,3 ile sınırlı kayıplar. Ulaştırma endeksi ise bugün artıda seyretmeye devam ediyor. Dönelim kurlar tarafına bakalım. Euro dolar çaprazı bugün seans içerisinde 1.17'nin üzerine doğru gitti. 1.17.15, 1.17.20'lere doğru. Oradan bir geri dönüşte şu anda biraz daha altına doğru gelmiş görünüyor. Ancak şu anda 1.16.90'lara gelen euro dolar yine aynı zamanda euro TL tarafını 56.20'ye kadar getirmiş oldu. Dolar TL tarafındaysa 47 lira 95 kuruşundan geçiyor son kotasyonlar. Dolar endeksi ise 99'un altına doğru sarktı. Şu anda 98.77'lerdeyiz. Önümüzdeki süreç doların değeri açısından biraz daha tartışmalı gibi görünüyor. Zira eğer bu tahvil faizlerine müdahale bir noktadan sonra işe yaramaz hale gelir ya da müdahalenin boyu büyümek zorunda kalırsa o zaman doların değeri üzerindeki tartışma biraz daha değer kaybına doğru evrilebilir. Hem JP Morgan'ın hem City'nin son raporları biraz daha buraya doğru işaret ediyor. Avrupa seansında tabloya bakalım. Satıcılı, Milano hariç satıcılı diyelim ama çok kuvvetli değil satışlar. Paris'te Kakaran Endeksinde ve Frankfurt'ta %0,4, Londra'da FTSE'de %0,3 ile sınırlı hafif bir artı görüyoruz şu anda Milano borsasında. Amerikan vadileri de bize satıcılı bir açılış gösteriyor. %0,7 Dow Jones vadileri, 0,5 Nasdaq, 0,4 ise S&P 500 vadelerini aşağıda görüyoruz. Çok ciddi bir rally görmüştük dün. Altın tarafında özellikle tahvil faizleri ve dolar üzerindeki harekete paralel şekilde bugün 4500 doların üzerini gören altın fiyatının şu sıralarda %1'e yakın aşağıda görüyoruz. Dünkü kapanışın bir 37 dolar kadar altına geldik. 4478 dolarda spot altının ons fiyatı. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yükseliş de önemli. Kısa bir süre öncesine kadar Brent petrol 94 doların üzerindeydi. Şimdi biraz daha aşağıda ama hala %2,5'a yakın prim var. Amerikan tipi ham petrol 88 doların üzerine gitti. Orada %2,7 kadar primle seans devam ediyor. Dolayısıyla özellikle Trump'ın daha net ve daha ağır ekonomik yaptırımlar üzerinden söylemleri, İran'ın Hürmüz'den petrol geçişine daha da sıkarak müsaade etmeyebileceği yönündeki kaygılar ve burada askeri opsiyonun da şu anda seçim yaklaşırken Amerika'da devreden çıkmış olması petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor gibi görünüyor. Orada yumuşama olmadan hayat pek kolay değil gibi bundan sonrasında düşük petrol fiyatı bekleyenler açısından. Bitcoin hareketli, 72 bin doların üzerini gördü. Şu anda hafif altında ama %4'ün üzerinde hareketi de bugün orada görüyoruz. Dünün ardından bugün de Bitcoin fiyatlarını yükselişte takip ediyoruz. Rakamları aktardık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turuna Mehmet Özdemir'le birlikte başlıyoruz. Mehmet, dün aslında tahvil faizlerinde yaşanan o çok sert aşağı yönlü ivmenin ardından, yani bir böyle 14-15 bas puana ulaşan geri çekilmenin ardından bugün o getirilerin önemli bir kısmının geri verildiğini gözlemliyoruz. Zira dün de bir parça bahsetmiştik. Hani Amerikan hazinesi Merkez Bankası'nın ürettiği belirsizliği kapatmak zorunda kaldı diye. Şimdi piyasa bu müdahalenin hem boyutunun hem de bundan sonrasına ilişkin bunun devamının riskli olduğunu görerek seans içerisinde 5.26'lara doğru taşıdı. Şu anda 1-2 bas puan daha altında ama genel olarak baktığımızda bu da genellikle müdahalelere piyasanın tırnak içinde piyasa jargonuyla gel gel yapışı. Yani bir noktadan sonra hazineyi daha kuvvetli bir müdahaleyle elini daha fazla güçlendirerek gelecek mi diye test ediyor diyebiliriz piyasa.
1: Geri alım programının sinyal etkisinin şu anda etkisinin biraz daha sınırlı olduğu bir performans. Dün burada özellikle bu etkinin piyasalarda çok ciddi bir risk iştahı açıcı faktörünü aktarırken bugün tam tersi geliyor. Tahvil faizlerinde yine yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle öğleden sonra saatlerinde bu tahvil satışlarının ABD çerçevesinde bir miktar daha yoğunlaştığı mümkün ama JP Morgan gibi önemli kurumlarda buradaki harekete zaten yakından dikkat çekmişti. Özellikle tahvil geri alım programının ardından benim aklıma biraz daha Japon yeni çaprazı da geldi. Buradaki müdahaleler piyasanın karşılığında nasıl karşılık buluyor? Bunu da yakından biraz daha takip edeceğiz. Ama şu anki hareket biraz daha dünkü hareket en azından suni kalmış gibi gözüküyor. Ama bir de buna özellikle bugün Wall Street endeksleri açılınca bakacağız. Tahvil piyasasındaki kötüleşmeye ek olarak 94 dolarlar çerçevesine gelmiş bir Brent petrol var. Diğer taraftan dünkü kapanışlar derken evet Wall Street endekslerinde çok kuvvetli bir performans görmedik ama manşetlerde belki geri alım programının arkasında düşse de Moderna vardı.
0: Moderna'yı birazcık detaylı olarak dün de konuşacaktık. Vaktimiz olmadığı için konuşamadık ama sonuçta bu mRNA aşılarının cilt kanserinde ilk defa bu seviyede deneme izni almış olması ve başarıya ulaşma potansiyeli tarihi bir hareketi getirdi beraberinde.
1: 25 milyar dolarla açıldı piyasa değeri. Neredeyse iki Moderna üzerine koydu. 70 milyar dolarda kapattı. %177'lik bir hareket. Siz de bahsettiniz ama şimdi bu kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı. Bunun da özellikle melanom hastalarında ki burada çok ölümcül bir cilt kanseri türünden bahsediyoruz. ABD verilerine göre 112 bin kişiye yılda tanı konuluyor. 8500 kişinin de hayatını kaybettiği bir durum. Dolayısıyla buradaki en azından tünelin ucunda bir ışık görünmesi ya da biraz daha piyasanın buna da ciddi anlamda inanması ve belki de hazırlıksız yakalanması bu tarihi hareketi bize beraberinde getirdi. Çok kuvvetli bir hareket olduğundan bahsedebiliriz. Hali hazırda biz zaten Moderna'yı Covid döneminden biliyoruz ki aslında orada 500 dolarlardan 2021'den gördüğü zirvelerden 2025'in ortalarında 25 dolara kadar düşmüştü. Dünkü kapanışa baktığımız zaman özellikle ciddi anlamda yine bir yukarı sıçramaya işaret ediyor. Ama Covid'deki satışların sönümlenmesinin ardından tekrar burası şirket açısından bir katalizör olabilecek mi? Bu yakından takip ediliyor. Bir de şunu aktarmak lazım. Melanom tarafındaki özellikle gelişmelerden bahsettik ama böbrek gibi, mesane gibi, akciğer kanserleri gibi bir miktar daha diğer kanser türlerinde de bu tedavi uygulanmaya başlayabilir ki çalışmalar burada devam ediyor. Ama dediğim gibi bu sadece Moderna içinde bir katalizör etki olmadı. Dün sağlık sektörü endeksine baktığımız zaman sağlık hizmetleri endeksinde yeni zirve, Nasdaq biyoteknoloji endeksinde yeni zirve ve komple sağlık kompleksinin yukarı doğru geldiğini gördük. Neden? Diğer tarafta BioNTech gibi Moderna'nın rakipleri de bu tarafta kişiselleştirilmiş kanser aşıları üzerinde çalışıyor ve belki de bu özellikle tedavi yönteminin izin alacak olması diğer tedavi yöntemleri içerisinde de umut ışığı olabilir beklentisiyle sağlık sektörü gidiyor. 55 sağlık hissesinden 53'ü ikinci çeyrekte beklentileri aştı. Dolayısıyla bilançolarda bir miktar daha kuvvetli gelmeye devam ediyor. Bir de çip sektörü derken teknoloji endeksinde rotasyon teması derken buradaki rotasyon biraz da bu tarafa kaymış gibi gözüküyor.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla biraz daha enerji maliyetleri ve fiyatlaması üzerine konuşacağız. Petrol fiyatlarının 94 dolara kadar gittiği yerde ister istemez doğalgaz fiyatlarında da yukarı yönlü ivme görüyoruz. 5 ayın zirvesine gelmiş durumda doğalgaz kontratları Avrupa'da.
2: Yani bu sadece bu senenin grafiği, bu senenin zirvesine geldi ama hikayenin devamı çok daha acıklı ki bu yaz Avrupa için hava olayları açısından da çok rahat geçmemişti. İşte klima krizleri çok böyle magazin bir olay gibi görünse de kendilerini serinletmekte de zorlanmışlardı. Neden sadece bu yılın grafiği diye söylüyorum. 2009'dan beri %62'lik doğalgaz stoğuyla şu an Eylül ayına yaklaşıyor Avrupa. Belki bunun tedariği için bir çözüm bulunabilir ama elindekinin yerine koyduğunun maliyeti elinden gidenin çok çok daha pahalısına olabileceği için kışta Avrupalı için tırnak içerisinde çok rahat geçmeyebilir. Belki iklim bu sefer kışın doğalgaz kullanımı ile ilgili onları rahatlatacak bir boyutta karşılarına çıkabilir ama bunlar tabii sürekli farklı ihtimale bağlı olan başka başka ihtimalleri beraberinde getiriyor. Özellikle savaş sonrasında Ukrayna'ya Rusya'nın girmesini takiben burada Avrupa ilk etaptaki o şoku, o uzun dönemi atlatıp bir daha buralara dönmeyecekmişiz gibi konuştu ki konuştuğumuz fiyat seviyeleri şu an oralarda gördüğümüz zirvelere henüz yakın değil ama bu kadar fazla dünyada enerji arzının ve tedariğinin zor olduğu bir dönemde daha Ağustos ayına son noktayı koymadan hele hele Trump ve İran etkisiyle bunların Avrupa'da görülmüş olması ne kadar gelişmiş ekonomilerin oluşturduğu bir birlik ya da bölge olsa da dünyada birçok ihtimalin farklı aktörlerce kadük edilmesi ya da iyi anlamda da konuşabileceksek farklı iyi senaryolara yol açabilmesinin net bir örneği.
0: Yani şöyle bir tablo var önümüzde. Normal koşullar altında 3 kıştır Avrupa'nın şansı kışın bir yumuşak geçmiş olması. İkincisi de Rusya'dan hala belli ölçüde gaz akışının sürmesiydi. Ural gazının önemli bir kısmı aslında akmaya devam etti Avrupa'ya. Fakat kendi yaptıkları düzenleme ve yaptırım silsilesi çerçevesinde bu kış Avrupa Rusya'dan hiçbir şekilde gaz temin edemeyecek. Dolayısıyla aslında bunu çeşitlendirmek için en büyük kaynak doğal kaynak olarak LNG'ye ulaşabilmek. Ancak LNG fiyatları da ciddi anlamda yükseldi. Bir ikincisi LNG işleme kapasitesi Avrupa'nın önemli bir kısmında gerçekten düşük. Almanya'da bile son derece sınırlı sayıda FSRU tesisi var bunları dönüştürebilmek için. O yüzden bu kış özellikle doğal gaz kontratlarını yakından izlemek lazım. Hani şu anda 65 eurolar, daha önce gördüğümüz 130-150 euroların altında, hatta yarısında. Ama bu fiyatların burada kalıp kalmayacağı hakikaten önemli olacak enflasyon baskısı yaşayan Avrupa için. Teşekkür ettik Çağlar. Geçiyoruz şimdi Aslı Savranoğlu'nun yanına. Merkez Bankası üzerine konuşacağız. Merkez Bankası aslında biraz önce yurt dışındaki tahvil stoku üzerine konuşurken ne yaşadıysak bir benzerini biz kendi içimizde de benzer şekilde yaşıyoruz. Evet. Yatırımcı geliyor, özellikle yabancı yatırımcı da geliyor fakat bono piyasasına da geliyor. Üst üste 8-9 hafta alım gördük. Geçen hafta biraz satış olmakla birlikte ama sonuç itibariyle getiri eğrisinin kısa tarafında çok fazla durasyon riski, vade riski taşımadan gelmeyi tercih ediyordu. Buralardaki durağanlığı aşmak için Merkez Bankası da zaten kendi bilanço büyümesi nedeniyle olduğunu düşündüğü yeri biraz genişleterek bugün tahvil ihaleleri açtı. Tahvil alım ihalesi açtı.
3: Evet, doğrudan ihaleleri açtı. Merkez Bankası bu 4 tane ihale var ve tamamı sabit kuponlu ve 2029 yani Eylül 2029, Ekim 2030, Ekim 2033 ve Eylül 2034 vadeli tahvilleri geri aldı. Yaklaşık yani tahvil topladığımız zaman yaklaşık işte 5 milyar TL civarında belki ama aslında buradan sadece tahvil alımlarına doğrudan onlara devam etmesi bir haber niteliği oldu diye düşünebiliriz. Özellikle 10 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir eğilimi tetikledi. 34.82'de şu anda 10 yıllık tahvil faizinin bileşik getirisi ve yaklaşık yani bugün içinde 30 bas puana kadar neredeyse geldi düşüş. Şu anda da 20 bas puan kadar, 20-25 bas puan kadar düne göre burada tahvil faizi aşağı gelmiş gözüküyor. Yine 5 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 20 bas puana yakın aşağıya gelmiş gibi gözüküyor. Oysa 1 yıl ve 2 yıl tahvil faizlerinde bugün yukarı yönlü bir seyir vardı çok hafif de olsa. Çünkü petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamda aslında böyle bir aşağı yönlü trend özellikle uzun vadeli tahvillerde beklemez idik. Dolayısıyla bu doğrudan alımların devam ediyor olmasının bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada daha önce 2026 için Merkez Bankası 450 milyar TL'lik bir API portföyü planladığını söylemişti. Zaten aslında buraya da ulaşılmıştı. Yaklaşık şu anda menkul kıymet portföyü bu seviyelerde. Ve enflasyon raporunda da geçen hafta 220 milyar TL'lik alım yapıldığını belirtmişti. Ama aynı zamanda orada Bekir Gürdaman'ın sorusu üzerine şunu da belirtmişti. Bu alımların devam edeceğini de ima etmişti. Özellikle de bilanço büyüklüğünün tahmin edilenden biraz daha yüksek olması nedeniyle burada bir yer olduğunu ve alımların devam edeceğini belirtmişti. Bugün de bu yerlere başlamış oldu. Bunun da etkilerini özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde gördük.
0: Teşekkür ediyoruz Aslı Savranoğlu'na. Geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Tam yabancı işlemlerinden biraz evvel bahsetmişken hisse tarafında son dönemin en kuvvetli alımlarından bir tanesini gerçekleştirdiğini gördük uluslararası yatırımcıların. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman 1,5 ayın en fazla alımını gerçekleştirdikleri hafta tahvilde satış olmasına rağmen hisse senedi tarafında önemli bir yukarı yönlü ivme görüyoruz 176 milyon dolarlık alımla.
4: Evet. Yani Dips tarafında 9 hafta üst üste süren bir alım serisi vardı. Grafikte de paylaşıyoruz. Orada geçen hafta satış vardı ama son böyle 10 haftanın hepsine tamamen kümülatif olarak baktığımız zaman 10 haftada 4,5 milyar dolara yakın bir alımdan bahsediyoruz. Dips tarafında yabancıların 10 haftalık işlemleri. Buradaki tahvildeki bu alımları tahvil faizlerine nasıl yansıdı dersek biraz uzun vadeli tahvillere biraz sanki kayış var. Orada biraz daha fiyatlamalar biraz daha aşağı geldi geçen hafta itibariyle. Kısa vadeli 2 yıllık tahvil faizleri ise aşağı yönlü hareketine devam ettirse de daha yatay bir seyirde olduğunu görüyoruz. Borsa tarafında ise yabancı yatırımcının geçen haftaki alımları endeksin %3'e yakın değer kazanmasına yardımcı olmuştu geçen hafta. Hisse tarafında baktığımız zaman orada 1,5 milyar dolarlık son 10 haftadaki alımlarla birlikte satış yaptıkları 1-2 haftayı çıkardığımızda Dips'le beraber bakıyoruz. 5,1 milyar dolarlık 10 hafta içerisinde hem hisse ve hem Dips'i topladığımızda yabancıların net alımları var. Bunun yani carry trade konusunda bugün haberlerimiz var işledik. Yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini özellikle para piyasası fonlarına girişlerinden kaç gündür bahsediyoruz. Bu konuda da dergide de yazacağız. Yani yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor. Evet ama fiyatlamalara nasıl yansıyor dersek stokları artık o kadar az ki. Yani buradaki hareketin de endekse de tahvil tarafına da etkisi çok fazla olamıyor. Bunun için daha böyle pasif fonların uzun vadeli yatırım için gelmelerini bekleyeceğiz herhalde.
0: Bekir çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor Londra'da. Özellikle Avrupa Birliği ile Çin arasında ciddi anlamda ticaret anlaşmazlıkları vardı. Bunlar özellikle de otomotiv sektörüne odaklanmış bir şekilde devam ediyor. Şimdi biraz Ceren'den bunun perde arkasını alacağız. Yeniden oradaki tartışmalar hızlanmış gibi görünüyor Ceren.
5: Açıldı evet. Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmanmaya başladı. Bu kez gerilimin merkezinde Çinli e-ticaret devi JD.com'un Alman elektronik perakendecisi şirketini 2.2 milyar euroya satın alma planı var. Avrupa Birliği bu satın almayı incelemeye başladı. Çünkü Brüksel'in temel endişesi JD.com'un Çin devletinden aldığı olası sübvansiyonların Avrupa pazarındaki rekabeti bozup bozmadığı. Ancak Pekin Avrupa Birliği'nin bu soruşturmasına oldukça sert bir karşılık verdi. Çin yönetimi ülkedeki şirketlerin ve kişilerin Avrupa Birliği soruşturmasına uymasını ya da soruşturmaya yardımcı olmasını tamamen yasakladı. Pekin'e göre Avrupa Birliği Çin'den gereğinden fazla bilgi talep ediyor ve sınır ötesi yetkilerini uygunsuz şekilde kullanıyor. Çin ayrıca Avrupa Birliği'ne açık bir uyarıda bulundu. Brüksel bu uygulamalara devam ederse Pekin'de karşı önlemler almak durumunda kalacak. Tabi aslında bu tek başına bir JD.com meselesi değil. Çin son dönemde Avrupa Birliği'ndeki şirketlere yönelik soruşturma ve yaptırımlarına karşı elindeki hukuki ve ekonomik araçları çok daha aktif kullanmaya başladı. Mesela Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin Çinli güvenlik şirketi Nuktek'e yönelik soruşturmasına benzer şekilde müdahale etmişti. Temmuz ayında da Avrupa Birliği yaptırımlarına karşılık Rheinmetall'in de aralarında bulunduğu 14 Avrupalı şirkete ihracat kontrolleri getirmişti. Dolayısıyla Dolayısıyla burada geniş bir ticaret gerilimi görüyoruz. Özellikle Avrupa'nın Çin ile verdiği rekor seviyedeki ticaret açığı Brüksel açısından giderek daha stratejik bir sorun haline geliyor. Tarafların mevcut ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için önlerinde Ekim ayına kadar süre var. Ancak son gelişmeler, bu görüşmeler öncesinde tansiyonun düşmek yerine tam tersine yükseldiğini gösteriyor. Diğer tarafta bugün tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti Avrupa'da. Orta Doğu'da barış görüşmeleri yönelik umutların azalmasıyla enerji fiyatları yükselirken bugün özellikle Alman devlet tahvilleri değer kaybediyor. Şimdiye kadar satışların biz getirinin uzun vadeli tarafında yoğunlaştığını görüyorduk. Bugün orta vadeli bölümünde yoğunlaştığını görmekteyiz. Almanya'nın 5 yıllık tahvil faizi 2008'den bu yana ilk kez bugün gün içerisinde %3 seviyesine yükseldi. Bir bas puan yükselmişti. Şu anda yatay seyre dönmüş durumda. 10 yıllık tahvil faizi %3.27'ye çıktı. Aynı zamanda 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrediyor. Petrol fiyatları 94 dolarda. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman 65 euro megawatt saatte, yani son 4 ayın en yüksek seviyesinde. İngiltere 10 yıllık tahvil faizinde de yaklaşık 3 bas puanlık bir artış vardı. Aynı zamanda bugün Almanya Merkez Bankası'ndan gelen uyarılar da önemliydi. Çünkü son dönemdeki sıcak hava dalgasının özellikle Ren Nehri'nde su seviyelerini düşürmesinin ülkenin 3. çeyrekteki ekonomik büyümesini olumsuz etkilemesini beklediğini açıkladı banka. Bu durum sanayi üretimi ve ihracat büyümesi üzerinde önemli kısıtlamalar yaratabilir. Şimdiye kadar aslında savaş etkisini atlatmaya başarmıştı Almanya ekonomisi. Yani güçlü bir performans kaydetmişti. Fakat bu açıklamalar 3. çeyrekte büyümenin tehdit altında olduğunu gösteriyor Açıl Sezen.

0: Araştırma turuyla birlikte finans merkezinin ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ozan Özkural'la birlikte yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Tanto Capital Partners kurucu ortağı sevgili Ozan Özkural bizlerle birlikte. Ozan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aşam.
0: Şimdi önce şu tahvil piyasasındaki satışlarla başlayalım. Çünkü aslında bir sürü belirsizlik bir araya geldi. Trump'ın biraz çılgınlığı ve tahvil alıcılarını teker teker dövmüş olması. Arkasından enflasyonun savaş nedeniyle yükselmeye devam etmesi. Amerika'nın borçlanma gereğinin, bütçe açığının giderek büyümeyi sürdürmesi. Aynı zamanda bir yandan da buralarda hakikaten Fed'in yarattığı son dönemdeki iletişim politikası ve politika hatası yapma riskinden ortaya çıkan ve kaynaklanan birikmiş riskler. Bütün bunların üstüne bir de Amerika'nın borçlanma gereği bu kadar yüksek, harcaması bu kadar fazlayken bütçe tarafında, buna alternatif olarak karşı taraftan ihraç büyüklüğü neredeyse hazineye yaklaşmış yapay zeka şirketlerinin yeni tahvil arzları. Şimdi hepsini bu altılı mengeneyi koyduğumuz zaman bu perspektifin içine yükselen 10 ve 30 yıllık, 10 yıl ve ötesinde 30 yıla kadar çıkan vadelerdeki birikmiş risk 5.32-5.33'lere gelince ne olacak diyorduk, bir müdahale gelmesi lazım diye. Dün Amerika'nın iznisi müdahale etti. Tamam, kimse almıyorsa ben alırım dedi. Ama piyasa bunun geçiciliğini gördüğü için ve aslında sebebi değil sonucu yönetmeye dönük bir hamle olduğu için bugün o kazanımların neredeyse hepsi 17-18 bas puanlık düşüşün hemen hemen hepsi geri gelmiş oldu. Nasıl devam edecek bundan sonrası sence?
1: Açılı çok doğru bir şey söyledin. Yani sebep sonuç denklemine bakmak lazım. Biz bu konuyu senle geçtiğimiz Mayıs'tan beri, yani 2025 Mayıs'tan beri konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Hatırlarsan bu uzun vade borçlanmanın bir varlık sınıfı olarak baskı altında girmenin işaretinin verildiği ay geçen sene 2025 Mayıs'ta Japon devleti 1.21'de 40 yıllık borçlanmaya çıktığı zaman bunu başaramamasıydı. Çünkü o anda yatırımcıların gözünde şu soru daha önemli hale geldi. Ya ben neyi fiyatlamaya çalışıyorum? Jeopolitik riskimi, mali riskimi, sosyolojik riskimi, teknolojik riskimi diye aslında o zamandan başlayan bir trend haline gelen ve hiçbir ülkenin de nasibini almadan dayanamayacağı bir yatırımcılar nezdinde uzun vade yatırım araçları ve bonoların özellikle tekrar yeniden yukarı doğru fiyatlanması gerçeğinin göbeğindeyiz. Bundan Amerika'da tabii ki de nasibini alacak ve alıyordu. Dolayısıyla Fed ne yaparsa yapsın, merkez bankaları ne yaparsa yapsın, bu tarz müdahale gibi hareketlerde bile sen yatırımcının görüşünü değiştiremezsin. Sonuç belli. Uzun vadede neye bet ediyorsun, neye oynuyorsun? Şu anda fiyatlaması çok zor, daha da zor hale gelecek. Tabii Amerika'nın kendi içinde bulunduğu, kendi yarattığı, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve enflasyonla mücadelesinden dolayı bunu bugün görüyoruz. Ve fakat bu müdahaleyle değişebilecek bir durum değil. Ve her ülke için değil bu arada. Yani sadece Amerika için değil, Avrupa için de değil.
0: Ya şimdi burada elbette Amerikan tahvil faizleri referans olduğu için orası yukarı kayarken dünyanın geri kalanını da yukarı çekiyor. Fakat burada önemli sonuçlardan bir tanesi bir dolar zayıflığı yaratmış olması. Zaten politika belirsizliği ve Fed'in iletişimi karartma stratejisi biraz dolardan uzaklaşmayı, dolar varlıklardan biraz daha uzaklaşmayı beraberine getirmişti.
1: Evet.
0: Şimdi dünkü hamle doları bir tur daha zayıflattı. Şimdi bundan sonra bu zayıflık nereye kadar gidebilir diye sorayım. Çünkü 1.17'lerin üzerine kadar gitti ama oralarda durmadı mesela.
1: Ben şunu düşünüyorum. Doların şu anda yaşamış olduğu tepkisel zayıflığı, dolar satışı bence bir yerde tabanı bulacak. Çünkü alternatif ne? Euro mu? Pound mu? Renminbi mi? Hangisi, hangi varlıklar inovasyon ve geleceğe yönelik bir büyüme fırsatı sunuyor? Dolar sunuyor.
0: Yani bu bir güzellik bir yarışması gibi değil de çirkinler arasından en az çirkini bulma yarışması gibi
1: çok,
0: şu an.
1: Çok güzel söyledin. Yani bu tepkiseldir. Tepkisi olması da normaldir. Sonuçta hani referans dedin ya sen, referans rate'i hazineler. Niye? Çünkü bu risksiz, yani risk free rate denilen dünyanın merkezinde Amerikan doları ve Amerikan hazinesinde bonları var. Ve fakat aynı sebepten dolayı bunun karşısına daha çekici, daha güvenli, daha öngörülebilir, daha dayanıklı bir alternatif gelmediği sürece ve dahi dünyadaki özellikle inovasyon odaklı büyüme ya Amerika ya Çin'de olacağı için Batı dünyası çerçevesinde Amerika'dan başka gidebileceği paranın yer yok. Ben bunun çok limitli bir satış olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi o zaman bu sebebi ortadan kaldırabilecek bir şey var mı şu an elimizde, bir ona bakalım. Çünkü hakikaten buradan sonraki fazı işin biraz zorlayıcı olabilir. Yani hisse senedi piyasasındaki düşüşler bir yerde yerine konur, dipten alan kazanır falan filan, ama bono piyasası hassastır. Dolayısıyla kriz dediğim bonodan çıkar.
1: Kesinlikle.
0: Onun için hani burada sebebi ortadan kaldırabilecek bir şey var mı? Çünkü bir de bu yüksek borçluluğu olan hem bütün ülkeler üzerinde hem Amerika'nın yüksek borçluluğu üzerine bayağı hassasiyet oluşmaya başladı.
1: Ya işte buradaki sıkıntı zaten, yani tekrar söylüyorum, geçen seneden başlayan sıkıntı yatırımcıların bir şekilde risklerine karşılık daha yüksek bir getiri beklemesiyle düz orantılı. Bunun herhangi bir tek bir sebebi yok. Yani Japonlara mal oldu ayrı bir olay, ama onlarla alakası da yok. Yani aslında bu konjonktürel, hep konuştuğumuz, şu anda dünya eski düzenden çıktı, yeni düzene doğru gidiyor. Daha orada değil. Bir geçiş döneminde. Bu tür volatiliteler normaldir. Yani bunun sonucu ne olacak? Sıkıntılı taraf bu. Ve özellikle borsalara yansıması demektir, bunun mutlaka gelecektir. Çünkü sen gidip normalde hiç dünyada işin gücün olmasa bile, yani dünyadaki değişken faktörlerle, yani hep örneği veriyorum işte, Kaliforniya'da avokado çiftçisisin. Hiç dünyayla bir alakan çok fazla yok. Alakan olmak zorunda kalacak. Çünkü borçlanmanın maliyeti yukarı çıktıkça, sermayenin maliyeti yukarı çıktıkça, birçok iş modeli, özellikle düşük kar marjlı iş modelleri ciddi baskı altına girecek. Peki bu insanlar, bu şirketler ne yapacak? Şirketi kapayacaklar mı? Hayır, tam aksine. İçinde bulundukları problemden daha da borçlanarak çıkmaya çalışacaklar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bence bono piyasalarında yaşayacağımız gerçeklik, işin uzun dönem, yani 10 sene ve üzeri tarafında curve'den çok daha 10 sene 6, 7, 5'liklere doğru bir akış ve dahi sermaye piyasalarının daha da büyümesi. Bir noktada, ama bu nokta hangi noktada kimse bilmiyor, bu sistem devam edemeyeceği için açıl, paranın deyimi değişecek. Daha orada değiliz. Kimse ne olacağını bilmiyor, ama daha bunları göreceğiz, yaşayacağız yani. Ve burada tabii senin de bahsettiğin gibi yapay zeka hisselerinin piyasadan çekmiş olduğu ciddi bir likidite, birçok şirketin gerçekten marjları konusunda yaşayacağı baskı, daha oyunun başındayız. Onun için tam bir Charles Darwin sisteminden giderek güçlü olan ileriki döneme daha rahat bir geçiş sağlayacak.
0: Şimdi Amerikan ekonomisinin sağlamlığını ölçtüğümüz yerlerden bir tanesi genelde Walmart bilançosudur ya. Walmart diyor ki son 6 yılın en yavaş mağaza satışlarına ulaştık. Dolayısıyla böyle baktığımızda işte şu anda da mesela açılışla birlikte %8.7 aşağıda Walmart hisseleri. 2022'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşıyor. Bu yavaşlık teması bir tarafta, petrol fiyatları nedeniyle yukarıda kalmaya devam eden enflasyon diğer tarafta. Şimdi bu ikisini alt alta koyduğumuzda hep oldu olacak tartışmasında durduğumuz ama tam da olmayan, tartışmaları da zaman zaman boş çıkaran bu stagflasyon, evet, sohbetinin şu anda neresinde olabiliriz?
1: Şöyle söyleyeyim sana, bir de o ikisine üçüncü olarak artan gübre fiyatlarının özellikle gıda enflasyonunu nasıl etkileyeceği konusunda ekleyecek olursak, bence tam arifesindeyiz. Ama şunu da unutmamak lazım açıl. Dünyada şu anda biz bir K şeklinde bir ekonomi yaşadığımız için ve dahi aslında K şeklinde bir evrim geçirdiği için insanlar, yani zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor, yerinde duran da bu arada fakirleşiyor. Ve aradaki delta, aradaki fark
0: bozuluyor, tabii.
1: Bozuluyor. Finansal piyasalar bunu yansıtmıyor. Yani finansal piyasaların reel ekonomiyi yansıtma tandansı düştü. Çünkü para o kadar az sayıda hiper yatırımcıların elinde ki. Yani gerçeklerden şu anda çok ciddi bir ayrışma yaşamaya başladı.
0: Söylediğini destekleyip şöyle bir şey ekleyeyim. Mesela dün Çin'e dönüp baktığın zaman Çin'den gelen veriler de, bu hafta gelen bütün veriler de zayıf geldi. Dolayısıyla şunu çok net anlayabiliyorsun. Çin'de de teknolojiyi çıkar, ekonominin geri kalanında ciddi anlamda yavaşlama sinyali almaya başlıyorsun. Yani bu K tipi, K tipi hareket Amerika'da da benzer şekilde, Türkiye'de de benzer şekilde, Çin'de de benzer şekilde bu dönemde böyle K tipi bir dönem oldu yani.
1: K tipi dönem oldu. Bunun sosyolojik yankıları ve siyasi yankıları da dünyanın her tarafında olacaktır ve bunun üzerine bir de hani agentic AI artı quantum computing artı robotics eklediğin zaman şöyle bir dünya çıkıyor karşımıza. Çok da negatif olmayalım ama şu andaki yapısal durumuyla hiçbir ulus devlet bu kadar hızlı evrim geçiren bir insanlığı yönetmek için hazır değil. Hep beraber aynı gemideyiz. Bir şekilde bunu yaşayacağız ama kısa vadede ben tekrar söylüyorum, bono piyasalarının, özellikle Amerika'daki bono piyasalarının büyümesini, büyüyeceğini öngörüyorum. Ve fakat 10 sene üzeri değil, daha çok 10 sene alt tarafına daha çok ihraçlar odaklanacaktır.
0: Peki buradan döneyim biraz Türkiye ve Türkiye bölgesindeki jeopolitik gelişmeler üzerine değerlendirme yapalım. Seninle burada Bundan birkaç yıl öncesine kadar hep şunu konuşuyorduk. Mesela sen Suudi Arabistan senin bildiğin bir piyasa. Dolayısıyla o tarafla Türkiye arasındaki mesafenin çok açık olduğu, diplomatik olarak çok açık olduğu dönemler yaşandı. Daha sonrasında sulh sağlandı. Hem Birleşik Arap Emirlikleri ile hem Suudi Arabistan'la Türkiye arasında. Türkiye yakın zamanda hem Pakistan hem Suudi Arabistan'ı içine alan Mekke Anlaşması'nın bir tarafı haline geldi. Şimdi normalde bu bir güvenlik anlaşması ve bu güvenlik anlaşması özellikle bir nükleer güce sahip olan ve hava kuvveti daha güçlü bir İsrail'e karşı Türkiye'nin kendisini savunma adına garanti altına alabileceği önemli bir pakt. Zira hem Pakistan'da nükleer güç hem aynı zamanda Suudi Arabistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile 2 hafta önce bir anlaşma açıkladı. Suudi Arabistan toprağında uranyum zenginleştirmeyi Amerikan şirketleriyle birlikte yapmasına izin aldı. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman jeopolitik bu bölge Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri Mısır'ın da buraya eklemlenme potansiyeli var. Dolayısıyla bizim adımıza hem bunun savunma ve stratejik anlamdaki önemini hem de biraz bunun önümüzdeki sürece ilişkin ekonomik çıktılarının evet. neler olabileceğini sorayım.
1: Şöyle söyleyeyim, baştan söyleyeyim. Bu Türk dış politikasının da başarısıdır. Çünkü dış politika veya politika senin ulusal çıkarların doğrultusunda duygusallıktan arınmış bir şekilde ne gerekiyorsa bunu yapabilme becerisi. Bunu özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki tabii ki de şu ana 2 seneye kadar zorlu olan dönem için söylüyorum. Bundan bir adım geriye çıkacak olursak, bu bahsettiğimiz geçiş dönemindeki sistemsel farklılıklar aslında şunu getiriyor. Amerika'nın elini güvenlik terazisinden çektiği, küresel güvenlik terazisinden çektiği bir dünyada Türkiye gibi bölgesel büyük güçlerin çok daha önemi artacak diye yıllardır söylüyoruz. Tamam belki ekonomik olarak şu anda yansımıyor lokal piyasalarda ve fakat bu değişen dünya düzeninde çok önemli bir yere sahip. Burada bu kaos içinde, bu volatilite içinde, bu zor zamanlar içinde büyümesi öngörülen ve öngördüğümüz 3-4 tane sektör var Aşıl. Savunma tabii ki de, enerji altyapı, kritik maden ve mineraller, bu arada bunların hepsi ulusal güvenlik tanımlamasında giriyor, biyoteknoloji ve sağlık sektörü ve dijital finans sektörü. Yani bunların hepsi, buna şunu da ekleyebiliriz, gıda güvenliği ve dahi çok daha konuşacağımız ve bence sıkıntı yaratabilecek su güvenliği. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin şu andaki hem bölgesel hem içinde bulunmuş olduğu yeni paklarla beraber bir şekilde daha kaotik, daha volatil bir dünyaya hazırlık yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki de buradaki İsrail faktörü önemli olacak ama şunu da unutmayalım. Orada da seçimler var. Şu anda yaşanan bu atışmanın hatır sayılır bölümü de seçim ekonomisi ve seçim politikası ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ile İsrail'in savaşması 2 ülke içinde iyi değil, bölge içinde iyi değil. Ben aklın yolunun biri olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi burada Amerikan seçimleri de son derece önemli ve belirleyici olacak. Zira bölgede şekillenmekte olan sadece bu bölgede değil Asya Pasifik'e git orada da işte dünyanın diğer bölgelerine de Avrupa'ya da hemen hemen her yerde Trump yönetiminin bakış açısına göre pozisyonlanmış bir jeopolitik konumlanma söz konusu. Değil mi? Yani bir evet. yerleşim, bir eklemlenme söz konusu. Şimdi buradaki önemli şey şu. Bu Amerikan devlet aklının ve bakış açısının bir ürünü olarak mı göreceğiz? Yoksa Kasım ayında özellikle ara seçimlerde bugün bakıyorsun işte hem Polymarket'ta hem anketlerde Trump'ın popülaritesinin çok düştüğü bir ortamda hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybedecek bir Trump olursa demokratların geldiği bir ortamla karşılaşır. Görevi süresinin geri kalan kısmında da topal ördek durumuna düşerse o zaman ne olacak bu dış politika yapılanmaları? Yani bu bütün Asya Pasifik içinde, Türkiye evet. içinde, bölgedeki diğer ülke, her yer için geçerli.
1: Ya burada Amerikan devletinin dış politikasıyla hükümetinin dış politikası arasında bir şey yapmak lazım, bir define etmek lazım, tarif etmek lazım yani. Misal, Trump gelse de kalsa da bir şey topal ördek haline düşse de ki düşecektir bence. Amerika'nın Çin'e olan politikası değişmeyecek.
0: O değişmeyecek ama.
1: Değişmeyecek. Ve fakat taktiksel olarak hani şu anda hani çünkü siyaset nedir? Bir şekilde kısa dönem gerçeklerini yönetip orta ve uzun dönem stratejisini götürme sanatı aslında insan yönetmekle beraber. Trump'ın yani Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceği aşikar gibi. Senato'yu kaybederse ciddi bir şenlik olacak orta dönemimizdeki 2 sene boyunca ve gerçekten adım atma kabiliyeti aşağı gidecek. Ama şunu da unutmayalım açıl. Trump en nihayetinde 2 sene 3 ay sonra bir şekilde yok olacak. Yerine kim gelirse gelsin. Trump'ın doğasından kaynaklı gidip de sessizce evine çekilebilecek bir karakter değil. Dolayısıyla zaten GOP yani Cumhuriyetçiler bünyesinde, MAGA bünyesinde hala bir kanaat önderliği, bir liderlik görevini sürdürmeye devam edecektir. Onun için ben parti bünyesinde de Trump'ın okey olmadan başka bir adayın kolay kolay gelebileceğini düşünmüyorum. Ha, bu arada Türkiye için Cumhuriyetçilerin gelmesi demokratlara göre daha iyi, onu da söyleyeyim. Öyle bir dünyadayız. Ha, Asya Pasifik'e gittiğin zaman Asya Pasifik'in aslında durmuş...
0: Bir dakika, bir şunu sorayım Asya Pasifik'e gitmeden önce. Bu bakış açısı önemli, hani Cumhuriyetçilerin oradaki duruşu belirleyici, evet, vesaire, ama eğer her iki kanadı da kaybederse bir azil tartışması, azil riski. Bu Trump için de olabilir, daha düşük ihtimali olmakla beraber, ama yanındaki bakanlarla ilgili de olabilir. Çünkü bakanların üzerinde de çok fazla gri alanda iş yaptıklarına dair haber akışı var.
1: Doğru.
0: Yani bunlar... Çok kullanılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Doğru, dünyanın her yerinde kullanılıyor. Amerika'da kullanılır, mutlaka kullanılır diye tahmin ediyorum. Ve fakat bu devlet tarafındaki politikanın gerçeklerini değiştirmez. Çin bir, savunma sanayinin tekrar yeniden yapılandırma ihtiyacı iki. Bak Amerika'nın savunma
0: sanayi... Amerika'nın üretim kasını güçlendirmeyi de üç diyebilirsin yani.
1: Üç tabii ki de üretim kasını. Yani bu friendshoring, nearshoring tarafı, özellikle bu maden gibi, yani savunma için önemli olan... Tungsten gibi madenlerin çıktığı ülkelerde ve bölgelerdeki Amerika'nın o tarafa daha çok cover etme ihtiyacı. Bunlar değişecek şeyler değil. Şunu da altını çizelim. Hani savunma sanayi diyoruz. Aslında savunma sanayinin de geleceği ve tüm sektörün geleceği de inovasyondan geçiyor. Bak geçenlerde Amerikan, Pentagon zannediyorum 40-45 tane yatırım bankacısını çok farklı bir maaş skalasında, yani 4 yıldız generallerden daha yüksek bir maaş skalasında aldı. Yıllık 200 milyar dolarlık inovasyon bütçesini yönetsinler diye. Her şey göreceli. Amerika'nın bu kafayla gittiği bir dünyada, Avrupa'nın kendi önünden çekilemediği bir dünyada, bizim bölgenin boş kaldığı bir dünyada, Trump kalsa da gitse de tabii ki de farklılıklar yaşayacağız ve fakat bazı gerçekler değişmeyecek.
0: Özellikle tabii buradan sonra dünyanın da geçiş döneminde olduğu bir süreçte değişmeyecek ana tema Çin'i bölgesine hapsetmeye çalışma, onun etki alanındaki yerleri bir miktar daha ortadan kaldırmak ve ölçek Çin'e ulaşamasa dahi tek bir ülkede onu yakalamak imkansız neredeyse. Ama belli başlı kritik alanlarda belli bölgelere üretim kasını güçlendirecek yığmayı yaparak, belki tek bir ülke değil ama 3-4-5 ülkenin işbirliği çerçevesinde o hinterland'ı yaratarak bölümlendirme, bölgeselleştirecek bir bakış açısıyla bunları yönetir. Şimdi bunlar önümüzdeki dönemin temaları olabilir. Ama burada tabii biraz önden hareket etme, kendini doğru konumlandırma ihtiyacı var gibi duruyor.
1: Kesinlikle var. Ama tabii kimse seçimlerde ne olacağını bilemiyor. Kimse yerine kimin geleceğini bilemiyor. Kimse bu arada demokratlar da adayın da kim olduğunu bilemiyor. Ama şu gerçeği söyleyebiliriz. Bak yani bu daha makro bir gerçek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu liberal dünya düzeninin en güzel tarafı neydi biliyor musun? Ufak ülkelerin kendini savunma odaklı odağından çıkıp kendi ekonomilerini geliştirme kapasitesi. Çünkü GDP'lerinin %10-15'ini harcama zorunluluklarında yok değillerdi. Şu anda eski dünyaya geri dönüyoruz. O bakımdan lokal piyasaların büyüklüğü, ülkelerin savunma sanayisi ve koruma kapasitesinin güçlüğü önemli. Bunların çok da öne çıktığı bir dünyada yaşayacağız açıl.
0: Yani dünya standartında coğrafi olarak çok büyük olmasalar da savunma olarak ve kapasite olarak iri olma zorunluluğu ya da irilerle işbirliği yapma. İşte bu Mark Carney, Kanada Başbakanı'nın söylediği gibi orta güçler,
1: evet,
0: birbiriyle daha sıkı ilişki kurgulayabilen orta güçler, bunların o ittifakların parçası olma zorunluluğu belirleyici.
1: Kesinlikle.
0: Bir soru daha, sürenin sonuna geldik ama Trump'tan sonra gelecek lider kim olursa olsun bu kadar sert bir geçiş dönemini kırıp dökmeden daha uzlaşmacı ve diplomatik bir dille yapma imkanı var mıdır? Çünkü bu tür geçişler biraz da hani Trump'ın geri dönüşünü de bulama alamak lazım. Hani kafası tam anlaşılamayan, kırıp dökmekten korkmayan ve hani ne olursa olsuncu bir liderlik gerektiriyor ya. Trump yapı sökümü için mükemmel bir evet, profildi. O nedenle soruyorum bunu.
1: Evet demek çok isterdim. Ama hayır demek zorundayım. Çünkü bundan sonra kim gelirse gelsin, nasıl bir yapıyla gelsin. Aslında bu K şeklindeki gelişmede o K'nın alt tarafında kalan genç, beyaz yaka, mavi yaka, orta sınıf nüfusun endişe ve korkularını bugünden yarına yok edemeyecek bir yani yok edecek bir sihirli değneği olmadığı için bence daha biraz daha bu tür kızışmaları yaşayacağız.
0: Yani dolayısıyla siyasetin bütün dünyada da

0: sertleştiği, siyaset söyleminin de sertleştiği, korumacılığın ve militarizmin çok yükseldiği bir döneme hazırlanmak lazım. Ve bu böyle hani 3-5 yıllık değil, belki önümüzdeki 30 yıl devam edecek bir süreç. Katılır mısın?
1: Katılıyorum.
0: Önemli bir döngü çünkü.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz Ozan Özkural değerlendirmelerin ve yorumların için. Finans Merkezi'nde bugün için böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi hem dünden devrettiğimiz başlıkları aslında gün boyunca konuşmaya devam ettik. Hem de bugünün yine önümüze çıkan bazı temaları var, fiyatlamaları var. Hepsine değiniyor olacağız ama dünden ne devrettik? Fed'in tutanaklarını ve oradan çıkan ağırlıklı olarak mesajları devrettik. Burada önemli olan husus zannediyorum. Fed üyeleri arasındaki o faiz arttırmak gerekebilir enflasyon noktası eğer cazip bir noktaya evrilmezse anlayışı bu önemli. Dolayısıyla orada enflasyonun nasıl seyredeceğine ilişkin takip alanının Fed üyeleri açısından da son derece önemli olduğunu anlıyoruz. Ve faiz artışı beklentisi veya söylemleri çok da masadan kalkmış değil gibi sanki. Öte yandan hem bölgesel gelişmeler ve onların fiyatlamalara yansımaları var. Hem de bir yandan yine dün Amerika tarafından hazinenin açıkladığı geri alım programında o ikiye çıkarttı ya 2 milyardan 4 milyara getirdiği seviyenin tahviller üzerinde yarattığı etki bugün itibariyle ortadan kalkmış görünüyor. Zaten dün de konuşurken böyle bir adım kalıcı bir fiyatlamaya yol açar mı diye sorduğumuzda birçok uzman geçici olmasını beklediklerini söylemişti fiyat etkisinin. Ama elbette takip eden benzer adımlarda olursa müdahale biraz daha belirgin bir fiyatlamaya doğru belki evirebilir tahvillerdeki seyri diye de not düşmüşlerdi. Bu da önemli. Gelin isterseniz bu dakikalar itibariyle oluşan fiyatları şöyle bir hatırlayalım. Şimdi içeride de BIST 100'de %0.73'lük bir geri çekilme var. Burada biz bilhassa tabii gün içinde en yüksek 14.562'yi gördüğümüzü not edelim. Sabah saatlerinde açılıştan hemen sonra 14.562'yi gördük. Ardından öğleden sonra saat 15'ten itibaren biraz daha aşağı yönlü seyirde dip seviyesini gördük. Günlük dibimizi o da 14.268 oldu. Şimdilerde de 14.353 seviyesindeyiz. İşlem hacmi 145 milyarla sınırlı. Hem geçen hafta hem de bu hafta tam da hafta ortasında haftalık en yüksek işlem hacimlerini gördük gibi duruyor. Eğer bugün ve yarın 200 milyar ve üstüne çıkmazsa işlem hacmi yani neredeyse haftada bir kere yoğun bir ilgi oluyor. Sonra duruluyor piyasa gibi bir tablo var karşımızda. Dünün %27 civarında altında bir hacimle işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Detaylara bakarız elbette ama bugün bankacılık endeksinde %1.92'lik bir bu dakikalarda gördüğümüz kayıplar var. Dün tam tersi istikamette bankalara olan yoğun ilgi konuşmuştuk sizlerle. Bugün burada kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Peki parite tarafında neler oluyor? Şimdi dolar TL'ye bakacak olursak %0.06'lık bir yükseliş var. 47.95.50 seviyesindeyiz. 48'e doğru her gün ufak ufak adımlarla yükseliş hareketlilik devam ediyor. Euro TL'de %0.30'luk bir

bir yükseliş var. 56-12-62 seviyesindeyiz ve euro dolar paritesi dün itibariyle 1.16'nın üstüne çıkmıştı. 1.16.75'teyiz. Bunun daha da yukarılarını gördük. Şu anda %0.02 düzeyinde eksi de dolar endeksi de 98.80 seviyesinde. Avrupa borsalarına geçelim hemen. Acaba burada tablo neye işaret ediyor? Londra yatay, Paris'te %0.63, Frankfurt'ta %0.55'lik geri çekilmeler var. İtalya'da ise sınırlı bir yukarı yönden %0.24'lük bir yükselişten bahsetmek mümkün. Peki ABD borsaları, Amerikan piyasalarına baktığımızda an itibariyle tüm endekslerde Dow Jones, S&P ve Nasdaq kompozitte dahil olmak üzere kayıplar var. Dün yine o iyimserlik hazinenin yaptığı açıklama ile birlikte artan pozitif seyir bugün yerini satışlara bırakmış durumda. Dow Jones %0.68, S&P 500 %0.37 ve Nasdaq kompozit %0.73 geriliyor. Nasdaq 100'ü de unutmayalım, orada da %0.65'lik bir geri çekilme var. Gelelim tahvillere. İşte tahvillerde görüyorsunuz 10 yıllık tahvilin getirisi tekrar 4.70'in üstüne fırladı. Dünkü bütün kazanımlarını geri verdiğini söyleyebiliriz net olarak. 5 yıllık tahvilde getiri 4.39.58'e yükseldi. 2 yıllıkta da 4.19.80'e geldiğini görüyoruz. Ve MTI ile Bitcoin ekranı. Şimdi bugün bu sayfaya baktığımda Bitcoin çok dikkat çekici, onu söyleyelim. 71.696 dolara geldi Bitcoin. Çok hızlı bir yükseliş yaşadı. 2 gündür sert hareketler var. Bilhassa %3.87. Nedenini, niçinini, bundan sonraki beklentileri biraz sonra Mehmet Özdemir bizimle paylaşıyor olacak. Ama önce emtialarla devam ettiğimizde gümüş ve altına dönüp bakıyoruz. Altında %0.74'lük bir geri çekilme var. 4.482 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş artı da %0.33, 67 dolar 21 sentten geçiyor işlemler ve petrol. Şimdi jeopolitik tarafta da gelişmeler çok da ümit verici değil. Yani oradaki çatışmalar da devam ediyor. İsrail'in Suriye'ye saldırısı da var bu hafta içerisinde. Brent petrol %2.27'lik bir yükselişle 93 dolar 70 sente geliyor. 94'ü neredeyse zorluyor. ABD tipi ham petrolde de 88 doların zorlandığı bir seans yaşıyoruz. %2.46'lık bir yükselişte orada var. Rakamlar ve altta yatan ana gerekçeler, sebepler özetle böyle. Şimdi gidelim araştırmaya, Mehmet Özdemir'den Bitcoin'in detaylarını alalım. Buyurun.

0: Araştırma Masası'ndan araştırma analistimiz Mehmet'le birlikteyiz. Bugün bir farklılık olarak kapanışa doğru da seninle birlikteyiz. Mehmet, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi Bitcoin hakikaten çok belirgin bir şekilde ayrışıyor ve nedenlerini merak ediyoruz. Nedir burada yaşananlar ve sürdürülebilirliği konusunda ne tür bir izlenim var piyasada?
1: Didem, fiyatları aktarırken Bitcoin'e de dikkat çektin ki hali hazırda Avrupa piyasalarının moralsizliği şu anda Wall Street endekslerine de bir miktar daha yansımış durumda. Tahvil piyasalarından zaten bahsettin ama dünkü fiyatlama eğer bu şekilde bu kapanışları göreceksek tahvillerde çıkışla birlikte dünkü hazine geri alım haberlerinin bir miktar daha suni etkisinden bahsediyoruz. Bunun altın tarafında da geri çekilmesini görüyoruz bugün itibariyle. Borsa İstanbul tarafında da ama Bitcoin tarafında bugünkü yükselişle birlikte 72 bin dolar seviyesinin aşıldığı ortamda hali hazırda son 4 işlem gününde %15'lik bir ralliden bahsediyoruz. Nedenlerine bakabiliriz. Şimdi birazdan aktaracağım ama hali hazırda yılbaşından bu yana önce ciddi çıkışların devam ettiği, belki bunu savaş sürecinde de görmeye devam ettiğimiz ortam tarafında özellikle genel itibariyle şöyle bir baktığımızda fiyatlara burada balinalar diye adlandırılan ki burada kripto kuant verilerine göre Bitcoin balinalarının son 60 gün içerisinde yaklaşık 2.8 milyar dolar çerçevesinde alıma gelmesi ve özellikle hesaplarında 100 ila 1000 Bitcoin arasında bulunan orta ölçekli ise Bitcoin sahiplerine baktığımızda onların da bir miktar daha alıma dönmüş olmasıyla birlikte bu hareketin öncesinde de yaşanan gelişmelerle birlikte bu hareketin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ama zaten hali hazırda şöyle bir grafiğe baktığımızda ise bu grafiğin en tepesi geçtiğimiz yıl Ekim ayında görülen 125 bin dolar seviyelerinden itibaren görülen bir düşüş trendi. Bunun özellikle dün itibariyle sert bir şekilde tırnak içerisinde söylüyorum bunu, hacimlerle yukarı kırıldığı ortamda 72 bin dolar seviyesinin bugün itibariyle aşıldığı Wall Street açılışlarından sonra orada o taraflardan bir miktar daha geriye çekildiği ortamda bu hareketin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor olacağız. Ama şunu söyleyelim ki sadece Bitcoin'de de değil bu hareketi Ethereum çerçevesinde de görüyoruz ki özellikle aynı zaman periyodunda yani son 3-4 işlem günde %20'nin üzerinde o tarafta bir hareket görüyoruz. Bundan belki bir miktar daha yükseğini Ripple tarafında da bugün 1 doların üzerine gelen Ripple'da da son 2 işlem gününde %22'ler çerçevesinde yukarı doğru bir hareket gördüğümüzü söyleyelim. Dolayısıyla dünkü ayrışmanın ardından daha doğrusu daha da yukarı giden ayrışmayla birlikte kripto para piyasalarında bugün de iyimserliğin bir miktar daha hakim olduğunu söyleyelim. Ama belki de şunun da notunu düşmek lazım Didem. Bunun genele yayılan derken son dönemde hayatımıza giren binlerce altcoin çerçevesinde bunun görülmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer bir yukarı doğru hareket olacaksa bunun işlevselliğiyle birlikte bir miktar daha önümüzdeki süreçte selektif hareketlerle birlikte bir kripto rallisi görülebileceğine ilişkin beklentiler var. Analist beklentilerinde de dediğim gibi eğer o yukarı doğru hareket gerçekleşirse.
0: Takip edeceğiz. Mehmet, çok teşekkür ediyorum sana bu notlar için. 17.45'te tekrar görüşeceğiz seninle. Bu arada hemen şu son dakikayı da paylaşayım. Bankacılık endeksindeki gün içi düşüş %2'yi aştı an itibariyle. Takip ediyoruz buradaki gelişmeleri. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Biz Mehmet'i de uğurladık. Reklamlardan sonra kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
5: sizin. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu bölümde Kuzey Menkul Değerleri'ne gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızda değil, bugün karşımızda. İbrahim hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Nihayet bilanço dönemini geride bıraktık. Biraz belki de hani bu dönemi geride bırakmanın da bir huzuru, bir rahatlığı vardır 3. çeyrek rakamlarına kadar. Ama özellikle bu 2. çeyrek verilerinin artık tamamlanmasıyla birlikte dikkatini çeken, hani önümüzdeki döneme 3. çeyreğe ilişkin sende herhangi bir fikir veya beklenti uyandıran neler oldu? Bunları not edelim isterim başlangıç olarak. Sonra biraz daha farklı konularda da sorularım var seninle konuşmak istediğim.
2: Evet, tabii bilanço dönemini kapattık ve bir savaş etkisiyle 2. çeyrek finansallarını tamamladığımızı söyleyebiliriz. Burada hepimizin aslında en iyi olacağını beklediğimiz sektörlerin başında petrokimya vardı. Gerek burada rafine marjlarındaki artışla beraber gerekse stok karlarının desteklediği bir fiyatlamayla birlikte aslında beklentileri de aşan bir karlılık gördük. Bankacılık tarafına baktığımızda aslında zayıf tarafta beklenen finansallar vardı nispeten. Burada 2 puanlık yaklaşık olarak bir öz kaynak karlılıklarında azalma olduğunu da gördük. Tabii bu burada aslında zayıf seyrin bir miktar hafif kalması 3. çeyreğe dair biraz daha piyasaları açıkçası umutlandırabilir mi soru işaretini beraberinde getiriyor ki burada önümüzdeki dönemde alacağımız mesajlar önemli olacaktır. Tabii neyi dikkate aldık diye baktığımızda ürün marjları çok fazla arttığı için özellikle ulaştırma endeksindeki baskının 3. çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Çünkü ciddi hedge oranlarına sahip hava yolları şirketlerinin de aslında burada brüt zarar elde ettiklerini gördük ki bu da en istemediğimiz senaryolardan birisi. Yani bu yıl aslında savaş etkilerini hem yılın geri kalanında da görme potansiyelimizde taşıyoruz. Perakende bir miktar karışık algılandı piyasa tarafından ama cirosunu arttıran burada büyümenin devam ettiği sektörler içerisindeydi. O yüzden defansif konumunu koruduğunu görüyoruz. Ve yine yılın geri kalanında enflasyondaki azalışla beraber aslında telekomünikasyon tarafındaki iyileşmeleri takip edebiliriz. Burada ARPU tarafında çünkü enflasyonun yatay ve yukarı yönlü seyrin olduğu çeyreklerde çok önemli bir iyileşme göremiyoruz. Ancak bundan sonrasında bir miktar buraya dair ılımlı mesajlarımız canlanıyor. Evet. Enerji tarafı belki en çok konuşulan alanlardan birisiydi. Enerji üretim alanında çok iyi bilançolar görmedik. Çok sınırlı şirketlerin ciro artışını takip ettik. Dağıtım faaliyetleri çok daha güçlüydü aslında. Elektrik dağıtım taraflarının bir miktar daha ön plana çıktığını ve yılın geri kalanında da bu gücü korumasını açıkçası bekliyorum.
1: Peki bankacılık demeden olmaz tabii. Hele bir de şimdi bugün yine bir %2'ye yakın kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Dinamiklerini anlıyoruz elbette büyük oranda ölçüde ama burada daha alt başlıklarda dikkatini çeken hususlar var mı? Yani sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki makas mesela ve özellikle yabancı yatırımcıların ilgisi ve alakası noktasında biraz daha böyle geri planda kalmış olması, dünün tersine bugün satışlar var ama ara ara geliyor ilgi, alaka ve çok da uzun soluklu olamıyor. Ne dersin, sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında risk iştahının genel seyrine baktığımızda bir miktar bu tarafta özellikle yabancı yatırımcılarda tabii ki politika faizindeki seyri burada önemsiyor. Ve net faiz marjları elbette ki bankaların en önemli gelir kalemlerinden ve kar kalemlerinden birisi. Ancak 2. çeyrekte evet bir öz kaynak karlılıklarında zayıflama gördük yaklaşık 2 puanlık. Ve bu yıllık bazda baktığımızda da evet enflasyon üzeri bir reel karlılık sunamayacağını da biliyoruz. Bunlar da aslında bütün bu olumsuz koşulların şu anki fiyatlamaları yansıdığını da takip ediyoruz. Bu baskıyla beraber aslında bundan sonraki ileri vadeye baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda vermiş olduğu mesaj tekrardan haftalık fonlamaya döneceği sinyali nispeten burada en önemli katalizörlerden birisi olabilir. Bunun yanına bir de komisyon gelirleri var. Yani sadece burada bankalar net faiz tarafına bakmıyoruz. Diğer gelirlere baktığımızda da aslında faiz gelirlerinin düştüğü yerde buradan telafi edebiliyorlar. O yüzden çok daha proaktif bir yönetim olduğunu da görüyoruz. Yani kar düşüşleri çok burada afaki seviyelerde olmadığını da takip ettik nispeten. Bununla beraber bir ivmelenme önümüzdeki dönemde en yüksek potansiyel barındıran sektörlerden birisi elbette.

0: Tabii biraz şu anda işte vade sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta hem VEOP endeks ve pay vadelerin burada son dönemi olduğu için bir miktar bunun etkisi var. Bilanço dönemi bittiği için genel bir kar satışları görüyoruz. Aslında dünkü yükseliş tepkisi gayet de piyasa içinde olumlu algılanmıştı. Çünkü genelde bir savaş ortamının biraz daha sertleştiği dönemlerde bankacılıkta satış görüyorduk. Ancak bunun aksine biraz da yabancı mı geliyor beklentilerini de güçlendirdi. Belki burada Ağustos enflasyonuna dair endişelerin bir miktar rakamlarla da telafi edilmesiyle beraber burada Merkez Bankası'nda tabii ki işte 10 Eylül'ü bekler mi beklemez mi ki şu anki konjonktür biraz bekleyeceğini de gösteriyor. Haftalık fonlamaya dönmemizle beraber burada bir tepkinin gelmesi bir kalıcı bir hareketliliğin de başlayabilmesini de aslında önünü açıyor.
1: Pekala, şimdi ben yabancı işlemlerini de bir konuşalım istiyorum çok hızlıca. Yani biraz değindik ama veriler üzerinden hareket edecek olursak örneğin. Şimdi işlem hacmi, ben de yayına girerken ona vurgu yaptım biliyorsun. Geçen hafta tam hafta ortasında 250 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştık ve orada bir yabancı ilgisi alımı olduğuna dair de tabii bir güçlü beklenti oluştu. 176,1 milyonluk keza bir yabancı alımı var hisse senedi tarafında ve şunu görüyoruz ki tabii hani önceki hafta sadece 1,5 milyon dolardı. Şu anda ekranda da yansıyor. Şimdi bu haftada mesela dün yine 200 milyara yaklaşan bir hacim gördük. Belli başlı hisselerde de değil, aslında biraz daha sanki genele de yayılan bir BIST 100 içerisinde bir hareketlilik ilgi vardı. Böyle böyle hani pozisyon mu yaratıyor yabancılar? Öyle bir hazırlık mı var yavaş yavaş? Siz nasıl okuyorsunuz bu? Biraz tesadüfi gibi oldu sanki ama 2 hafta üst üste tam hafta ortasında gelen bu alımlar, sonra durulan işlem hacimleri farklı seviyelerden biraz sanki pozisyon mu açılmaya başladı diye de sorduruyor insana. Özellikle önümüzdeki hafta bizim de haberleştirdiğimiz SPK'dan beklenen fonlarla ilgili açıklamalar öncesi de hani bu anlamda biraz daha beklentilerin pozitif yönde mi fiyatlanmaya başlandığını merak ediyorum.
0: Tabii yani şimdi yabancı yatırımcıların yıl başından beri baktığımızda da aslında nette alıcı olduğunu görüyoruz. Tabii zaman zaman burada önemli miktarlarda para girişlerini takip ediyoruz. Belki 200 milyon dolar mertebesi çok yüksek bir alım değil ama hani gün bazında baktığımızda tabii ki önemli. Bir miktar aslında dips tarafından çıkışlar olsa bile hisse ağırlıklarının burada arttırıldığını, biraz daha bir dengelenme olduğunu görüyoruz. Özellikle MSCI'ın burada kendi standartlarında paylaştıkları rapora baktığımızda da aslında çıkarılan bir hisse olduğunu da görmedik. Yani ilaveten buralara hisseler de dahil edildi. Biraz gelişmekte olan ülkelere ağırlığın artabilme hikayesi de tabii ki destekliyor bir baz etki olarak ama burada başta bankacılık sektörü ve holdinglerdeki iskontolara da yabancı yatırımcıların çok uzun süre kayıtsız kalmamasını da bekliyoruz. Elbette biz ilk banka fiyatlamalarından bunu görürüz. Sonra sınav şirketlerine doğru kademeli olarak da bir geçiş sağlıyor. Ancak şunu gördük ki nispeten bu yıl sonuna dair özellikle enflasyona dair endişelerin büyük bir kısmının öngörülebildiği ve bunun bertaraf edilmesi için de aslında yapılması gerekenlerin de yapıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden risklerin daha sınırlı olması ve tabii zayıf bir CDS ile şu anda Türkiye fiyatlanıyor. Bunun da getirmiş olduğu bir etki var. Tabii fonlara yönelik düzenlemenin de adının konulması, bunun hayata geçirilmesi buradaki nispeten bir belirsizliği de ortadan kaldıracağı için yabancı yatırımcıların yılın son dönemine dair özellikle 2027 öncesinde bir pozisyon almasını belki Eylül ayında Merkez Bankası'nın kararıyla beraber çok daha net görebiliriz.
1: Merkez Bankası demişken İbrahim, tabii bir de tahvil tarafıyla da ilgili yorumunuzu merak ediyorum kurum olarak. Şimdi ilk yani 4 ay sonra ilk defa Merkez Bankası'ndan bir tahvil hamlesi geldi malum. 5 milyar lira tutarında bir doğrudan alım ihalesi açtı. Şimdi bu bir kenara yazdığımız bir gelişme, önemli bir gelişme. Diğer taraftan JP Morgan'dan gelen bir haber vardı. Onlar da TL cinsi 2 tahvili gelişmekte olan piyasalar endeksine eklediler. Bu da önemli. Bununla birlikte aslında geçen haftanın verilerine baktığımızda tahvilde yabancıların

0: satışı var. 290 milyon dolar düzeyinde, bir önceki hafta 505 milyon dolarlık alımları vardı. Ama hep şunu deriz ya, önce tahvile geldiklerinden emin olmamız lazım, onu görürüz. Ondan sonra hisse senedi tarafına biraz daha akar. Şimdi bu tahvil tarafında yaşanan bu gelişmeler, tahvil piyasalarına ilişkin beklentileri nedenli değiştiriyor, nedenli şekillendiriyor İbrahim?
1: Tabii yani özellikle oradaki yatırım stratejilerine baktığımızda, yatırımcıların buradaki fonlama seviyelerine baktığımızda tabii ki tahvil yatırımları biraz daha orta vadeli oluyor. Ve bunun özellikle işte ayın ilk ve son haftalarında bir miktarda enflasyon görünümüne göre de bir şekillenme aldıklarını da görebiliyoruz. Ancak biraz burada tahvilden çıkıp daha risk alınabilecek seviyeye geçildiğinin de dolaylı olarak aslında bize bir sinyalini veriyor. Zaten tahvil piyasası çok daha güçlüydü bu yıla baktığımızda. Çünkü hisse senedi piyasasındaki gerek dalgalanmalar, gerek savaşın belirsiz etkilerinin artık şu anda öngörülebiliyor olması ve burada risklerin artık minimize olacak noktada veya en kötü fiyatlamaların karşımıza çıkması da elbette hisse tarafında da biraz yatırımcıları da iştahlandırabilir. Ve burada belki en önemli gelişmelerden birisi carry trade avantajıydı. Yabancı yatırımcıların buradaki reel faizi değerlendirmeleriydi ki hani 2-3 haftadır baktığımızda özellikle burada rezerv anlamında da çok güçlü bir artış var. O yüzden Merkez Bankası'nın çok fazla likidite anlamında elinin dar olmadığını ve döviz bazlı da baktığımızda tabii ki bir miktar buradan da rahatlamanın gelmesiyle beraber Eylül faiz kararında çok daha burada gerçekleşecek rakamlarda daha cömert olmasını da bekleyebiliriz.
0: Faiz kararı dedin, ben Fed'e geçelim diyorum onun üstüne. Tabii dün tutanaklar geldi, burada senin özellikle dikkatini çeken ne oldu? Şimdi bir sonraki faiz hamlesi ne olur Fed'in sorusu bir yanda dururken, öte yandan tabii Jackson Hole'da Warsh bize ne anlatır, elimize bir malzeme verir mi önümüzde daha net bakabilmek açısından, bunu da merak ediyorum. Dolayısıyla hem tutanaklar hem de Jackson Hole'la bağlantılı şekilde bundan sonra Fed'den ne bekleyebilirizin cevabı sence ne?
1: Fed tarafı özellikle burada Warsh'un göreve gelmesiyle beraber biraz sözlü yönlendirmelerin rafa kaldırıldığı, daha çok veri odaklı bir yaklaşım, ama hani bunu da piyasa çok kabullenmiş gibi de değil. Çünkü sizler de gün boyu aslında buna daha çok odaklanıldığı için tahvil piyasası üzerinden Fed'e gelen bir baskı var. Tabii bazı Fed üyelerinin şahin açıklamalarını ve bunun tutanaklara yansıdığını görüyoruz. Yani faiz arttırım noktasında bir kaçınma gibi bir eğilimleri yok gibi, ama tabii içinde bulunduğumuz konjonktüre baktığımızda bunun da çok mümkün olmadığını aslında değerlendiriyoruz. Nispeten istihdamın zayıf gelmesi, enflasyonun beklentilere paralel gelmesi ve çekirdek enflasyonun 2,5 seviyesinde kalması Fed tarafını şu anda çok fazla rahatlatıyor. Jackson Hole toplantısında burada tahvil piyasasındaki şu anki stresi almak için bir yönlendirme yapabilir mi? Belki buraya odaklanabilir. Odaklanmak gerekiyor. Ama Warsh'un özellikle sözlü yönlendirmelerden kaçınma stratejilerinin de tabii şu anda zor bir testten geçiyorlar. Bunu da tabii ki takip etmiş olacağız. Ama bu yıla ilişkin özellikle doların da değer kaybı bir açıdan baktığımızda da gelişmekte olan ülkeler piyasası için de nispeten pozitif bir etki de oluşturabilir.
0: Pekala, bir de tabii son olarak herkesin çok merak ettiği emtialar tarafında, değerli metallerde altın konusu var. Altınla ilgili değerlendirmeni de merak ediyorum İbrahim. Bilhassa da işte son 1-2 günlük harekete baktığımız zaman, bugün biraz bir kar satışı var belki orada, ama hakikaten yukarı yönde bir ivme artışı bekleyenlerle yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyenler de birbirine çok yakın oranda gibi anlıyorum ben, en azından kendi konuklarım arasında. Senin fikrin ne bu mevzuda? Şu anda da 4489 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim ons altının.
1: Altın tarafında da aslında benim görüşüm yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilmesi yönünde. Çünkü biz geçen yıl 3 kez faiz indirimi gördük. Bu yıl biz faiz artırımını fiyatlıyoruz FED tarafında. Belki faiz değişmeyecek ama faiz indirimleri de çok yakın zamanda da karşımıza gelmeyecek. O yüzden tabii ki dolar endeksinin de seviyesine bağlı olarak bir miktar orada oynaklığın arttığını da görebiliyoruz. 4500 dolar da aslında iyi bir destek noktasıydı piyasa fiyatlamalar açısından da. Biraz 200 günlük ortalama teknik olarak da buralara yakınsadığını görüyoruz. Tabii bunun üzerine çıkması için, eski zirvelere gelmesi için özellikle savaş riskinin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor ki buna ilişkin de çok büyük donelerimiz yok maalesef. O yüzden altındaki yükselişlerin sınırlı olabileceğini ve orta uzun vadede aslında daha düşük fiyatta bir denge bulmasını da bekliyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Menkul Değerli Araştırma Analisti İbrahim Şişman bana eşlik ettiğin için bugün uzun uzun İbrahim'i uğurladık. Şimdi jeopolitik gelişmeler, hakikaten Trump'ın yaptığı açıklamalar, bütün bunlar ne anlama geliyor? Bizi ilgilendiren tarafları da var elbette gelişmelerin. Hemen Ankara Küresel Danışmanlık Kurucusu ve ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'yı alalım yanımıza. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Didem Hanım.
0: Nasılsınız
2: Sizinle
0: diyeceğim. Yoğunsunuz tahmin ediyorum. Çünkü
2: birlikte.
0: burada jeopolitik gelişmelerde bir durulma, bir durumu yok yani öyle bir şey. Her gün yeni bir haber.
2: Yani sabahtan beri içeriye dışarıya konuşuyorum. Yani
0: Ay bana gelince
2: sede.
0: yoruldum demeyin ama hocam. Yani biz
2: Yok
0: sizi
2: yok.
0: bekliyoruz. Tamam. Sizi bekliyoruz
2: Öyle bir
0: hocam.
2: kavram tanımıyorum.
0: Sağ olun, sağ
2: Öyle
0: olun hocam.
2: bir kavram.
0: Şöyle, şimdi Trump'ın D-Day diye şimdi konuştuğumuz işte İran'a yönelik
2: Evet.
0: ekonomik operasyon ilan etmesi konusu. İran'dan buna gelen en belirgin yanıt kendi iç problemlerini örtbas etmeye çalışıyor şeklinde oldu Erakçı'nın de. Ama nasıl okumalıyız? Çünkü burada bir şeye doğru evriliyor belli ki savaş. Bir çıkış yolu bulunamadığı için muhtemelen bu tarafa doğru biraz da evriliyor gibi yorumlar ağırlıklı. Hocam sizin değerlendirmeniz ne?
2: Gerçekten de sorun yokken sorun çıkaran bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var ve şimdi bu sorunu nasıl çözeceklerini bilemiyorlar. Şimdi burada en önemli nokta tabii Hürmüz Boğazı'nın daha ne kadar kapalı kalacağı, dünya ekonomisine vereceği zararın günden güne arttığı bir durum söz konusu ve Donald Trump dedi ki biz yeni yaptırımlarla İran ekonomisini darmadağın edeceğiz. Zaten darmadağın olmuş bir ekonomi var. Yani daha neyi darmadağın edecek sorusu tabii burada gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulayacağı yaptırımlar şüphesiz İran'a büyük zarar vermeye devam edecektir. Ama nihai sonuçta İran'da bir rejim değişikliğine veyahut da İran'ın teslim oluyoruz şeklinde bir sonucunu siyasi anlamda söylüyorum beraberinde getirmeyecek. Bu Amerika'nın da bildiği bir şey ama burada tabii iki ülkeden yani ABD ve İran'ın bu çatışmasından zarar gören ülkeler bütün dünya genelinde tabii baskılarını her iki tarafa da artırmaya başladılar. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da askeri anlamda varlığını sürdürmesi teknik olarak tabii ki mümkün olacak ama İran öyle gözüküyor ki ABD için yanlış bir düşman oldu. Yani Hürmüz Boğazı'nın açılması, kapanması, yapılan müzakereler, gelinen nokta itibariyle bu kadar zararı kimin ödeyeceği sorusuna verilecek bir yanıt yok. Ve dünya ekonomisi bundan çok büyük oranda etkilenmeye devam ediyor. Bizim ekonomimiz de dahil olmak üzere. Çünkü sadece petrol değil, aynı zamanda gübreden tutun da diğer birçok unsurlara kadar
0: Tabii.
2: hepsi bu coğrafyadan, körfezden aktarılıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii kendi içinde önemli bir sorunu var. Yani ekonomik sorunlar orada da artmaya başladı. Çin dikkat ederseniz Didem Hanım şöyle bir durum var. Çin ile ABD arasında bir eşitlik var. Biz ona G2 toplantısı diyoruz. Yani G7 toplantısı var. Amerika'nın önderliğinde işte Avrupa ülkeleri, Japonya, Kanada vesaire birlikte giriyorlar. Ama 19 trilyon dolarlık ekonomisiyle Çin, yine 19 trilyon dolarlık ekonomisiyle ABD bir denge yarattılar, küresel bir denge yarattılar. O nedenle Çin, İran ile herhangi bir çatışmaya girmediği müddetçe İran'ı desteklemeye devam edecektir. Çünkü

0: ülkenin doğal gaza ihtiyacı var, petrole ihtiyacı var. Ve İran'ın arka planı, yani Kafkasya, Orta Asya ve tabii ki Asya genel anlamda İran için önemli bir pazar. O nedenle Amerikan yönetiminin İran'a uygulayacağı yaptırımların şüphesiz zararı çok olacak. Zaten Birleşmiş Milletler'in yine literatürde olduğu gibi bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar normalde hep sivil halka zarar vermiştir. Yöneticilere yani rejime zarar vermemiştir. Onlar bir yerden yine yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu 1990'lı yıllarda eleştirel diyalog isimli bir politikaydı. Almanya bu işin öncülüğünü üstlenmişti. İşte diktatörlüklere yönelik olarak yaptırılan uygulamalar aslında ilaç başta olmak üzere o ülkelerin daha fakir kalmasına, insanların işte ilaca ulaşamaması gibi böyle iç politikada huzursuzluklar yaratmaya söz konusu olan gelişmelere rağmen o diktatörlüklerin devam ettiğini gördük. Şimdi burada eğer İran'ın rejimini değiştirmekse Amerika'nın hedefi, zannediyorum o hedeften vazgeçmiş durumdalar. Çünkü İran'ı ekonomik olarak zarara uğratabilirsiniz ama İran'ın pazar alanı daha geniş. Önceki dönemlerden çok farklı bir dünya yapısındayız ve Amerika bunun farkında. Burada temel sorun ABD ile İsrail'in birlikte İran'a yönelik politikalarının pek fazla sonuç vermediği yönündeki siyasi gerçeklik. İran biliyorsunuz İran'a İsrail İran'a saldırdı. İran geri cevap verdi. Amerika İran'a yönelik olarak asker çıkarmayı bir türlü yapamıyor. Yani bu bir Afganistan, bir Vietnam veyahut da bir Irak olayı gibi değil ki orada da
1: Evet.
0: Amerika hepsini sonuçta kaybetti. İran çok güçlü bir jeopolitik konumda. Ekonomik olarak da bakmayın siz o yaptırımlara birçok ülke Rusya dahil olmak üzere ve birçok Batı ülkesi de halen İran'la ticaret yapıyor. Biz de yapıyoruz tabii doğal olarak. Komşu ülkeler ticaretlerini yapıyor. Yani bu kasa yatırımları tabii Türkiye'ye de halen uygulanıyor. Yanlış bir şekilde bence. İran'a da uygulanıyor. Bence asıl önemli olan soru şu. Amerika bunu nereye kadar sürdürebilir? Yani bu coğrafyada eğer ekonomik istikrar ve siyasi barış isteniyorsa bir şekilde bu savaşın sona erdirilmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. O nedenle müzakerelerin bazen devam ettiği, bazen kesildiği, efendim söyleyeyim işte Ürmüz Boğazı'nın açılması, kapanması gibi konular tabii ki gündemi belirliyor. Yani biz de şaşırdık, piyasalarda şaşırdı. Yani düşünsenize şimdi Umman eğer şeye karışırsa diyor Donald Trump, onları da yakarım. Umman'da geçenlere kadar ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yapıldığı yerdi. O
1: Tabii.
0: nedenle Donald Trump'ın da açıklamaları çok böyle kafa karıştırıcı bir durum. Sonuç itibariyle Amerika'nın kendi içindeki seçimlere de bakacağız tabii. Kasım ayındaki seçimlerin nasıl bir sonuç vereceğini. Amerika'nın
1: Öncesinde bir de
0: içinde
1: İsrail seçimleri var değil mi hocam? Yani hani
0: tabii Ekim
1: aslında
0: ayında.
1: hepsi de önemli, o iki seçim önemli. Biraz kaostan beslendiğini de biliyoruz Netanyahu'nun önceki seçimlerde. Yani gitti gidiyor diye bakılan Netanyahu işte malum
0: Ama
1: olaylarla
0: çok az.
1: birlikte kaldı.
0: Ama çok az bir çoğunlukla ve şöyle Netanyahu şimdi Orta Doğu'da deyim yerindeyse serseri mayın gibi dolaşan ama aynı zamanda şımarık bir çocuk gibi yani önüne gelen oyuncağa sahip olmak isteyen, dondurmacının sattığı dondurmaların bütün renklerini almak isteyen bir tip gösteriyor. Ama işi zor. Seçimler bence İsrail'de çok belirleyici olacak. Bir de muhalefetin gösterdiği tepkileri görmek lazım. Yani İsrail'de özellikle Türkiye örneğinde böyle Türkiye'ye karşı tavırları destekleyen bir muhalefet yok. Kaldı ki 1947'den beri Türkiye 1949'da tanıdı şeyi. Kuruluşundan 9 ay sonra İsrail'i tanıdı. Yani İsrail'in bu coğrafyada güvenebileceği en önemli ülke aslında Türkiye. Onlar da yani Netanyahu da bunu biliyor ama bunu şu anda iç politikaya

0: malzeme yapmaya başladı ve korku satıyor. Oysa Türkiye bu coğrafyada en azından son yıllarda güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülke. Oysa Netanyahu sürekli bir güvensizlik üreten politika takip ediyor ve bunun tabii ki bir siyasi yansımaları olacak. Yani Amerika'daki şeydeki İsrail'deki seçim sonuçları eğer her ikisinin de mağlubiyetiyle sonuçlanacaksa o zaman Kasım ayından itibaren çok farklı bir Orta Doğu politikaları ve gelişmeleri üzerine konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam, bütün bu anlattıklarınızla birlikte bir son sorum olacak. Biraz da vaktimiz daraldı gerçi ama
0: Evet.
1: şimdi İsrail'den bahsediyorsunuz ve Suriye'ye saldırısı var zaten. Şimdi o da yeni bir gerilim, tırmanan bir gerilim. Bir de üstelik hani Suriye biraz da hani Türkiye'nin de hareket alanını içerisinde olması açısından sormak isterim. Burada ne olur? Yani biz de sonuçta söylediğiniz gibi hep bu tip gerilimlerde hep ara yolu bulan, diplomasiyi iyi yöneten ülke olarak ön plana çıkıyoruz ama burada hani sanki biraz bize de bir hani dokunuyorlar mı? Suriye'deki
0: Şöyle,
1: saldırı üzerinden hareket alanımız açısından soruyorum.
0: evet, doğru. Şimdi bir defa İsrail Suriye'nin güçlenmesini istemiyor askeri açıdan özellikle. Ama Suriye İsrail'in bir müstemlekesi değil. Yani Suriye bağımsız bir devlet. Tabii ki ordusunu kuracak ve tabii ki Türkiye Suriye'ye destek sağlayacak. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Türkiye Suriye'de rejim değişinceye kadar en fazla mali kaybı olan ve 5 milyondan fazla Suriyeli'yi de Türkiye'ye alan bir ülke.
1: Evet.
0: Bedel ödendiyse en fazla bedeli Türkiye ödedi. İsrail'in avantajı şu. İsrail Suriye'nin hava sahasını kontrol ediyor. İstediği zaman istediği noktayı vurabiliyor. Çünkü Suriye'nin kendini koruyacak hava savunma sistemleri yok. Ben bugün bir başka televizyonda şunu söyledim. Cumhurbaşkanının Suriye'ye gitmesi söz konusu ya, onu kesinlikle ve kesinlikle Ekim'den önce yapmamaları gerekir. Yani önce bir sonuçlar ortaya çıksın. Çünkü yani Netanyahu bu ne yapacağı belli
1: Evet.
0: olmaz. Yani
1: Peki.
0: saldırı da düzenleyebilir. Bu çok tehlikeli bir durumu beraberinde getirebilir. Asıl tehlike o zaman ortaya çıkar diye düşünüyorum.
1: Hocam,
0: Ama Suriye'nin evet,
1: cümlenizin tam
0: Suriye'de
1: sonu.
0: kalmaya devam edecektir ve Suriye'yi destekleyecektir diye düşünüyorum. Yani bu politikadan geri dönüşün zor olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı gelişmelere bağlı olarak yine size döneceğiz elbette hocam
0: Tabii ki.
1: diyelim. Kapanışa doğru noktalayalım. Az sonra tekrar birlikteyiz.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Geri çekilme, önemli bir değişiklik yok. Saat 17'den bu yana 14.355 puan seviyesindeyiz. Detayları birazdan Mehmet yayınımıza katıldığında konuşuyor oluruz, anlatır. Dolar TL'ye bakalım. 47.95-47 seviyesindeyiz. Euro TL 56.09-60'da. Euro dolar paritesinde de yön hafif yukarı 1.16.82'de olduğumuzu görüyoruz. Avrupa borsalarına baktığımızda İtalya biraz pozitif ayrışıyor diyorduk ama oradaki pozitif ayrışma da azalmış görünüyor. %0.03'e kadar düştü buradaki primler. Öte yandan Londra %0.17, Paris %0.50, Frankfurt %0.38 ekside. ABD borsalarına dönüp baktığımızda burada da dünkü heyecanın ardından kayıpların devrede olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar kar realizasyonu yaşanıyor. Dow Jones %0.63 ekside, S&P 500 %0.19, Nasdaq kompozitte %0.51'lik geri çekilme var. Nasdaq 100 endeksinde de %0.30 düzeyinde bir kayıp görüyoruz. ABD tahvillerinde ise saat 17'de 10 yıllık tahvil getirisi 4.70'i yukarı yönlü zorluyordu. Burada satışlar var. Dünün bütün hareketini neredeyse silen bir fiyatlama takip ettik. Ama bu dakikalarda 4.68-62'ye doğru hafif bir geri çekilme var 10 yıllık tahvil getirisinde. Benzer şekilde 5 yıllıkta 4.37-80'e, 2 yıllıkta da 4.18-11'e doğru bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Ama tabii bunlar sadece yükseldikleri seviyelerden anlık geri çekilmeler şimdilik. MTI ile Bitcoin ekranımızda. Bitcoin öne çıkıyor demiştik, %3.5'ün biraz altında bir prim var. Burada 71.400 dolardan geçiyor şu anda işlemler. Bir miktar daha sanki yıl sonuna doğru coin evreninde hareketlilik artabilir yorumlarını duyuyoruz. Alt başlıklarını takip etmeyi sürdüreceğiz elbette. Gümüş ve altın cephesinde biraz daha farklı bir seyir var. Bugün ayrışıyorlar. Spot altın %0.24 geriliyor. 4.504 dolardayız. 4.500'ün korunup korunmayacağı şimdilik izleniyor sanki. Gün içinde burası böyle geliyor ve gidiyor. Gümüşte %1.32'lik bir yükseliş var. 67 dolar 87 sentteyiz. Ve petrol... Brent'te %1.72'lik yükseliş, 93 dolar 20 sente taşıyor fiyatı. ABD tipi ham petrolde de %2'nin biraz altında bir prim var. 87 dolar 49 sentten geçiyor işlemler. Şimdi rakamlar böyle. Sizinle paylaşmak istediğimiz de bir haber var. Yunus Kaya'nın değerlendirmesi. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya, 2026 yılına başlarken öngörüsünün enflasyonun %30'dan %20 seviyelerine inmesi olduğunu belirtmişti. Geldiğimiz noktada enflasyonun %30 olmasının sevindirici olduğunu da söylüyor. Detaylar haberde, ardından Mehmet Özdemir bizlerle birlikte olacak.
2: Bizim öngörümüz %30.7 olan TÜFE'nin %20'ler seviyesine inmesiydi. Ama geldiğimiz noktada yılı %30 seviyesinde kapatırsak öpüp başımıza koyacağız. Bu bir kayıp yıl demektir enflasyon konusunda. Ve bunun etkilerini bankacılık sektöründe de gözlemledik net bir şekilde. Oradaki geri çekilme tamamıyla öz sermaye karlılığının 7 yılın ardından işte enflasyonun üzerine çıkacağı beklentisinin iptal olmasıydı. Fakat yine de fena değil. İlk 6 aylık itibariyle %28'ler seviyesinde öz sermaye karlılığı yaşayan bankalar var. Dolayısıyla ilerisi için ümit veriyorlar. Ertelenmiş bir durum olacak gibi gözüküyor. Yani 2027'de artık enflasyon inince bankalar onların üzerinde bir karlılığa ulaşacaklar diyebiliriz. Piyasaya bir ana unsur katılım olarak da mevduat ve para piyasası fondan kayış yönünde beklentiydi. O da aynı nedenden dolayı. Yüksek faiz nedeniyle ertelenmiş durumda. Onu halka arzlarda da görüyoruz. Son halka arzlarda 1 milyon kişiye ulaşan katılım sayısı 300 bin lira düşmüş durumda. bir çekingenlik oluştuğunu izleyebiliyoruz. Diğer taraftan yabancı yatırımcı ilgisi yılın ilk iki ayında muhteşemdi. Çünkü hikayesi güzeldi Türkiye'nin. O yavaşladı tabii ki sonrasında. Şimdi dün tabii ayrı bir gün. Dün Bank of ve Tera yatırım 17 milyar ikisi net para girişi sağlarken tam 47 aracı kurum eksideydi. Yani müşterileri satış yapmıştı. Bu piyasa dengesiz bir gün yaşadı dün. Bugün onun düzeltmesi yaşanıyor. Endeks için baktığımızda 14.000'in üzerinde kaldığı sürece yine gücünü koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak yurt içi yurt dışında riskler bir kenarda durmaya devam ettiği sürece, para girişi zorlandığı sürece bu pek kolay olmayacak gibi gözüküyor. İlginç bir şekilde önümüzdeki bir ay içerisinde çok piyasa etkileyecek bir unsur gözükmüyor. Dolayısıyla tatil modunda ilerleyecek gibi duruyor diyebiliriz.
1: Bugün aynı zamanda borsaya bir yeni katılımcımız da oldu. Halka arzını takiben Borsa İstanbul'da Gong bugün Türker Veyaş için çaldı. Halka arzının detaylarını Türker Veyaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila Bloomberg HT'ye değerlendirdi.
3: Hoş geldiniz yayınımıza. Halka arzınız hayırlı olsun.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Detaylarla başlayalım. Nasıl geçirdiniz bu süreci?
4: Biz halka arzın çalışmalarına bundan yaklaşık 2 sene önce başladık. Çok şükür ki bugünlere geldik. Bugün şirketimizin hisseleri Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğümüz 6 milyar 35 milyon TL. Ve toplam yatırımcı sayımız 365.280 adet olarak gerçekleşecek. Böylelikle halka arz oranımız %7.83 oldu.
3: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
4: Biz bunu daha önce de çok kez ifade ettik. Biz halka arzdan elde edeceğimiz geliri bölgedeki yatırımlarımız için kullanacağız. Yani %60-70'ini yatırımların tamamlanmasında ve yeni yatırımlarda %30-40'ını da işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz.
3: Peki biraz şirketinizden bahsedelim. Enerji sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Şirketiniz yılın ilk 6 ayını nasıl geçirdi?
4: Şirketimiz Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtımı ve elektrik perakende satış hizmetlerinden sorumlu. Toplam 2.1 milyon kişiye hizmet eden bir dağıtım ağımız var. Şirketin performansını şöyle kısaca özetleyeyim. Biz 2025 yılında 10 milyar EBITDA yarattık. 2023 ve 25 yılları arasında da bu EBITDA'da %4 artış sağladık. 2025 yılı ciromuz bir önceki yıla göre %8.3 artarak 26.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yine 2026'nın ilk çeyreğinde ciromuz %13.6 büyüyerek 5.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde brüt karımız da 2.5 milyar TL oldu. Bu yıl sonuna kadar da EBITDA hedefimiz 12 milyar TL'dir.
3: Peki Doğu Anadolu bölgesinde daha çok faaliyet gösteriyorsunuz. Yeni bölgelere açılma planınız var mı? Yeni yatırım planlarınız?
4: Biz EPDK mevzuatına tabiyiz. Bundan dolayı sorumluluk alanımızdaki illerle sınırlı olmak üzere yatırımlarımızı yapıyoruz. Ancak perakende satışında Türkiye'nin başka illerinde de elektrik satışı yapabiliyoruz. Tabii ki önümüzdeki dönemde perakende hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sayısını arttırma yönünde hedeflerimiz var. Şu anda abone sayımız 9.000'e yakın.
3: Peki enerji sektörünü biraz değerlendirelim. Orada orta uzun vadede öngörüleriniz, beklentileriniz nasıl sektöre yönelik?
4: Şimdi bütün dünyada olduğu gibi tabii Türkiye'de de enerjiye ihtiyaç arttı, talep arttı. Tabii bunun sebebi olarak aynı zamanda bizim faaliyet gösterdiğimiz bölgede de Türkiye'ye göre nispeten enerji talebinde artış var. Bunların sebepleri belli, malum. Son dönemdeki teknolojik gelişmeler, işte elektrikli araçlar, yapay zeka merkezleri gibi yeni alanlar enerjiye ihtiyacı arttırdı. Dolayısıyla bunun gereği olarak da bizim yine orta ve uzun vadede bölgeye yaptığımız yatırımlarla enerji arzını daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırma hedeflerimiz var. Bunu da gerçekleştirme yönünde halka arzımızı bir potansiyel olarak görüyoruz.
3: Arge tarafında yatırımlar var mı?
4: Var. Biz tabii 2013 yılında şirketi TEDAŞ'tan devraldıktan sonra bunu özellikle anlatmak istiyorum. Kayıp kaçak oranlarımız %70 mertebelerindeydi. Bu tabii Türkiye'nin bir sorunuydu. Biz son 13 yılda bölgeye yaptığımız ARGE çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla bu kayıp kaçak oranını %23'lere kadar düşürdük. Bunu nasıl yaptık? Tabii ki ARGE çalışmalarının sonucu olarak geliştirdiğimiz yeni sistemlerle ve yöntemlerle. Yani şunu yaptık, abonelerimizin açma, kesme, okuma işlemlerini PLC tabanlı akıllı sayaçlarla uzaktan yapabiliyoruz. Bunu tabii ARGE çalışmaları sonucunda hayata geçirdik.
5: Yatırımın yolu Akbank.
1: Seans notları devam ediyor. Mehmet Özdemir geldi, stüdyoda yerini aldı. Hoş geldin.
6: Hoş
1: Mehmet. Şimdi rezervler geldi.
6: Evet.
1: Yabancı işlemleri geldi.
6: Evet.
1: Bunlar üzerinde biraz konuşabiliriz elbette. İç piyasaya da bakarken, hisse senedi tarafında da, tahvile de. Ama dışarıya da dönüp baktığımızda aslında dünden 180 derece farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün mü normalin dışındaydı, bugün mü onun hani normalin dışında olduğunu söyleyeceğiz. Biraz burada kafalar karışık. Çünkü ABD hazinesinin dün aldığı karar çok pozitif bir etki yaratmıştı bütün piyasalarda. Ancak bugün o iyimserliğin önemli ölçüde geri verildiğini de görüyoruz. Ne dersin?
6: O kararın ardından Didem, genel anlamda JP Morgan başta olmak üzere, bizim yurt içinde konuştuğumuz uzmanlar başta olmak üzere, bu hareketin bir miktar daha suni olabileceğine ilişkin yorumlar, neredeyse bir konsensus oluşumu vardı. Tahvillere ilişkin, tahvil hareketindeki özellikle aşağı yöndeki, yani değerlenmeye ilişkin beklentilere baktığımız zaman o da bir miktar daha karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Şu an için rakamlara baktığımızda, özellikle 30 yıllık taraftan başladığımızda 10 yıllık tarafa kadar ABD hazine tahvillerinde bu tarafta bir satış dalgası olduğunu söyleyebiliriz. Yine 4.68-4.70 çerçevesine gelen bir ABD 10 yıllık gerçekleşmesinde tahvil piyasasında görüyoruz. Şimdi stresin bu burada tekrar bir miktar daha arttığı ortamda, özellikle Wall Street'e baktığımız zaman o tarafta da halihazırda zaten dün belki biraz daha sağlık sektörünü içerisinde katabiliriz. Ama şöyle bir genel fiyatlamada buradaki zaten halihazırda olmayan iyimserlik en tepelerde bir miktar daha zorlanmaları da beraberinde getiriyor. Şu anda baktığımız zaman o tarafta Dow Jones, yani döngüsel hisse senetleri başta olmak üzere geri çekilmenin belki de 3 endekse yayıldığı bir ortamda, ama bunların da özellikle %1'i aşmayan negatiflik tarafta gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan belki de konuşulması gereken ana konulardan birisi ve belki

Belki de bu kötümserliğin genele yayılmasını sağlayabilecek petroldeki yükseliş. O tarafta bugün bu arada 94 doların üzerine de gelmiştik Brent petrol çerçevesinde. Şimdi %2'ler çerçevesinde.

0: Yine ilişkin açıklamalarda burada İran'ın da bir miktar daha zor durumda olduğunu özellikle bizlere gösteriyor. Diğer taraftan aynı zamanda ABD tarafında da Kasım'da ara seçimlere doğru yaklaşmışken, hali hazırda tahvillerde bu kadar stres birikmişken, ABD hazinesi burada bir miktar daha önlemler almaya çalışırken, biraz daha buradaki özellikle ABD tarafındaki sıkışmışlıkta kendini belli ediyor. Dolayısıyla burada hangi tarafta bir çözülme göreceğiz? Bunu yakından takip etmek lazım. Ama şu anda küresel piyasalara baktığımızda çok iyimser veriler yok. Sen özellikle yayına girerken verilerden bahsettin. Yurt içine döndüğümüzde o tarafta da 14.500 seviyelerinin de bir miktar daha yukarı doğru geçilmeye çalışıldığı ortamda bugün bankacılık endeksi çerçevesinde %2'ye aşkın kayıpları o tarafta yakından takip ediyoruz. Piyasamıza baktığımızda aslında zaten dün hacimlerle birlikte özellikle burada bir geri çekilen, uzun süre bir geri çekilmenin ardından 2 haftalık toparlanmayı görmüştük. Bugün dün özellikle baktığımızda haftanın ortasında küresel piyasalardan da aldığımız iştah bir miktar daha yoğundu bu tarafta. Ama şunu görüyoruz ki genel anlamda bugün yine 57 hissenin geri çekildiği bir gün. Ama şöyle bir bankacılık endeksinden bahsettim. Sanayi tarafı özellikle şişe cam gibi, Ereğli gibi hisselerin de bir miktar daha desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. O tarafta yatay bir fiyatlama var. Şimdi katılım evim tarafında puan bazlı katkılara baktığımız zaman 13 puan civarında oradan bir katkı geldiğini görüyoruz. Onun ardından tek haneli katkılar ki işte Koç Holding tarafında %1,5'lar çerçevesinde prim, %6 yani 6 puan civarında bir katkıda bulunuyor. Şişecam tarafına baktığımız zaman oradaki %3'e yakın hareket ki bugün orada gelen haber akışı da bir miktar daha etkili olmuş gibi gözüküyor. Ereğli tarafındaki alımlar derken, Pasifik Euro içe derken biraz daha BIST 30 dışındaki hisse senetlerinde de fena bir performans görmüyoruz. Ama dünkü özellikle yukarı doğru gelen 81 hissenin yukarıda geldiği ortamda BİM'deki alımları takip etmiştik. Akbank'taki alımları, burada Aselsan bir miktar daha dikkat çekiyordu. Tüpraş vardı alımlarda. Oralarda biraz daha kar realizasyonunda gördüğümüz bir ortam. Odin Solutions bugün yine baskılarda, şöyle bir baskılara baktığımız zaman 40 puana yakın. Orada yine bugün taban fiyatlamayı görüyoruz. 40 puana yakın orada bir negatiflik var. BİM tarafında %2'ye yakın bir geri çekilme. Oradan 18 puan negatif katkı. Akbank, özellikle Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası hepsinde geri çekilmeler bir miktar daha hakim. Onu da belirtmek lazım.
1: Bu esnada bir son dakika paylaşıyor editörümüz. Çin'in İsviçre saatleri, ilaçları ve makinelerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdığı haberi var. Bir ikili anlaşmalar, ticari anlaşmaları yapılıyor, yürürlüğe giriyor gibi gözüküyor. Zaten Çin'in Avrupa'da bu tip girişimleri ve hamleleri olduğunu da takip ediyoruz. Şimdi dün ne demiştik? Bilançoyu geride bıraktık demiştik. Üçüncü çeyreğe sen giriş yapmıştın bile zaten biraz yavaşlayalım demiştim ben de orada. Ama bugüne artık dönüp baktığımızda hakikaten bu dengeyi nasıl okumak lazım? Özellikle gelinen seviyeler olarak da merak ediyorum. 14.500'ü denedik bugün ama onun üstüne gidecek gücü hacim olarak da bulamıyor. Herhalde iştah olarak da bulamıyor.
0: Bulamaması da normal. Küresel tarafa baktığın zaman da buna paralel bir seyirle birlikte Didem, bu taraftaki momentumun belki biraz daha Brent petrolünde etkisiyle, ki yayının başında bir miktar daha bahsetmeye çalıştım. Enerji fiyatları yukarı doğru gelmeye derken son yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine doğru, yine herhalde bu şekilde devam edersek primlenme serisi, 100 dolara yaklaşan bir Brent petrol ve iki tarafında anlaşamadığı noktada, dolayısıyla bu da tahvil faizleri, enflasyon beklentilerinin yukarı doğru gelmesi demek, biraz daha Merkez Bankası'nın belki de elini faiz indirimleri noktasında zorlaştıracağına belki de bir işaretin devamı diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla Borsa İstanbul çerçevesinde de o momentum, yukarı doğru giden momentum bir miktar daha orada hız kaybına neden olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi ama şu dünkü %2'nin yükselişinin ardından bir miktar daha...
1: Bu hakikaten önemli. Bessent'dan açıklama var. Geri alımlar duyurduğumuz 4 milyar dolardan daha büyük olabilir, CNBC'nin haberi. Şimdi dün onu söylüyordum ben de yayında zaten. Bir şekilde sadece bu adımın fiyatlara yansıması ve onun o kalıcı etki yaratır mı yaratmaz mı?

0: sorusunun cevabı hayırdı. Dolayısıyla peşi sıra başka bir şeyler olacak mı, olmayacak mı? Özellikle 30 yıllık tahvil tarafında likitte zayıf diyor. Bessent'in açıklamaları piyasaların bugün verdiği reaksiyon üzerine önemli.
1: Özellikle 30 yıllık altını çizdiğine evet. göre 30 yılının şöyle bir önemi var. Biliyorsun ki mortgage oranlarında tabii, ciddi tabii. anlamda evet. ilişkilidir. Ve ABD konut piyasası son dönemde ciddi zayıflığa, yani faizlere baktığımız zaman, mortgage başvurularına baktığımız zaman ciddi zayıflığı teyit eden nitelikteydi. Dolayısıyla buradaki likiditenin zayıf olması bu tarafta bu açıklamalar önemli, ama şöyle bir fiyatlara baktığımda hemen Didem, çok ciddi majör bir değişiklik en azından 10 yıllık tahvil faizi çerçevesinde görmediğimizi söyleyelim. Bir de Didem, hemen yurt içine geçeceğim ama şunu belki eklemek isterim yanına. Dün dolar endeksi çerçevesindeki geri çekilmenin bugün bir miktar daha en azından gün içerisinde devam ettiği bir ortamı görmüştük. Tahvillerden, dolardan çıkan bir miktardan nakitin tahvillere doğru girdiğini gördük. Bugün tahvillerde tekrar bir satış var ama dolarda da geri çekilme de bir miktar daha en azından devam ediyor ya da zayıf kalmaya devam ediyor diyelim. Dolayısıyla bu da bugün itibariyle 1.17'nin de üzerine gelen euro dolarda oranın tekrar altına geldik. Ama şöyle bir dolardan en azından bir miktar daha uzaklaşmayı bize yakın çerçevede gösterdiğini söyleyelim. Ama fiyatlamaları dediğim gibi yakından takip etmek lazım.
0: Bessent peşi sıra açıklamalarda bulunuyor. Tahvil piyasasında geniş bir araç setine sahibiz diyor. Büyümenin öneminin de vurguladığı bir söylemi vardı. Arkadaşlarım tekrar dönerse onu da yine paylaşırız. Hani bu bütçeden, bu yükten büyüyerek kurtulabiliriz şeklinde. Bunlar önemli. Piyasaları bir şekilde, hani Merkez Bankası çok sözlü yönlendirme yapmak istemiyorum diyor ya, biraz Bessent sanki şimdi sözlü yönlendirme kesinlikle, yapıyor gibi.
1: Kesinlikle öyle. Yani burada işte bunu biraz daha özellikle bu müdahalelerle birlikte dün geri alım programı gelince benim aklıma hemen özellikle yakın vadede bunun dolar Japonya'nın çaprazında Japon hükümetinin bir miktar daha müdahalelerinin yeterli olmaması ve özellikle baktığımız zaman bu tarafta hala 159, 158, 160 çerçevesinde gerçekleşen fiyatları o tarafta yakından. Direkt aklıma bu geldi, dolayısıyla buradaki müdahaleler nedenle özellikle işe yarayacak onu biraz daha takip etmek lazım. Ama şöyle bir baktığımız zaman şu anda hani fiyatlamalarda çok ciddi bir etkisini bu tarafta görmediğimizi söyleyebilirim küresel tarafta. İstersen İçeriye doğru baktığımız zaman ben rakamlardan bahsetmiştim.
0: Tabii.
1: Ki bu tarafta işte hem yabancıların haftalık menkul kıymet istatistiklerinde hisse ve tahvili olan ilgisine dair rakamlar geldi yakın zamanda bugün itibariyle. Şimdi hisse alımına baktığımız zaman Didem, o tarafta bir en azından alım serisinin yukarı doğru geldiğini ve son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde alım gerçekleştiğini söyleyelim. Hisse tarafında yabancı çerçevesinde 176.1 milyon dolarlık bir alım yapıyor yabancı yatırımcılar hisse çerçevesinde. Son dönemde özellikle biraz daha tahvilde genişleyen frekansı hisse tarafında bir miktar daha azalan o tarafta momentumu yakından takip ediyorduk. Ama burada dediğim gibi yabancılar tekrar bu hafta dışında son 2 haftada BIST 100'de toparlanma gerçekleşirken yabancılar da bunu biraz daha eşlik etmiş gibi gözüküyor en azından geçen hafta. Tahvillere baktığımızda ise o tarafta 9 haftalık alım serisinin sonlandığı bir hafta oldu geçen hafta. Şöyle bir baktığımız zaman 290 milyon dolar çerçevesinde yurt dışı yerleşiklerinde tahvillerden bir miktarda satış tarafına geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Didem, burada brüt rezervler çerçevesinde yani rezerv rakamlarında da bir miktar daha özellikle olumlu bir hareket var ki brüt rezervler çerçevesi 5.1 milyar dolar çerçevesi 5.1 milyar dolar artışla 183.5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şöyle bir baktığımız zaman Mart ayının ortasından bu yana da en yüksek rezerv sayısını, rezerv rakamını işaret ediyor. Net rezervlere baktığımız zaman da Didem, orası 67 milyar doları bir miktar aşarak 4.2 milyar dolar civarında geçtiğimiz haftadan bir sonraki haftaya üzerine koymuş gibi gözüküyor. Swap hariç net rezervlere baktığımızda ise orada da özellikle 54.3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyelim. Orada da bir miktar daha yükselişi en azından rakamları itibariyle görüyoruz. Bu hareketin devamı gerçekleşecek mi? Bu haftaki rakamlardan en azından bunlara bakmaya çalışacağız diyelim.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: kolay
1: teşekkür
0: gelsin. Gidelim borsayı kapatalım. Buyurun.

0: BIST 100 bugünü %0.43'lük geri çekilmeyle 14.396 puan seviyesinden tamamladı. 175 milyar liralık bir işlem hacmi var. Dünün %12 civarında. Altında bankacılık endeksi bir ara %2'nin üzerinde bir kayıpla işlem görüyordu. Günü %1.70'lik kayıpla kapattı. Ulaştırmada %0.82'lik bir artış. Sanayi tarafında da yine %0.25'lik yükselişler gördük. Hemen gidelim Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova'yı alalım yanımıza ve soralım bakalım bugün için değerlendirmesi nedir? Ali Akova, söz sende.
1: Açıkçası biraz faizlerden bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman geçen en son Fed toplantısında Eylül ayındaki toplantıya çok net bir yönlendirme verilmemesi ve açıkçası hani Fed'in önümüzdeki dönemki hamlelerine dair çok belirsiz bir ortam bırakılmasının etkisiyle özellikle de böyle zayıf yani geçen aylara göre özellikle zayıf enflasyon verilerinin ardından hani Fed artık herhalde Eylül'de de faiz arttırmayacak görüşünün kuvvetlenmesiyle ABD'de de getiri eğrisinin ciddi manada dikleştiğini görmüştük. Açıkçası son 2-3 haftada özellikle ABD hazinesinin piyasaya iki tane ciddi müdahalesi olduğunu görüyoruz. Birincisi Japonya ile birlikte Japon yenine yaptıkları gerçekten çok büyük bir müdahale. Bu baktığımız zaman aslında ABD tarafındaki likiditeyi destekleyebilecek bir hamleydi. Dün de Bessent'ten yine benzer bir hamle geldi. Hazinenin geri alım programında en az 2 katlık bir artış yapacağını söyledi. Hatta biz yayına bağlanmadan önce de tekrardan belki işte daha da fazla yapabiliriz gibi burada aslında uzun taraftaki tahvil satışlarını engellemeye yönelik hamlelerin arttığını görüyoruz ABD tarafından. Dün piyasa bunu tabii hani olumlu algıladı. Ne manada işte ya o zaman bu hani ABD ekonomisi sıcak kalmaya devam edecekse biz altın gümüşü alalım. Hatta endekslerde de alıcılı bir seyir olsun. Hatta ve hatta uzun tarafı ABD hazinesi destekleyecekse biz bir miktar tahvil de alalım şeklinde değerlendirdiler. Yani özellikle işte hükümete yakın isimlerden Stephen Miran'ın 2 sene önce yazdığı bir makale var. Burada açık bir şekilde ya evet bu hamleleri hazine yaptığında buna belki işte Fed'in bilanço büyütmesi gibi adlandıramayız ama hani nihayetine baktığımızda o taraftaki alımları kısa vadeden finanse edeceğini düşünürsek yani temelde aslında aynı kapıya varıyor ya çıkan bir yazısı var kendisinin. Gerçekten de öyle olmak zorundaydı. Dünkü aslında tahvil hareketlerine baktığımız zaman da uzun tarafa alış ve 2 yıllıklara satış geldiğini gördük. Tabii piyasa bunu ilk başta olumlu algıladı ama biz dün hani bunu değerlendirirken şunu düşündük. Aslında son 3 haftada bu kadar ciddi yani son yıllarda görülmemiş 2 hamlenin bir peşi sıra gelmesi ABD hazinesinden biraz alarm çanlarının çaldığını mı gösteriyor şeklinde yorumladık. Ve hatta bugün tekrardan işte 4.70'lerin üzerine atarsa 10 yıllık tahvil faizleri gerçekten de piyasanın bu hikayeyi satın almayı tercih etmeyeceğini ve hatta tahvil tarafındaki uzun taraftaki satışların kuvvetlenebileceğini düşünüyorduk. Bugün baktığımızda gerçekten de 4.70'lere gelen bir ABD 10 yıllık tahvil faizi var. Son aylardaki hareketlere baktığımızda tahvil faizlerindeki yükselişlere ve ya ABD endeksleri arasında ciddi bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Evet, VIX çok düşük, volatilite çok düşük. Bu da ABD endekslerini alıcı çekmeyi sürdürüyor ama tahvil faizlerindeki bu ciddi yükseliş ve hatta tahvil volatilitesinde de son yıllarda görülmemiş bir şekilde yükseliş olmaya başlaması Bessent'in çok hani artık panik olarak görmeye başlayacağımız şekilde sürekli piyasayı yönlendirmeye çalışması pek de olumlu durmuyor açıkçası. Dolayısıyla bu tahvil tarafındaki satışların yavaş yavaş endekslere de yayılabileceğini göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, son ayda enflasyon verileri oldukça olumlu geldi Aydın'a baktığımızda ama dizel fiyatlarının özellikle hani hem tarım ürünü hem lojistik tarafında ciddi manada maliyetleri etkilediğini düşünürsek 4,5 civarında olduğunun altını çizmek isteriz. Bunun yanında hani petrol fiyatları da açıkçası bir miktar artık buradaki rafine yakıt fiyatlarına eşlik etmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde enflasyonun tekrardan yükselebileceğini ve hem endeksler tarafında hem tahviller tarafındaki satışları bir miktar kuvvetlendirebileceğini akılda tutmak gerekir diye düşünüyorum. Özellikle son haftalarda tarım ürünlerinin de yukarı yönlü hareketlenmeye başlaması, ki şunun altını çizmek isterim. Yani 2022'de dizel fiyatları buradayken mısır fiyatları herhalde buşel başına 7 dolarlar civarındaydı. Dolayısıyla tekrardan oraya giden bir temel tarım ürünü fiyatları görürsek bunun gerçekten 2026 sonu ve 2027'ye dair enflasyon beklentileri üzerinde ciddi manada etkili olabileceğini ve son aylarda gördüğümüz hani olumlu seyirleri gerçekten tehdit edecek seviyeye gelebileceğini akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum. O açıdan hani biraz daha hani dengeli portföyler oluşturmak gerektiğini, belki hani bir miktar altın gümüş de yana koyup teknoloji tarafından ufak ufak kar almanın önümüzdeki günlerde daha faydalı bir portföy yapısı oluşturabileceğini düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Hani genel olarak rafineri tarafındaydık ama tarım ürünlerinde de ETF'lerde iyi fırsatlar olabilir diye altını çizeyim.
0: Ali Akova, çok teşekkür ediyorum. Seans notlarının da sonuna geldik. Yayınımız günden kalanlarla devam edecek.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Anne dedi.
6: Hadi canım. Baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Son dakikamızla başlıyoruz. Besent'in açıklamaları devam ediyor. Biliyorsunuz ki dün tahvil tarafında bir geri alıma başlamıştı ABD hazinesi. Bugün onun daha da geniş olabileceği söyledi Besent ve ardından konuşmaya devam ediyor. Dünyanın geri kalanında ABD'nin büyüme ivmesine katılmasını istiyorum dedi. Burada ABD bir miktar daha piyasayı canlı tutmaya devam etti. Görünümün devamını izliyoruz. Bugün de dünden sonra bakalım fiyatlamalar ne söylüyor bize. Besent'inden bir açıklama daha var, onu da aktararak devam edeyim. Piyasanın sığ olduğu dönemde insanların manşetlere göre işlem yapmasını istemem demiş. Açıklamaların devamı da gelecektir elbette. Önemli detaylar oldukça paylaşmaya devam ediyor olacağız. BIST endeksi ne yaptı diye baktığımızda bugünü kayıplarla kapattı ama dün ABD'nin de etkisiyle zaten açık olan iştahla beraber yükselişleri görmüştük. Borsa İstanbul tarafında bugün oradan bir miktar geri geldik. 0,43 yüzde olarak 62 puan kadar aşağıdayız. 14.396 puandan kapanış gerçekleşti. Dolar TL'de 47.95 seviyelerindeyiz. Euro TL'de 56.08 ve Euro Dolar çaprazında 1.1680 seviyeleri şu an itibariyle ekranlarımıza yansıyor. Avrupa borsalarında karışık bir görünüm var. Paris CAC40'da %0.42, Frankfurt DAX'da %0.37'lik yüzde kayıplar varken Londra FTSE endeksinde şu anda %0.20'lik, İtalya FTSE'de de %0.25'lik yukarı yönlü hareket görüyoruz. ABD borsalarının geri geldiği bir gündeyiz. Hepsinde kayıplar mevcut. Nasdaq'ta %1'e yakın sarken, Dow Jones'ta %0.67, S&P'de bir miktar daha sınırlı %0.33'lük geri gelme hareketi var an itibariyle. Tahvil cephesine baktığımızda aslında en çok bu tarafı konuşuyoruz. ABD 10 yıllık tahvillerinde %4,69'luk bir getiri var an itibariyle, tekrardan yukarı yönünü çevirmiş durumda. Ama Besent'in açıklamalarından sonra bu taraftaki hareketlilik ne olacak diye takip ediyor olacağız. Ekranlara yansıyor tahviller ama onun dışında 30 yıllık tahvilleri çokça konuşuyoruz. Biz bu hamlenin öncesinde 5.33'lerdeydi. Orada da an itibariyle 5.22'lere doğru geri gelinmiş durumda, onu da hatırlatmış olalım. Ve devam edelim fiyatlamalara bakmaya. Emtia cephesine baktığımızda altın tarafında tekrardan yükselişi görüyoruz. Sabah saatlerinde dünkü yükselişin ardından o risk iştahını çünkü altında ve gümüş tarafında da ciddi şekilde hissettik. Bir miktar kar satışlarını görmüştük ama şu anda yine %0,25 kadar yukarıdayız. 4.526 dolar seviyesinden geçerken işlemler, gümüşün spotu da 68 doların üzerindeki hareketine devam ediyor. 68,74 dolar seviyesindeyiz ki burada alımlar %2,63 kadar daha fazla yukarıda olduğunu görüyoruz yönün. Bitcoin cephesinde ise olumlu hava aslında iki gündür kesintisiz devam ediyor. Sabah saatlerinde diğer cephelerde bir miktar daha iyimserliğin azaldığını görmüştük ama Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin devamını konuşuyoruz. 72 bin dolara yaklaşmış durumdayız ve petrol cephesinde tamamen bunlardan bağımsız aslında jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Brent petrolde 93 doların da üzerindeyiz. Amerikan tipan petrolde ise fiyatlamalar 87 dolar 94 sente, yani 88 dolara yakınsamış durumda an itibariyle. Ve Borsa İstanbul kapanışını aldık demiştik. Satıcılı seyirle tamamladı demiştik. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç EKK ile konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz Zeyna.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul'da elbette bugünün hikayesini de merak ediyorum. Hani dünkü aslında daha pozitif havanın ardından gelen bir

0: Satıcılı seyir var. Bugün aslında bir miktar ABD'nin attığı adımlar tahvil cephesinde. Şimdi onun ardından piyasalarda iştah açılmıştı, sonra geri geliyordu bir miktar dedik ama Besant tekrardan açıklamalar yapıyor o tarafta. Belki de tahvil alımlarının arttırılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bunun da piyasalar üzerindeki etkisini yarın ve önümüzdeki dönemlerde görür müyüz diye de soracağım. Öncelikle tabii ki Borsa İstanbul'da günün hikayesini konuşarak başlayalım.
1: Dün aslında ne kadar destek aldığımız hisse senedi varsa bugün düzeltmelerini görüyoruz. İşte yine bankacılığın keyifsiz olduğu bir gün. İşte Tüpraş 400 hattına takıldı diyebiliriz, yataya yakın kapattı. İşte Astor'da yabancı alımları bekleniyor ama daha dengeli bir seyir izleniyor. Ondan kaynaklı bir baskı görüyoruz. Yani aslında genele yaymam gerekirse hem hacmin desteklemediği, bir ufak aşağıda kaldı, hem o coşkuyu bir miktar kaybettiğimiz bir düzeltme hareketi var. Fakat teknik anlamda 300 dolar seviyelerinin korunması ve aşağıda 292 dolar gibi önemli bir destek hattının hemen üstünde bulunmamız yukarı yönlü bence eğilimi güçlendirebilecek unsurlardan bir tanesi. Yurt dışında tabii dalgalı seyir devam ediyor ama belli ki Amerika bu özellikle son dönemdeki açıklamalar, işte Miran'ın 2 sene önceki yazdığı yazıdan da ele aldığımız o Hamilton modeli, yani ekonominin milli güvenlik meselesi olma hikayesini daha çok körükleyecek ve daha çok liberal piyasalara müdahale edeceği belli. Nerede Besant'ta Miran'ın adı geçse zaten artık biz piyasa müdahalesi, işte Japonya başta olmak üzere hatta olağanüstü hamleler görüyoruz. Bu da piyasalarda dönem dönem dalga boyları yaratsa da ben bir süre daha endeksler tarafındaki olumlu havayı destekleyeceğini düşünüyorum bu hareketlerin. O yüzden de S&P'de 7900'lere doğru hareketin devamı, hatta üstünü konuşabileceğimiz bir iyimserlik havası oyun planları içerisinde olmalı. Bu da BIST'e de yansıyacaktır. Fakat bizde yukarı yönlü harekette artık bilançolardan sonra bizi taşıyacak bir hikayeye de ihtiyaç var. O hikaye biraz biraz enflasyon, biraz biraz faiz indirimi ama yavaş yavaş orta vadeli programda beklenen hani kredi kanallarının bir miktar daha rahatlatılacağı mesajı. Onunla birlikte biz daha güçlü bir bankacılık ve holding hamlesi görebiliriz. Yabancı alımları kıpırdanmaya başladı ama istediğimiz güçlülük güçte değil. O yüzden sonbahar daha pozitif bir atmosfer olacaktır ama bize mutlaka bu yukarı yönlü harekette artık bilançolardan sonra bankacılık lazım. O yüzden bankacılığın bir an önce oyuna girmesi gerekiyor.
0: O yüzden de OVP'ye ve faiz tarafına odaklanılmış durumda dediğiniz Sertaç Ekek'e çok teşekkür ediyorum. Ve devam edelim. Londra'ya gidiyoruz hemen. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Bloomberg ET Avrupa Piyasaları analisti. Ceren, hoş geldin yayına. Avrupa piyasalarına şöyle bir baktığımızda bugün biraz daha karışık bir seyir var. Nedenlerini senden dinleyelim.
2: Merhabalar Ece. Evet, Avrupa borsalarında bugün de endekslerde karışık bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ABD Hazine Bakanı Besant'tan gelen açıklamalar sonrası endeksler kayıplarının bir kısmını silmiş durumda. Hazine tahvillerine yönelik geri alımların ihraç başına 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini söyledi Besant. Ve bu açıklamalar sonrası endekslerde karışık görünüm var. Tabii Trump'ın açıklamalarıyla risk iştahı bozulmuştu Avrupa endekslerinde. Brent petrolün varili 94 doların üzerine tırmandı. Petrol fiyatı hatlarında yaşanan bu yükselişin etkisiyle enerji sektörü bugün de öne çıkmaya devam ediyor. %1'e ulaşan yükseliş var enerji sektöründe. Fakat petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş enflasyonist kaygıları yeniden ön plana çıkartarak risk iştahını baskılamış durumda. Pariteye baktığımız zaman dün sert yükselmişti ABD hazinesinden gelen adım sonrası. Bugün de parite 1.1680'li seviyelerdeki seyrine devam ettiriyor. Tabi gösterge endeks Nisan'dan bu yana süren ve rekor seviyelere taşıyan güçlü rallinin ardından son günlerde ivme kaybetti ki bugün baktığımız zaman 2023'ten bu yana kaydettiği en uzun süreli düşüş serisini devam ettirdiğini görmekteyiz. Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi yatırımcıların artık bekle gör pozisyonda olmasına yol açıyor. Diğer tarafta doğalgaz fiyatlarına da bugün yükselişin tırmanması risk iştahını baskılayan bir başka unsur oldu. Basra Körfezi'ndeki savaşın çıkmaza girmesi ve barış umutlarının zayıflamasının etkisiyle doğalgaz fiyatları son 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Çatışmanın uzaması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmış durumda ve özellikle Avrupa'nın yaklaşan kışa hazırlığını da giderek zorlaştırıyor. Gösterge doğalgaz vadeli kontratları bugün %3,6'ya kadar yükseldi ve megawatt saat başına 65 euro seviyesinin üzerine tırmandı. Bu seviye en son Mart ayında görülmüştü. Yani yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda fiyatlar. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de doğalgaz fiyatlarına destek veren bir başka unsur oldu. Bu yaşanan çatışma Avrupa'nın kış öncesinde

0: doğalgaz stoklarını doldurmak zorunda olduğu bir dönemde küresel enerji akışlarını ciddi şekilde kısıtlıyor. Şu anda doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarına baktığımız zaman yalnızca %62 seviyesinde. Bu oran 2009'a kadar uzanan verilerde bu yılın dönemi için görülen en düşük seviye. Fiyatlar 4 yıl önceki o görülen enerji krizindeki seviyelerden hala o seviyelerin oldukça altında olsa da kış dönemine dönük olarak doğalgaz kontratları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla yükselmiş durumda. Arz kesintilerin devam etmesi halinde fiyatların daha da artabileceği ve Avrupa'nın mevcut LNG arzı için Asya ve diğer bölgeler rekabetin sertleşebileceği belirtiliyor. Toptan enerji maliyetlerindeki yükseliş şimdiden tüketicilere yansımaya ve enflasyonu artırmaya başladı. Mesela İngiltere'ye baktığımız zaman enerji faturalarının Ekim ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Elektrik fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte Avrupa hükümetleri İran savaşının tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla 11.8 milyar euronun üzerinde mali destek taahhüdünde bulundu şimdiye kadar. Diğer yandan kıtanın Ekim ayında başlayacak ısınma sezonu öncesinde depolarını doldurmak için zamanı giderek azalıyor demiştik. Şu anda Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi olan Almanya'da doğalgaz şebeke işletmecileri de ülkenin kış dönemi için belirlediği rezerv hedefinin neredeyse ulaşılmaz olduğunu ve kış döneminde arz sıkıntısı riskinin giderek arttığını ifade ettiler. Tabii kurumlardan da raporlar geliyor. Mesela Morgan Stanley analistleri yazdıkları raporda küresel doğalgaz stoklarının tarihsel ortalamaların altına kaldığını ifade ettiler ve kış öncesinde stokları normale döndürmek için kalan sürenin hızla daraldığını ifade etmiş oldular. Burada Trump'tan gelen açıklamalar da hiç yardımcı olmuyor aslında bu duruma. Çünkü İran'a karşı şu anda hangi spesifik önlemlerin uygulanacağını açıklamadı Trump. Fakat İran'ın ticaret ortaklarını hedef alabileceği tehdidinde bulundu. Tabii İran petrolünün en büyük alıcısı olan Çin ise bu yaklaşımın krizi çözmeyeceğini belirterek tarafları itidal çağrısı yaptı. Diğer yanda biz bugün yine tahvil faizlerinde yükselişin sürdüğünü gördük. Özellikle Almanya'da 5 yıllık tahvil faizleri 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Bugün Alman Merkez Bankası, Bundesbank'tan gelen açıklamalar vardı. Özellikle son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarının Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin düşürmesinin ülkenin 3. çeyrekteki ekonomik büyümesini olumsuz etkilemesini beklediğini ifade etti kuruluş. Banka bu durumun sanayi üretimi ve ihracat büyümesi üzerinde önemli kısıtlar yaratmasını bekliyor. Alman ekonomisi 2006'nın ilk yarısında beklenenden çok daha dirençli bir performans göstermişti. Üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitenin en iyi ihtimalle yalnızca şu anda sınırlı bir büyüme göstermesini bekliyor banka. Bazı ekonomistlere göre ihracatta yaşanan bu artış, Orta Doğu'daki çatışmanın maliyetleri yükseltmesi ve tedarik sorunlarına yol açması beklentisi nedeniyle yabancı şirketlerin geçici olarak Alman ürünlerini stoklamasının bir sonucu olarak değerlendirilmekte. Diğer yanda Bundesbank sanayi sektöründeki düşük kapasite kullanımının ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'ndan Haziran ayında gelen faiz artışının şirket yatırımlarının da önemli ölçüde baskıladığını söyledi. Yüksek enerji fiyatları da özel tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Diğer tarafta imalat sektöründe son dönemde alınan güçlü siparişler ile hükümetin savunma ve altyapıya yönelik taahhüt ettiği daha yüksek yatırımlar ekonomiyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde tabii 3. çeyrek büyümesinin sınırlı olacağı beklentisi önemliydi bu rapordan ortaya çıkan. Diğer yanda biz yarın PMI verilerini alacağız Euro bölgesinden ve İngiltere'den. Tabii Ağustos ayında bu petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişin ekonomik aktivite üzerindeki etkisini ilk olarak bu veride göreceğiz. Bu nedenle yarın gelecek öncü PMI verileri de oldukça önemli olacak diyebiliriz Ece.
1: Ben çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve hemen konuğuma dönüyorum. Bloomberg HT yorumcusu ve gazeteci Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi içerisi dışarısı çokça haber akışı var ama şöyle bir aslında gündem tahvil piyasalarıyken orayı konuşarak başlayalım. Besent'ten de bir yandan açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi dün bir müdahale gerçekleşti ABD'nin tahvil piyasalarına. Hazine Bakanı Besent aslında tahvil piyasalarındaki yükselişe dair endişeler sebebiyle hazinenin tahvil alımları yapmaya başladığını söyledi. Bugün yaptığı açıklamalarda da bunun daha da arttırılabileceği noktasında detaylar vardı. Şimdi şöyle bir baktığımızda az önce de rakamları aktarırken söyledim. 30 yıllıklara baktığımızda 5.33'lerden geri çekilme görmüştük.

0: Şu anda 5.22'ler civarındayız. Öncelikle bu müdahaleyi nasıl buldunuz? Bundan sonrası için ne ifade eder? Mesela JP Morgan'ın bir açıklaması var. Piyasalar bunu inandırıcılıktan uzak bulabilir diyor ve kademeli olarak bunun etkisini tekrardan görebiliriz diyor. Katılır mısınız?
1: Katılmam biraz zor. Çünkü JP Morgan bir piyasa oyuncusu. Amerika'da piyasa oyuncusu. Doğal olarak kendi çıkarları, müşteri portföyü, kendi portföyü de var. Şimdi devlet bir müdahale yapıyor. Bu müdahalenin ne kadar devam edeceği, ne kadar güçlü olduğuna da devlet karar veriyor. Müdahale yaptığında. Piyasa şartları pek çalışmaz müdahalelerde. Yani zaten müdahalenin amacı piyasa mekanizmasını bozmak. Piyasaya karşı itiraz etmek. Yani piyasa ne istiyor? Daha yüksek işte artan risk şeylerine göre daha yüksek bir prim istiyor. Daha yüksek bir faiz istiyor. Uzun vadeye daha yüksek faiz istiyor. Amerika devleti de diyor ki hazinesi ben daha yüksek faiz vermeyeceğim. Yani burada piyasalar ile Amerika hazinesi ya da işte yanında diyelim Fed, diğer kurum çatışacak. Yani çatışma elbette hem silahlı çatışma değil ama mücadele edeceğim. Yine piyasa koşullarında, yine piyasadan alım yaparak ya da satım yaparak ki yani zaten bu uzun vadeli tahviller dediğimiz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık tahvilleri Fed ya da hazine geri satın alarak bu müdahaleyi yapıyor ve faizi düşürüyor. Ama bunun bir şey etkisi de var. Öncü olma etkisi, piyasalara yön gösterme etkisi ve de devletin, Amerikan devletinin hazinesinin daha yüksek bir faize razı olmayacağı, bunu vermek istemediği gibi bir net mesajı var. Dolayısıyla faizde tavan belirlenmiş. Özellikle de Amerika'nın borçlarının 40 trilyon dolara varması, milli gelirine oranla %125'i bulması, tarihsel olarak en yüksek düzeylerine gelmesi, hakikaten bütün o tahvil piyasasındaki işte faizlerin yükselmesine de yol açan ana etkenlerin bir tanesi. Ama bu müdahaleden sonra bütün gözler oraya çevriliyor. Dolayısıyla şimdi tahvil piyasasına bakınca tahvil piyasası kamunun, devletin izin vermeyeceği daha yüksek faize. Bunu kısmen fiyatlıyor. Ama kısmen. Yani piyasanın bir bölümü uyuyor buna. Bir bölümü uyumuyor. Bunun dışında altın piyasasıyla da piyasa bir tepki gösteriyor. Ya da tahvil piyasasındaki bir kısım yatırımcılar altın piyasasına geçiyor. Diyor ki faizlerin eğer tepe noktası buysa ve bundan sonrasına izin vermeyecekse Amerikan hazinesi, o zaman ben faizler daha yükselmeyecek şeye geçer, altına geçer, altın alırım. Kendimi altın basarım. Çünkü dolar da değer kaybedecek demektir. Ki ediyor. Böyle baktığımız zaman hakikaten bir devlet müdahalesi ki çok önemli bir müdahaledir bu. İşte 10'lu, 20'li, 30'lu yıllar boyunca pek görülmemiş bir müdahaledir 2008 krizinden bu yana. Dolayısıyla çok dikkate almak gerekiyor. Amerikan hazinesi burada hakikaten faizlere karşı karşı atak başlatıyor. Piyasa mekanizmaları çalıştırıyor. Piyasa mekanizmalarını da çalıştırıyor. Yani bunu yapabilir ve sürdürebilir mi? Sürdürebilir. Yani çünkü Amerika gücü var. Dünyada yeni alıcılar bulabilir. Zorunlu yapabilir bu alımları. Dolayısıyla tahvil piyasasına müşteri buldukça faizleri baskı altına almayı başarabilir. Ama burada tam olarak da aşırıya kaçarsa bu faizleri sınırlandırmada bu sefer piyasayı da biraz yok edebilir. Dolayısıyla o aşamaya da gelmez be. Yani burada %5 civarında %5'in üstü Amerikan hazinesini rahatsız ettiğini

0: bu faizle borçları çevirmesinin önümüzdeki yıllarda sorunlara yol açacağını piyasada artık net bir şekilde biliyor. Onun için de tahvile gidiyor. Onun için de riskli varlık olarak mesela Bitcoin ve kripto varlıklara yöneliyor. Çünkü faizde, Amerikan faizinde tepe görüldü. Amerikan faizinde görülünce zaten Alman faizi, Japon faizi de buna uyum gösteriyor. Dolayısıyla bundan sonra tahvil piyasaları geçtiğimiz yıllardaki gibi daha özgürce karar veremeyecek. Devlet müdahalelerine maruz kalacaklar. Aynen Amerika'da şirketlerin özgürce karar vermesinin önüne geçildiği gibi ya da devletin bazı stratejik şirketlere ortak olması, ne yapması gerektiğini söylemesi gibi liberal ekonomiden geri adım atan adımlarını bir kez para piyasasında ya da işte tahvil piyasasında, borçlanma piyasasında izliyoruz. Bunun başka adımları da olabilir. Pek çok yöntemleri de gündeme gelebilir. Vergi değişiklikleri de gündeme gelebilir. Dolayısıyla devletle piyasaların mücadele etmesi ve bunu başarması, galip çıkması çok çok zor geliyor bana.
1: Peki o zaman oradaki getiri eğrisinin son dönemde konuştuğumuz o dikleşmesinin yavaş yavaş çözülmesini beklemek lazım diye anlıyorum, değil mi?
0: Yani çözülmediği de en azından yükselişini durduruyor bu müdahaleyle. Yani
1: Anladım.
0: çünkü yasa kendi mekanizmasında hareket ettiği zaman %5'e de razı. Belki 5,5'a da razı değil 30 yıllık. Ve 10 yıllık vadeli tahvillerin faizini de belki %5 ve üzerine çıkartır. Dolayısıyla Amerikan hazinesinin yapmış olduğu müdahale hakikaten o 30 yıllıklar, %5 civarına ve 5'in altına çıkıyor. 10 yıllıklarında işte %5'e varmasını önlemek. Ve bu yolla işte her yıl yapmakta olduğu 28 trilyon dolarlık borç geri ödemesini rollover ederken yeni borçlanacağı faiz oranlarının aşırıya kaçmasını demek ve Amerikan ekonomisinin büyümesiyle faizleri paralel götürüyor. Yani ekonomi %5 büyüyorsa ki büyümüyor. %2-2,5 düzeyinde büyümüyor. Dolayısıyla Amerikan borçlanması %5 faizlerle büyür ise bu ileride hakikaten sürdürülemez bir durum gelir. Çünkü borçlar da büyür faizlerinden dolayı. Faiz kazanımlar reel ekonomi kazançların üstünde bir kazanç eder. Dolayısıyla bunu önlemeye çalışıyor. Yani birileri aslında faizin dengelenmesi. Ama burada sorun olan bir de tabii enflasyon var. Enflasyonda yükseliş beklentileri ve geleceğe yönelik politikalar, işte görünen tahmin edilen politikalar diyelim, tahvil yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu konuda Amerika'nın belki yapacağı bazı şeyler var. Orta Doğu'ya müdahale ama oradan petrol fiyatlarını hareket petrol fiyatları enflasyonu hareket ve bu 93 doların üzerinde bir Brent petrolü. Dolayısıyla yani orada petrol fiyatlarının normal seviyelerine gelmesi aslında hem tahvil piyasalarını rahatlatacak, hem beklentileri değiştirecek, hem enflasyon gelişmelerini de işte törpüleyecek bir şey olacak, etken.
1: Şimdi sizin de dediğiniz gibi ABD'nin borçluğu an itibariyle de 40 trilyon doları aşmış durumda. Dolayısıyla bir yandan böyle bir ortamdan geçiyoruz dedik. Bir yandan da enflasyon tarafında atacağı adımlar vardır dedik. Sizle konuşurken o anda da aslında Fed guvernörlerinden Musselam'ın da açıklamaları vardı. Diyor ki Temmuz'da ben faizin aslında ikilere inmesini istiyorum, enflasyonun ikilere inmesini istiyorum. Dolayısıyla Temmuz ayında bir faiz artırımı öneriyorum diyor. Hani o tarafta bir seçenek midir diye sorayım kısaca da olsa.
0: O bir seçenek değil şu aşamada. Yani Amerika'ya çok zarar verecek. Borçlanma politikasının zorlaştıracak bir gelişme olur. Çünkü borçlarını daha yüksek faizle çevirmesi anlamına gelir. Orada bir rahatlama yaratır elbette. Amerika daha rahat var. Faizlik şey, herkes de ister. Dolayısıyla dediğin daha yüksek faiz vermesine enflasyon açısından pozitif etki yapar, enflasyonu düşürücü etki yapar. Ama ne siyasi konjonktür ne de ekonomik ve aslında borçlanma politikası bence buna izin vermiyor, görünüyor. Eğer bu yol açılırsa arkasından başka faiz indirimleri artırımları da, yani bir artırım mı, çeyrek puan artırımda olmaz. Birkaç çeyrek puan artırmak gerekir. Ama buna ben daha hakikaten bu işimden sonra çok düşük ihtimal veririm. Çünkü o 40 trilyonu yükselen faizler kendi kendine besler. Amerika net bir şekilde borçlanmış olmasın. Kaldı ki Amerika net bir şekilde borçlanmak zorunda. Çünkü bütçe açığı yılda %2'ye yakın bir bütçe açığıyla devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'nın yapması gereken bütçe açıklarını azaltmak ve buradan doğacak borçlanma ihtiyacını azaltmak ve enflasyon. Yani bu iki yola başvurduğu zaman Amerikan tahvilleri dünyanın en likit, en çok talep gören finansal varlıklarından birisi.
1: Peki şimdi az önce girizgah yaptığınız altın ve değerli metaller tarafına da o tarafı bir miktar daha açmak istiyorum. Şu an konjonktür buysa ve insanlar altın tarafına yöneliyorlarsa veya kripto tarafına veya değerli metaller tarafına, orada biz yeniden eski zirveleri görme ihtimalimiz var mıdır? Yani o rüzgarla beraber yeni bir momentum aslında daha yukarı seviyelere taşıyabilir mi altın diye merak ediyorum.
0: Taşıyabilir. Onun bir göstergesi de işte dün altın fiyatlarının yaklaşık %4 sıçraması ve bugün %4'lük artışla absorbe edecek ya da sindirecek şekilde hareket ediyor. Bunda bir hakikaten matematiksel ya da ekonomik anlamda bir şey, gerekçesi, sağlam bir gerekçesi var. Çünkü altın faiz getiren bir enstrüman değil. Hatta yani finansal bir enstrüman da sayılmayan, yani bir yerde hem bir enstrüman hem finansal bir ama faiz getiriyor. Faizi sıfır. Faiz oranı yükseldiği zaman altını baskılıyor. Dolayısıyla altının en duyarlı olduğu şey Amerikan tahvil faizleri. Ve de dolar değeri. Dolayısıyla doların değeri düşündü. Amerikan faizlerinin de bir üst sınır konuluyorsa bu altına yakın. Ne kadar yanıtlarını yol boyunca göreceğiz. Çünkü o faiz oranı aşağı çekildikçe, müdahaleler devam ettikçe bence altın tutuk yapmaya devam ediyor.
1: Peki o zaman altının yükselişi eğer yükselecekse bizim gayrimenkul sektörünü canlandırır mı diye soracağım. Sizin de gayrimenkul sektörüne ilişkin bir yazınız da vardı. Orada aslında fiyatların %25 arttığını ve reel kayıp serisinin devam ettiği de bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki konjonktürde bir canlanma olabilir mi? Hani altından bağladım çünkü onun da etkilerinin aslında konut sektörüne olduğu da çokça konuşuluyordu. Buna dair Merkez Bankası'nın da blog yazıları da yayınlanmıştı. Daha önceki dönemlerde bağdaştırabilir miyiz?
0: Evet, bağdaştırabiliriz. Özellikle Temmuz ayındaki satışların işte %17 düşüş göstermesi enteresan. Ben bunu biraz altın fiyatlarının Temmuz sonuna kadar olan dönemde son 6 ayda %29.5 dünya piyasası ons fiyatı düşmesine bağlı. Dolayısıyla Türklerin işte peşin parayla satın aldıkları ya da bir kısmını taksitle yaptıkları konut alımlarını altını fiyatı düştü.
2: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'in gücü.

0: gücü, Türkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
8: Dövizde, normal döviz kurunun %6 üzerinde Merkez Bankası'na satıda anlamına gelir. Bu da önemli bir destek. Ayrıca Merkez Bankası ya da para politikasının izlediği kur politikası değişmeyecek bir işaret. Yani devlet kamu kesimi yavaşlayan ihracat ya da desteklenmesi gereken ihracata karşı döviz artırarak destek vermiyor. Sadece ihracatçıdan satın aldığı dövize farklı bir kurum kurarak bu desteği ve desteği verdiği için de ana kur politikasını değiştirmesine gerek yok. Çünkü henüz enflasyon düşmemiş. Enflasyonu düşürmede en önemli aracı döviz kuru. Dolayısıyla döviz kuru yine önümüzdeki dönemde enflasyonun altında kalmaya devam edebilir. Döviz rezervleri de buna müsait. Faiz oranları da önemli ölçüde yüksek. İhracatçıyı da bu şekilde rahatlatılır ise farklı bir kur uygulamasıyla. O zaman kurlar da devalüasyon niteliğinde önemli bir ayarlama yapmaya gerek kalmaz.
9: Peki Abdurrahman Yıldırım, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
8: Ben teşekkür ederim.
9: Ve günden kalanları bir de makroekonomik veri paylaşarak noktalayacağız efendim. Türkiye'nin ikinci çeyrekte dış borç stoku %3,5 artarak 539 milyar dolara yükseldi. İzleyerek noktalayalım, ardından 60 dakikada görüşeceğiz.
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye dış borç istatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoğu bir önceki çeyreğe göre %3,5 artarak 539 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte dış borç stoğu 518,5 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artarak 368,2 milyar dolar oldu. Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörü borcu %3,3 artarak 197,9 milyar dolar, özel sektör borcu %4,2 artarak 318 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış yükümlülükleri ise %4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış borç stoğunun enstrüman dağılımında en büyük pay %46,2 ile kredilere ait oldu. Kredileri %19,5 ile borç senetleri %17,2 ile mevduatlar izledi. Para birimi dağılımı bakımındansa dış borcun %48,9'unu dolar, %28,8'ini euro, %12,2'sini Türk lirası ve %10,1'ini ise diğer para birimleri oluşturdu. Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre ana para geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü. Buna karşılık 13 ila 24 ay aralığında ana para geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görülüyor.
11: Reklam.
12: Oo, her yerden sipariş aldık.
13: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
13: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
13: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
14: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Piyasalar açısından oldukça kritik günlerden geçiyoruz. ABD tarafından tahvil tarafına yapılan müdahalelerle birlikte fiyatlamalarda ciddi oynaklıklar görüyoruz iki gündür. Dolayısıyla hem bu tarafı konuşarak başlayacağız hem de makroekonomik dinamikleri İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın ilk bölümde bizimle birlikte olacak efendim. İkinci bölümde İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen bizimle birlikte olacak. Kripto piyasaları diyeceğiz. Orada da ciddi bir yükselişi görüyoruz biz iki gündür. Hatta bugün sabah saatlerinde bir miktar piyasanın iyimserliği kaybolmuş gibiydi. Değerli metaller geri geliyordu. O dönemde bile biz kriptonun kesintisiz bir şekilde yükseldiğini gördük. Bitcoin cephesinde soruyor olacağız nedenlerini ve devam eder mi diye elbette. Üçüncü bölümde Oyundor Yönetim Kurulu üyesi Simay Dinç bizimle birlikte olacak. Oyun sektörü diyeceğiz. Ve son bölümde tekstil ve hazır giyimi konuşacağız efendim. Targev Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 14 Ağustos haftasında 4,3 milyar dolara yükseldi. Böylece swap hariç net rezervlerde son 3 haftadaki toparlanma 16 milyar dolara ulaştı. Aynı hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri de 5,1 milyar dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse alımı son 1,5 ayın en güçlü seviyesine ulaştı. Tahvil tarafındaysa yabancılar 9 hafta sonra satışa dönerek 290 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. JP Morgan Türk Lirası cinsi iki devlet tahvilini gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksine ekleme kararı aldı. Bu değişiklikle Türkiye'nin endeksteki ağırlığının 20 baz puan artarak %1,29'a yükselmesi bekleniyor. BDDK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri üzerinden Bloomberg HT tarafından yapılan hesaplamaya göre carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü 14 Ağustos haftasında 1 milyar dolar artarak 62,4 milyar dolara yükseldi. Betam'ın araştırmasına göre 2026'nın ikinci çeyreğinde istihdam bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarken işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı da %8,2'den %7,9'a geriledi.

0: İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle birlikte. Sinan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar hocam.
0: Şimdi iki gündür elbette bu tahvil tarafına yapılan ABD tarafından müdahaleyi konuşmaya devam ediyoruz ki bir yandan da borçluk anlamında da geldiği nokta ABD'nin 40 trilyon doları aşmış durumda hatta borçluğu. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda hem müdahalenin ne kadar anlamlı olup olmadığı noktasında neler söylersiniz? Hem de piyasa bu müdahaleyi ne kadar gerçekçi, ne kadar suni bulur diyeceğim bundan sonraki süreçte. Çünkü JP Morgan bu anlamda bir miktarda belki piyasaların bunu suni bulabileceği noktasında uyarıda bulundu. Siz neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi bu kimyasal buz gibi aslında merkez bankaları bir şekilde bir kriz ortaya çıktığında üzerine para bastırarak bu krizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama kimyasal buzu sürekli bastırdığınızda o aslında soğutmak değil, deri üzerinde yakıcı etkiye sahip. İşte pandemi döneminde de benzer bir durum gördük aslında. Pandemi ilk ortaya çıktığı andan itibaren majör merkez bankaları parasal genişlemeye gitti. Fakat bunun pandemi sonrasında da yüksek enflasyon olarak bir etkisi, yan etkisi ortaya çıktı. Şimdi de 30 yıllık tahvillerdeki yükseliş, yani %5'i geçen düzey şunu anlatıyor aslında piyasaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hegemonik yapısı küresel ekonomi üzerinde bir şekilde sarsılacak. Yani bugün değilse de yarın güçlü bir fırtına

0: küresel ekonomiyi bekliyor. İşte bunun bir ayağı belki Hürmüz Boğazı'ndaki krizin tetiklediği petrodolar üzerindeki riskler. Bir diğer ayağı belki gümrük tarifeleri nedeniyle ticarette ortaya çıkan sıkışma. Bir diğeri yapay zeka ile birlikte değişen ekonomiler ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın Asya Pasifik'le ne kadar savaşabileceği bu konuda konusundaki soru işaretleri. Ama problem biraz daha yapısal olmasına rağmen, esasen daha doğrusu yapısal olmasına rağmen Fed'in de adeta reflektif bir biçimde buradaki problemi de 30 yıllık tahvilleri alımı yoluyla bir şekilde bertaraf etmeye çalıştığı bir tablo görmüş oluyoruz. Bu tabii kısa vadede belki piyasadaki riski azaltan bir unsur gibi olsa da aslında o işte yine uzun vadeye endekslenmiş olan olumsuz bekleyişleri de pekiştiren bir durum. Burada tabii Fed'in hani bir taraftan enflasyonla mücadele konusunda şahin bir duruş sergiliyor olması, özellikle Warsh yönetiminde de bu tavrını sürdürmesi ama diğer taraftan da biraz daha bu tahvil kısmında genişlemeci bir adımla hareket ediyor olması bir soru işareti yaratıyor. Yani burada aslında hazineyle, Amerikan hazinesiyle Federal Rezerv, Merkez Bankası arasında da bir politika ayrışması olduğunu aslında görmüş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle Merkez Bankası yani Fed tarafından yapılacak açıklamalar yani Warsh'un gelecek haftaki açıklamaları önemini artırmış oluyor. Tabii bugün özellikle Trump'ın İran'la ilgili bu D-Day açıklamalarını da hesaba kattığımızda Kasım ayına yaklaştıkça yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim daha yakın hale geldikçe bu tip hamlelerin yani bir şekilde problemin üstünü örtmeye dönük aceleyle alınmış kararların sayısında da artış görebiliriz. Bu da tabii olumsuz bir durum. Yani küresel ekonomi açısından da beklentileri olumsuz etkileyecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam, şimdi haftaya da Jackson Hole var. Oradan peki ne bekliyorsunuz diye de sorayım.
0: Yani Jackson Hole'da ben açıkçası bu 1,5-2 ay kadar oldu sanırım. Avrupa Merkez Bankası'ndaki merkez bankaları çalıştayındaki mesajlara yakın mesajlar bekliyorum. Hem Warsh'tan hem de katılan diğer Merkez Bankası temsilcilerinden de nedir o? Yani temel risk yüksek enflasyon ve merkez bankaları artık daha uzun vadeli sözlü yönlendirme yerine kısa vadeli daha net adımlarla ilerlediği bir tablo. Burada bir şekilde aslında politikanın uzanabileceği şeyi de süreyi de kısalttığı bir durum göreceğiz. Muhtemelen haftaya bu yönde bir şey gelebilir. Yani daha proaktif politika ama daha kısa dönemli politika ve ağırlıklı olarak istihdamdan da ziyade fiyat istikrarını neredeyse tek amaç haline getirmiş bir politika setiyle ilgili açıklama yapar diye düşünüyorum Orş.
1: Hocam, ticaret tarafına da baktığımızda orada aslında ABD'nin Trump'tan gelen açıklamalar da vardı. Orada hani ticaret rotalarının işte bypass edilerek aslında Çin'le rekabet tarafını söylüyorum. İhracat tarafında bazı ülkeleri işte Vietnam gibi, Japonya gibi uyarıda bulundu. Türkiye'de bunlara dahil. Şimdi bu cephede ticaret savaşları cephesinde de daha da kızışan bir ortam mı göreceğiz? Bir yandan bu enflasyon tarafıyla, bir yandan politik risklerle uğraşırken.
0: Yani küresel ticarette sıkılaştırma ya da koruma değil, serbestlik yönündeki adımlar genelde daha fazla kazandırıyor ilgili ülkelere. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan özellikle Trump'ın ikinci dönemi sonrasında 6 Nisan 2025'ten itibaren çok güçlü tarif artışları uyguluyor ve bunu adeta bir silaha dönüştürmüş durumda. Evet ama diğer tarafta da yani güç dengesinin diğer tarafında yer alan Çin'e baktığımızda tam tersine serbestleşme yönünde adımlar atıyor. Bugün İsviçre ile ilgili almış olduğu karar hem İsviçre saatleri hem diğer bazı ürünlerde gümrük vergisinin kaldırılıyor olması, Avrupa ile içine girmiş olduğu ticaret ilişkileri bunları çeşitlendiriyor olması, hakeza yatırım konusunda da bu şekilde istekli ve kararlı davranıyor olması aslında Çin'i bir şekilde daha çabuk galip hale veyahut da tek hakim hale getirebilecek o sürecin de taşlarını aslında bir anlamda döşemiş oluyor. Öyle düşünüyorum.
1: Evet, orada yani hesaplar sonuçlarla tutmayabilir diye anlıyorum söylemlerinizden, değil mi? Peki hocam, aslında bir miktar da içeriye geçmekte fayda var. Orada da çok fazla, çünkü aslında haber akışı vardı. Bir iş gücü piyasalarını sormak istiyorum. Tabii sanayiyi de konuşuruz bunun sonrasında. Hepsi birbiriyle bağlantılı ama BETAM'a göre iş gücü piyasasında yıllık daralmanın sürdüğünü görüyoruz. İşsizlik oranı %8,2 %7,9'a geriledi ama aslında şeye baktığımızda, istihdam oranlarına baktığımızda tam da buna paralel bir veri gelmiyor, görmüyoruz. Dolayısıyla nasıl yorumlarsınız? Yani manşet taraf daralıyor gözüküyor ama sahada durumda başka şeyler de konuşuluyor. Siz nasıl gözlemliyorsunuz hocam?
0: Şimdi öncelikle TÜİK'in 2-2,5 yıldır yaptığı yeni hesaplama, paylaştığı hesaplama, yani bu geniş tanımlı işsizlik bizim açımızdan aslında istihdama baktığımızda nereden bakmamız gerektiği konusunda esas yol gösterici bence. Çünkü manşet işsizlik dediğimiz oran giderek gerçeklik veyahut da ekonominin genel gerçekliğinden kopmuş oluyor. Türkiye istihdam piyasasını özellikle pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Pandemi döneminde biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği uygulaması ve ücretsiz izin uygulaması vardı. Bu büyük ölçüde aslında istihdamın niteliğinde kayba yol açtı. Evet, o dönem içerisinde insanlar belki işsiz kalmadı ama sigorta primleri eksik yatırılmış oldu ya da işte ücretsiz izin uygulamasıyla bir şekilde istihdam piyasasının dışında kalırken bağımlılık oranı dediğimiz oran da arttı. Ne demek bağımlılık oranı? Hanede çalışan kişilerin çalışmayan kişilere bakma oranı. Yani her çalışan 1000 kişinin kaç kişiye bakmak zorunda olduğu. Burada yükseliş olduğunu gördük. Bu tabii pandemi sonrasında piyasaların tekrar toparlanmaya başladığı dönemde de iş gücü üzerinde bir mutsuzluk etkisi yaratmış oldu. İşte bu özellikle geniş tanımlı işsizlikte, yani diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz ama size başka bir iş yerinden teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna evet hemen ederim yanıtı arttıkça aslında mevcuttaki çalışmanın kalitesinde erime oluyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de sektörler arasında bir transformasyon yaşanıyor şu an. Özellikle sanayi sektöründeki kan kaybı, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere bir şekilde hizmet sektörüyle kompanse edilmeye çalışılıyor. Bunu ödemeler bilançosunda da görüyoruz. Yani mal ihracatından ziyade hizmet ihracatının esas kapatıcı unsur veyahut da belki bir yönüyle kozmetik olarak da bakabiliriz, unsur olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi manşet işsizlik kısmına geldiğimizde Türkiye'de bu konuda yapılmış ekonometrik çalışmalar doğal işsizlik oranının 7-7,5 düzeyinde olduğunu gösteriyor. Ne demek bu? Yani ekonomi tam istihdamda bile olsa düşebileceği en fazla yer 7-7,5. Şimdi neredeyse oraya gelmiş durumda.
1: 7,9'a.
0: Evet, yani bu olabilir bir durum değil. Mesela İngiltere için konuştuğumuzda işte 4 düzeyi anlaşılır bir şey. Ama hani bu Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda özellikle de ne işte ne de eğitimde olan nüfusun %27 olduğunu gençler arasında hesaba kattığımızda gerçekçi niteliğini ya da tabela özelliğini yitirmiş oluyor bu manşet işsizlik rakamı. Bizim daha fazla, yani iktisatçılar olarak da piyasadakiler de bu geniş tanımlı işsizlik dediğimiz, yani mevcutta çalışıyor ama yeteri kadar üretime katkı sağlamıyor ya da çalışıyor ama çalıştığı işten elde ettiği gelir ve veya sosyal hakları yeterli bulmuyor. Dolayısıyla hani sessiz istifa ve benzeri yöntemlere başvuruyor dediğimiz istihdamın nasıl bertaraf edilebileceği, yani insanların çalıştığı, doygun ücret geliri elde ettiği, sosyal haklarının yükseldiği sektörler açısından da daha yüksek katma değerli üretimin gerçekleştiği bir tabloya dönüş gerekiyor. Tabii burada bir de yüksek ve sürünen enflasyon var son 7 yılda. Bunun yaratmış olduğu da iki etki var. Birincisi, işte bahsettiğimiz bu ücretli çalışanların ağırlıklı kısmı aslında bir şekilde sağlayabilir.

0: sınıf düşmüş oluyor. Adeta işte bu orta sınıfın yok olması dediğimiz hikaye, reel gelir düşmüş oluyor. Evet, ama bir sonuç daha var. Nüfusun daha küçük bir kısmının da lüks tüketimi artıyor. Çünkü bu dönem paradan para kazanmayı da daha kolay hale getiren bir dönem. Yüksek enflasyon, yüksek faiz de getirdiği için beraberinde böyle bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Bu da tabii ister istemez sağlıklı olmayan, yani bir anomali diyebileceğimiz istihdam piyasasında durum yaratıyor. Burada öncelikli olarak tabii nereden kalkarak bu iş toparlanabilir? Ancak sanayinin yeniden ve daha yüksek katma değerli biçimde inşa edildiği bir yapıda, o zaman sektörler gerçekten daha fazla değer yaratır. İstihdam da daha kalıcı, daha nitelikli hale gelebilmiş olur. Böylesi bir dönüşüm ihtiyacı var. Yani şimdi bir tarafta bir başkalaşım var, yani metamorfoz. Ama diğer tarafta da bir transformasyon, yani sektörler arası sağlıklı bir dönüşüm ihtiyacı var. Bu dönüşüm sermayenin o sektörler arasındaki hareketi, iş gücünün uygun biçimde dönüşümü biçimiyle ortaya çıkmak zorunda. Bu olmadığında hikaye şuna dönüyor Ece Hanım. Hani müzik çalarken sandalyelerin etrafında herkes dolaşıyor. Ama esas itibariyle müzik durduğu an birileri bir şekilde ayakta kalıyor. Yani ya istihdam piyasasının dışında kalıyor, ya da işte yatırımcıysa belki iflasa sürüklenmiş oluyor. Bunun önüne geçmek için oradaki o kurguyu, yani bunun adı da işte sanayi yapısıdır. Bu sanayi yapısını o hem gençleri kapsayacak biçimde, hem bu uluslararası küresel, yani küresel ticaretteki rekabete karşılık gelecek niteliksel ürünler, niteliği yüksek ürünler daha doğru ifadeyle üretecek sektörlerin ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunun olmadığı durum hızla erken sanayileşen bir ülke konumuna doğru gidiyor Türkiye. Hizmet sektörü sanayi doldurabilir mi? Dolduramaz. Yani parasal olarak kısa vadede doldurabilir. Ama niteliksel olarak ve orta uzun vadeye baktığımızda bu olası değil. Çünkü Türkiye'deki hizmet sektörünün niteliğine baktığımızda da çok yüksek katma değerli değil. Tabii ki var, adımlar var. Yapay zeka ile ilgili, diğer yazılım bağlantılı sektörlerle ilgili, teknik tekstille ilgili onun işte alt komponentleri ve hizmet üretimi buradaki var. Ama bunlar tabii tek başına yeterli değil.
1: Peki hocam, şimdi sana...
2: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank. Vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: Nasıl gereken adımlar var. Buna ilişkin olarak da bence bir yıllık bir vade var. Sonrasında çünkü yeniden seçim bir şekilde gündeme gelecek ve mali disiplin değil, belki hani geleneksel alışık olduğumuz üzere bir mali genişleme ihtimali de var tabii. Onun için de zaten bakın bugün yayınlanan piyasa beklentilerine baktığımızda bir yıl sonraki enflasyon beklentisi 2 yıl sonraki enflasyona ilişkin beklentiden daha olumlu. Sebebi bu.
1: Evet, ya orada bir V riski var hali hazırda diyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Sinan Hocam, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, paylaştıklarınız için. Ve bir haberimizle devam edeceğiz efendim. ABD Merkez Bankası 28-29 Temmuz FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayınlamıştı hafta içerisinde. İzleyelim detayları.
5: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı yetkililerin faiz artırımını desteklediğini, birçok yetkilinin ise enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Temmuz tarihli toplantı tutanakları, para politikasına ilişkin belirsizliğin FED yetkililerinin değerlendirmelerinde önemli bir unsur olmaya devam ettiğini gösterdi. Temmuz toplantısındaki politika tartışmalarının önemli bölümü, enflasyonun seyrine ilişkin farklı beklentiler üzerinde yoğunlaştı. Tutanaklarda, katılımcıların çoğu gümrük vergilerinin ve önceki enerji fiyat artışlarının etkilerinin azalmasıyla birlikte enflasyonun yılın geri kalanında düşeceğini öngördü. Ancak birçok katılımcı enflasyonun daha kalıcı bir şekilde yüksek seviyelerde seyretme olasılığına dikkat çekti denildi. Tutanaklara göre yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin beklentileri son derece belirsiz kalırken İran'daki savaşın yeniden tırmanması da enflasyon görünümünü gölgeledi.
1: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhaba canım, hoş bulduk.
1: Şimdi öncelikle kripto piyasalarındaki hareketliliği konuşarak başlayalım. Orada aslında şöyle bir baktığımda fiyatlamalara 72 binler civarında bir seyir olduğunu aşağı yukarı görüyorum. Dolayısıyla 72.310 dolarlar civarında. Şimdi şöyle, dünden beri zaten bir pozitiflik var piyasalar açısından baktığımızda, piyasalar nezdinden tahvil tarafındaki adımlarla birlikte. Ama biz değerli metallerde de piyasalarda da o iyimserliğin sabah saatlerinde mesela bir miktar geri verildiğini görmüştük. Hatta şu anda da altının tekrardan yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm konjonktürde aslında bütün gün içerisinde belki de en çok aşağı yönünü çevirmeyen tek varlık kriptoydu, Bitcoin'di. Nedenlerini konuşarak başlayalım.
6: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi soruyu şöyle sorarak başlayalım. Bitcoin için yükseldiği yerine Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasındaki stres neden Bitcoin'e yansıdı şeklinde bir soruyla başlayalım. Çünkü malum dün yani 19 Ağustos'ta uzun vadeli tahvil geri alımları ile ilgili olarak üst sınırı 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardı. Şimdi bu amaç doğrudan Bitcoin'i desteklemek için değildi. Yani hazinenin kendi ifadesiyle uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi desteklemek istedi. Ama neticede asıl konu, yani özne haber burada Bitcoin değil tahvil piyasası. Yani Bitcoin'in 70 bin doları aşması önemli. Ama bence bugün bakılması gereken yer Bitcoin'den önce Amerikan tahvil piyasası. Çünkü kripto piyasasındaki hareketin arkasında çok daha büyük bir makro sinyal var. Yani Amerika'nın 30 yıllık tahvil faizi kısa süre önce aşağı yukarı 5.25-5.28 bandındaydı. 5.34'e falan çıktı. Yani 2007'den beri görülmeyen seviyelere çıktı. Evet. Dolayısıyla hazinenin geri alım operasyonlarını büyütmesi sonrasında bu uzun vadeli faizlerde belirgin bir gerileme görüldü. Peki hazine ne yapıyor? Hazine diyor ki likiditeyi ve fiyat oluşumunu ben rahatlatmak istiyorum diyor. Yani 38 milyar dolara kadar olan bir tahvil geri alımı öngörmüştü. Şimdi uzun vadeli segmentte de operasyon büyüklüğünü artırıyor. Bu aslında bir borç azaltma operasyonu değil. Sadece borcun varisi ve piyasa likiditesinin yönetilmesi süreci, artık yeni başkan, yeni şey. Aslında bu yeni kelimesi önemli çünkü finansal mimari de artık bir yeni yapıya, yeni şekle giriyor. Biz bir takım şeyleri farklı merceklerle, farklı lenslerle birazcık değerlendirmek durumunda kalacağız. Yani burada mesela tekrar döneyim konuya. Amerika'nın temel problemi yüksek borç. Evet, yüksek faiz yükü. Bu ortadan kalktı mı? Hayır. Ama hazine mecburen semptomu yönetiyor, problemi çözmüyor. Peki Bitcoin buna niye tepki verdi de 70 binlerin üzerine çıktı? Şimdi tahvil getirileri düştü. Finansal koşullar rahatladı. Risk iştahı arttı. İşte Bitcoin, teknoloji hisseleri gibi alternatif varlıklar çıktı. Ama neticede dolar üzerindeki baskıyla uzun vadeli Amerikan faizleri hala bir problem olmasına rağmen dolar dışı alternatif değer saklama araçları da bu oranda ilgi topluyor. O zaman konuyu kriptoya özgü bir hareket olmaktan ziyade makro bir hareket, sonra da kriptoya yansıyan bir hareket olarak görelim. Yani
1: evet,
6: 70
1: evet.
6: bin olması, çok özür diliyorum hemen bitireyim. 70 bin olmasından ziyade biliyorsunuz kripto 120 binlere de çıkmıştı. Kimse konuşmuyor şu an bunu. Buyurun lütfen.
1: Evet, tam olarak öyle. Zaten dünden beri baktığımızda tahvil piyasalarında atılan adımlardan sonra bütün aslında varlıklarda bir hareketlilik olduğunu izlemeye devam ediyoruz aslına bakarsanız. Şimdi peki şunu

0: merak ediyorum. Yani 70 bini kırdı dedik ya, bundan sonra peki bu rüzgarı arkasına alarak devam edebilir mi diye sorayım. Çünkü burada bir adım atıldı sonuçta.
1: Bir tahminde bulunmak bence çok doğru olmayacak. Çünkü neticede artık yani burada bir makroekonomik koşullar var. Bu koşullar Bitcoin için zemini iyileştirdi. Yani kurumsal para girişi bu zemini bir nevi teyit etti. Yani neticede bir kısa pozisyonun tasfiye edilmesi yükselişin ivmesini artırdı. Trump faktörü de var burada, hiç konuşulmuyor ama neticede Trump kripto sektörünün temsilcileriyle görüştü. Kongre'yi kripto piyasasına ilişkin olarak düzenlemeleri ilerletmeye çağırdı. Washington artık kriptoyu sistem dışında değil sistemin içinde konumlandırıyor mesajını verdi. Bütün bunlar Bitcoin'in fiyatından daha önemli olan başka bir şeyi bence ortaya çıkardı. Çünkü finansal sistemin mimarisi değişiyor. Çünkü artık tartışma şu oldu. Bitcoin spekülatif varlık mı sorusunu bırakıyoruz. Artık tokenlaştırılmış para, işte istikrarlı coinler, tokenlaştırılmış varlıklar ve düzenlenmiş dijital piyasalar eksenine taşıyoruz biz bu noktayı. Yani neticede Bitcoin'in 70 bin dolara aşması Bitcoin hikayesinden daha çok tahvil piyasasının hikayesi. Bunu lütfen vurgulamak istiyorum bir kez daha. Yani konu Bitcoin'den ziyade şu anki makroekonomik koşulların ortaya çıkardığı bir durum. Çünkü Amerika burada borç problemini çözmedi. Hı-hı. Borcun vadesi, likiditesi hepsi yönetiliyor bir şekilde. Evet.
0: Peki hocam şeyden devam edelim. Bir sistem değişiyor dediniz. Mesela orada atılan adımlar var. Coindex'in de bir haberi vardı o anlamda. Onu da sormak isterim size. Sosyal medya platformu X'in içerik üreten etkili kullanıcılara yapacak ödemelerde stabil coinlerin kullanımını değerlendirdiğine dair. Bu hamle ne ifade eder hocam? Yani bu tarz sistemli ödemelerin yaygınlaşması açısından bir başlangıç, belki de daha ileriye gitmesin açısından yeni bir aşama olarak adlandırabilir miyiz?
1: Evet, adlandırabiliriz. Bundan sonra oyunun adı stable coin ve tokenization, yani tokenlaştırma, dijital varlık, real world assetler dediğimiz şeyleri artık dijital hale getirme ve paralara da arkasında hani varlığa dayalı menkul kıymet misali arkasında farklı paralar olan, ki şu an için en yüksek piyasa Amerikan doları ve Amerikan hazine bonolarının olduğu stable coinler. Şimdi o zaman burada niçin böyle bir olay yapıldı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. X'in yapmış olduğu bu USDC kullanımı kesinleşmiş karar değil, görüşme aşamasında, ama bu bile piyasayı hemen bir hareketlendirmeye yetti. Bütün mesele X'in paranın transferinde stablecoin tabanlı bir altyapıyı değerlendirmesi. Yani burada kripto artık yatırım varlığı olmaktan çıkıp ödeme altyapısı haline gelme durumuna geliyor. Bu birazcık karmaşık gelebilir ama aslında çok basit bir şekilde şöyle ifade etmeye çalışayım. X'in problemi Bitcoin'in problemi değil. X burada milyonlarca içerik üreticisine telif ödüyor, komisyon veriyor, ödül veriyor, ödemeler yapıyor filan. Eskiden ne yapıyordu bunu? İşte banka, ödeme kuruluşu, muhabir banka, yerel banka ve kimse ona gidiyordu. Stablecoin modeli çok basit. X doğrudan USDC, Circle veya Tether şeklinde kullanıcının cüzdanına gönderiyor. Dolayısıyla 7/24 takas söz konusu. Aracı neredeyse yok. Maliyet potansiyeli olarak inanılmaz ölçüde düşük. O zaman ne diyoruz? Stablecoin'in asıl rakibi burada Bitcoin değil. Asıl rakibi geleneksel ödeme altyapısı. Aslında rakip kelimesini de açayım. Çünkü altyapı değişiyor. Mimari değişiyor. Bu guardrail diyorlar. Yani bir şeylerin üzerine gelip geldiği güvenli yollar, demir yolları, bunlar değişiyor. Eskiden neydi? Platform banka kullanıcı. Şimdi platform stablecoin ve kullanıcı. Yani ödemenin mimarisi değişiyor. Öyle söyleyebilirim ben. Çünkü devam edebilir miyim?
0: Evet evet hocam, lütfen.
1: Devam ediyorum. X'in hedefi burada sadece sosyal medya platformu olmak değil. İletişim, içerik, ödeme ve bütün finansal hizmetleri aynı platform üzerinde birleştirmek. Yani böyle İngilizcesi de çok hoş geliyor kulağıma. Geçenlerde bir yerde okudum. Everything application. Yani her şeyin aplikasyonu burada. Bu fikrin finansal ayağı bugün artık yaşanmaya başladı. Ve stablecoin bunun çok önemli bir yapı taşı olabiliyor. Ben bir araya çok küçük bir reklam almak istiyorum. Biz de bu konuda akademisyenler olarak dünyanın muhtelif yerlerinden merkez bankacılar, denetim otoritelerinden insanlar bir araya geldik ve bu konuda müthiş bir kitap yazdık. Ve bu kitap gerçekten Stablecoin'in el kitabı tarzında. Önümüzdeki hafta İstanbul'da büyük bir konferansta buna ilişkin bir panel de yapacağız. Oyunun yeni adı Stablecoin. Yani blockchain üzerinde dolaşan artık dijital dolar oluyor bu. Yani tokenized money dediğimiz şeye geçtik. Dolayısıyla Haziran'da Zürih'te yapılan Point Zero Forum'da neredeyse %80, %90 ağırlıklı olarak bu konular konuşulmuştu. İşte önümüzdeki hafta Özbekistan Taşkent'te de İpek Yolu Finansal Teknoloji Forumu var. Onun da çok büyük bir kısmı yine bunlara ait. Yani bizim bunları yakalamamız lazım. Niçin diyeceksiniz? Şimdi 300 milyar dolarlık bir piyasa stablecoin. Evet. Ama işlem hacmi 8 trilyonu geçti. Sırf Haziran'da 1.8 trilyon dolarlık bir işlem yapıldı. O zaman biz 300 milyar dolarlık bir varlık sınıfından söz ediyoruz. Arkasındaki ödeme hacmi trilyonlarca dolar. O zaman biz bir kripto varlıktan değil, gelişmekte olan bir ödeme altyapısından söz ediyoruz. İngilizler de burada...
0: Hocam birkaç cümleyle toparlamanızı rica edebilir miyim sizden?
1: Tabii. Hemen toparlayayım. O zaman son cümlemi söyleyeyim. Konu burada hem Amerikan hazinesi, hem Bitcoin, hem Stablecoin. Bunların üçünü ödeme altyapısına dönüşmenin en önemli parametreleri olarak almamız gerekiyor. Ve neticede bizim yeni finansal sistem mimarisinin daha fazla farkında olmamız gerekiyor diye toparlayayım canım.
0: Coşkun Hocam çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için ve kısa bir araya gidiyoruz hemen.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
3: Oyunları mı konuşmaya devam ediyoruz yoksa farklı şeyler görecek miyiz bundan sonrasında diyeyim, size vereyim sözü.
4: Evet. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. İsterseniz Türkiye oyun sektörünün öncesinde bir Türkiye girişimcilik ekosistemine bir fotoğrafını çekelim. Çünkü son 7 ayda olanlar gerçekten önemli. Son 7 aya baktığımızda 181 milyon dolar yaklaşık 90 startup'a gitmiş. Ve bu 90 startup'a giden 181 milyon doların 164'ü oyun şirketlerine gitmiş. Toplamda 9 şirket 115 milyon dolar kadar yatırım almış. Şimdi rakamları paylaşan 9 şirket 115 milyon dolar yatırım. Bunun içinden en önemli yatırımlardan bir tanesi Grand Games'in Series B'si. O da yaklaşık 60 milyon dolar bir yatırım aldı son dönemde ki. Hani bilirsiniz, biz startuplar başladığında melek yatırımcılardan yatırım alırlar, VC'lerden yatırım alırlar. Ama şimdi Türkiye, biraz önce de sizinle bahsettiğiniz gibi, mobil oyun sektöründe özellikle de bir dünya starı. Baktığımızda Amerika'daki özellikle puzzle kategorisinde en çok gelir elde eden 10 oyundan 4'ü Türk oyunu. Böyle olunca da tabii ki Türkiye çok büyük bir ilgi çekiyor. Yatırımcının iştahı hala artıyor bu bizim alanımızda, oyun sektöründe. Tabii bir de baktığımızda 7 unicorn'dan 3'ü yine oyun

0: sektöründen çıktı. Yeni bir unicornumuz var. Loom Games. Peak Games ve Dream Games'den sonra. Çok gurur duyuyorum çünkü kurucu ortağı bir kadın. Sizinle hep konuşuyoruz kadın girişimcilerin oyun sektöründe gelişmesi ve desteklenmesi konusunda. Bence Kübra'da çok önemli bir kadın girişimci olarak bunu başardı. Çok tebrik ediyorum gerçekten kendisini. Ve Scopely tarafından 500 milyon dolarlık bir yatırımla 1 milyar doların üzerinde bir değerlemeyle yatırım aldı. Ve şu an günümüze baktığımızda Grand Games'dan sonra Tail Monster'ı görüyoruz. O da 30 milyon dolar bir yatırım aldı. Yani baktığımızda yatırımcının, özellikle yabancı yatırımcının Türkiye'deki oyun şirketleri olan şeyi çok
1: ilgisi çok
0: var.
1: Yüksek.
0: Ama süper. Güzel bir haber de yine Antep'ten geldi son dönemde. Ve orada da 2020 yılında kurulan, Antep Teknokent'te kurulan Rotatape Lab de yine yatırımını açıkladı. Bu neden önemli? Şimdi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da başarılı hub'ları görüyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi Antep'ten böyle bir haberin gelmesi
1: çok güzel.
0: Ve çok da uzun sürede tanıdığımız arkadaşlarımız hiç yılmadan sürülebilir bir şekilde devam ettiler. Biraz da girişimciliğin zaten ham maddesinde var değil mi? Bu vazgeçmemek, devam
1: kesinlikle
0: etmek.
1: Kesinlikle en önemlisi
0: özellikle de oyun sektöründe olan en büyük şeylerden birisi tutku. Bugün neden şimdi bizim Malatya'da izleyen bir arkadaşımız oradaki Teknokent'te geliştirdiği bir oyunla dünya çapında bir iş yapması. Çünkü bu iş tamamıyla global bir iş. Biz nerede olursak olalım, lokalde, Antalya'da, Malatya'da, Antep'te önemli olan tutkuyla yeni canlılar geliştirebilelim. Şimdi mobil oyunda evet konuşuyoruz, çok ileriye gidiyoruz. Biraz da PC oyunlarına olan ilgi de son dönemlerde çok arttı. Bu olanlarda tabii ki en büyük bizim de, benim de biliyorsunuz en sevdiğim alanlar kültürel mirasımız. Bizim Anadolu'muzun mitolojileri, karakterlerimiz var ki dünyaya neden biz bunları oyunlarla anlatmayalım
1: kesinlikle.
0: Değil mi? İşte biraz da Anadolu'daki genç girişimcileri bunun için bekliyorum, bunun için heyecanla bekliyorum. Onun için programlar düzenliyoruz Anadolu'nun dört bir yanında ki bu kültürel mirası da oyunlarla tanıtalım. Ama şu an oyun sektörü Türkiye olarak çok güzel gidiyor. Evet.
1: Hem PC tarafı da daha da gelişmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Peki hani birçok sektörü ağırlıyoruz burada. Aslında bu kadar heyecanlandıran çok da sektör olmayabiliyor şu anki koşullardan, jeopolitik risklerden, enflasyonist ortamdan vesaire ama oyun sektörü özelinde Türkiye'yi bu kadar avantajlı hale getiren özellikler neler diye merak
0: ediyorum. Genç yetenek havuzumuz gerçekten öyle. Çünkü şimdi yaklaşık 35 üniversitede oyun tasarımı bölümü var. 10 bin kişi çalışıyor. 13 inkübasyon merkezi, 20'den fazla acceleration programı, devlet destekleri derken hem çocukların, gençlerin bu olana tutkusu. Çünkü ülkemiz en son verilerde 86 milyon kişiye ulaştık, hatta birazcık daha fazla. 50 milyonu oyuncu, gamer. Bu gençler burada hem oyun oynuyorlar hem de üretimin bir parçası olmak istiyorlar. Ve en önemli konulardan birisi, biz biraz daha şanssız bir dönemdeyiz. Çünkü oyunda üreten, kazanan ve bunu artık yatırımcı olarak paylaşan çok değerli insanlar da var. Onların kurduğu fonlar var. Bundan 10 yıl önceye baktığımızda maalesef sadece oyuna yatırım yapan fonlar yoktu. Şimdi onlar kendi exit'lerini yaptılar ve oyunun spesifiğinde fonlar kurdular. Ve bu asıl bu miras, yani şimdi biraz önce kültürel mirastan bahsediyorduk ama buradaki o oyun kültürünün mirası, deneyimlerin, tecrübelerin de gençlere aktarılıyor olması çok değerli ve çok önemli. O yüzden bizim biraz daha yolumuz olsa da özellikle PC alanında şu an mobil oyundaki deneyimler çok değerli, yatırımlar çok değerli. Dünya çapında da çok büyük yatırım şirketleri, yatırım fonları da Türkiye'ye hiç çekinmeden geliyorlar ve yatırımlarını yapıyorlar.
1: Umarız daha fazla unicornlar çıkartırız.
0: Çünkü
1: PC tarafında da.
0: Evet. Çünkü geçen sene çok önemli bir eşiği atladık. 1 milyar dolar eşiğini atladık. Şu an dünyaya baktığımızda 200 milyar doların üstünde bir ekonomik değer yaratıyor. Birkaç sene içinde 208 milyar dolara kadar ulaşacak globalde küresel oyun sektörü. Türkiye'de bu 1 milyar doları geçtik. Ama en önemlisi de Türk girişimcilerinin globalde getirdiği değer ise, ekonomik değer ise 2.76 milyar dolara da ulaştı. Bu da önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Adım adım ilerliyoruz. Size en başta söylediğim hani Türkiye girişimcilik ekosistemine 181 milyon dolar yatırım yapıldı ve bunun %64'ü oyun şirketlerine dedim. Ancak maalesef tabii ki hani bizim için, ülkemiz için şu an iyi rakamlar gibi gözükse de yine Avrupa'da çok düşüyoruz. Avrupa'da 17. sıradayız bu rakamlara baktığımızda. İngiltere'de geçen sene 18.7 milyar dolar yatırım yapılmış. Yani bizim 100 katımız. Almanya.
1: O rakamları vereyim ne kadar çok
0: iyi. Şimdi hani benim her zaman bir pozitif şeyim vardır. Auram vardır. Her zaman her işe pozitif yönde bakmaya çalışıyorum. Ama bir de gerçekler de var. Yine bunu bir şeyle...

0: bahsetmek lazım. Sonuçta globali tanımadan da, globali bilmeden de ülkemizde iyi adımlar atamayız. Almanya 6.7 milyar dolarla, Fransa'da 6 milyar dolarla devam ediyor burada.
1: Peki, az bir vaktimiz kalmış şimdi. Tamam. Yönetmenim de söylüyor. Dolayısıyla hemen bir globale geçelim. Tamam. Oradan siz girizgah yapmışken isterim. Orada bir dönüşümden mi geçiliyor, evet, yoksa bir kriz dönemi mi var? Orayı, evet, bir konuşalım.
0: Kriz demek fırsat demek, dönüşümün bir parçası demek. Yine buna da olumlu bakalım. Maalesef son dönemde özellikle de Amerika'da oyun şirketlerinde büyük çıkartmalar var. Yani büyük insanlar maalesef çalışanların yaşadığı durumlar var. O da neden? Çünkü pandemi döneminde oyun sektörü çok büyümüştü, sizin de bildiğiniz gibi. %30'un üzerine büyümüştü. Çok büyük iş alımlar olmuştu. Şimdi sektör biraz durgunluğa eğdi. Tabii yapay zekanın da gelmesiyle birlikte şu an büyük şirketlerin en az %35-%40'ı işten çıkartılıyor. Ama bu demek değil ki oyun sektörü küçülüyor. Bu farklı bir verimlilik, farklı bir dönüşümle geçiyor. Daha az kişilerle daha verimli işler yapmaya çalışıyorlar ki şimdi 2026'nın sonunda da GTA'yı bekliyoruz. Ben gençlere tavsiye etmiyorum. Hani belli bir yaş grubu için daha üst, belki sizler de fanı olabilirsiniz GTA'nın. GTA 6 çıkacak. Yaklaşık 6,5 yıldır 4000 kişinin çalıştığı, şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir harcamanın yapıldığı, bir bütçenin olduğu, çıktığı zaman da 8 milyar dolar en az bir gelir beklendiği bir oyun çıkacak yakın zamanda, yani Kasım ayında. Bu da tabii biraz daha şeyleri değiştirecek yine. Oyun sektörüne olan ilgiyi de değiştirecek. Ama tabii ki şu anki global krizin çözümü maalesef girişimcilik, yine girişimcilik. Çünkü o işten çıkarmalar bence ufak ekiplerin bir araya gelip AI tool'larıyla kendi oyunlarını, kendi tutkularını oyuna yansıtabilirlerse, oyun sektörüne yansıtabilirlerse bence buradaki dönüşüm de daha faydalı bir şekilde gelebilir. Çünkü oyun sektörüne çok uzun çalışan insanlarla hep bir tutkusu vardır. Kendi hikayelerini anlatmak, kendileri denemek, yeni janralar üretebilmek. Bunlar da en değerli konulardan bir
1: Peki,
0: tanesi.
1: Peki son sorum, evet, kısa bir cevap rica edeceğim, evet, sizden. Şimdi gençler ve çocuklar için geliştirdiğiniz, evet, birçok proje var. Şimdi evet, COP31'de yaklaşırken sürdürülebilirlik alanında da yeni projeler olacak mı? Kısa da olsa bahsetmeden, evet, geçmeyeyim.
0: En heyecanlı, en gurur duyduğum projeler. Evet. Tabii Women in Games Türkiye'yi biliyorsunuz. Evet, hem, evet, çocuklar hem gençler için yaptığımız konulardan bir tanesi. Biz şimdiye kadar hep global sorunlara farkındalık üretebilmek için oyunlar gerçekleştirdik. Gündemimiz COP31. İklim sorunları, iklim krizi, enerji verimliliği. Şimdi Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden birisiyle birlikte gençleri alacağız, rüzgar türbinine götüreceğiz. Enerjinin, elektrik enerjisinin üretildiği yerlere, santrale götüreceğiz. Ve orada sistem dönüşüm eğitimlerini vereceğiz. Ve o gençler enerji verimliliği konusunda oyunlar yapıp umarım dünya çapında bunun farkındalığını yaratacaklar bizlerle birlikte. Çok kısa böyle hızlı hızlı özetmeye çalıştım ama umarım bunun da çıktılarını sizlerle en yakın zamanda paylaşabiliriz.
1: Seve seve Oyun Der Yönetim Kurulu üyesi de Simaydin, çok çok teşekkür ediyorum programımıza katkılarınız için diyeyim ve tekstil sektörüne geçelim hemen. Türkiye Tekstil Hazır Giyim Deri Sanayi Teknoloji ve Tasarım Araştırma Gelişim Vakfı TARGEV Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sizden önce oyun sektörünü konuşuyorduk. O taraf biraz daha aslında iyi gidiyor gibi ama sizin tarafta çok işlerde öyle gitmiyor gibi. Genel görünümü sizden de dinleyelim. Şimdi şöyle ihracat tarafına baktığımızda sizin de paylaşmış olduğunuz verilerden 2024-2026 döneminde ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. Deri ve deri mamulleri tarafında %6,3, ayakkabı tarafındaysa %18,6'lık bir gerileme kümülatif olarak 2 senelik olarak baktığımızda kilogram başı ihracat rakamları da artmış durumda. Bu tablo bize ne söyler bundan sonrası için?
2: Evet, Temmuz ayı itibariyle, yani ilk geçtiğimiz 7 aylık süreçte Türkiye genelindeki ihracatın %3,4 arttığı tabii ki değersel olarak karşımızda. Ama emekli yoğun sektörlerde maalesef durum bu şekilde pozitif değil. Özellikle dediğiniz gibi tekstil hazır giyim ve deri sektörlerinde genel anlamda tekstilde standart yani eşdeğer bir seviye ama hazır giyim ve ayakkabı ve deri kısmında %8'lik, %9'luk kayıplar var geçtiğimiz dönemlere göre. En büyük kayıp dediğiniz gibi ayakkabıda. Ayakkabı sektörü Türkiye'nin önemli bir ihracat sektörü. Emek yoğun pazar sektörlerinde başında gelen bir sektör. Deri ayakkabı özelinde baktığınızda çok büyük bir eksi olmasa bile sentetik malzemelerden ve tekstil malzemelerden üretilen yani aslında katma değeri daha düşük olan ürünlerde %20, %34'ler kayıplar olduğunu görüyoruz. Zaten biraz önce bahsetmiş olduğunuz işte ortalama kilogram fiyatları bize bunu gösteriyor. Türkiye artık eskisi gibi ekonomik mal satabilecek bir yapıda değil. Bugün hangi coğrafi konumda olursanız olun Türkiye'de yani İstanbul'da da olsanız, İzmir'de de olsanız, Gaziantep'te de olsanız bir ürünü mal etmenin maliyeti 3 aşağı 5 yukarı eşitlendi. Ve ayakkabı deriden de olsa, tekstilden de olsa, yaptığınız tekstil hazır giyim ürünü çok katma değerli de olsa, dış giyim de olsa, iç giyim de olsa 3 aşağı 5 yukarı bunların maliyetleri eşitlenince ister istemez ihracatın kilogram başı ortalama değerleri yükselmeye devam ediyor. Bu bizi nereye itiyor? Ya daha katma değerli ürün yapmaya itiyor ama orada da adetler çok düşük olduğu için bu sefer performanstan yana ciddi bir eksilmeler var. Kapasite kullanım oranları %40, %45 hatta %50'ye varan düşüşler olduğunu görüyoruz genel anlamda. Bu bizi neye itecek? Önümüzdeki dönemlerde ya daha üst fiyatlı müşteriler bulmaya itecek veyahut da yaptığımız ürün grupları içinde daha da küçülüp daha az adetlerde işte e-commerce gibi veyahut da iç pazar gibi farklı oyuncularla karşılıklı bizi çalışmaya itecek. Diyeceksiniz ki e-commerce tarafı da aslında önemli bir ihracat pazarı. E-ihracatta da ciddi bir düşüş var. 2025'te 234 milyon dolar ihracat yapılmış. 2026'nın ilk 6 ayında da bu değer 87 milyon. Yani bunu genel seneye vurursanız demek ki 160-170 milyon doları geçmeyecek bu sene e-commerce'ün ihracattaki payı. Yani Türkiye genel anlamda şu anda bizim sektörlerimizde, emek yoğun sektörlerinde artık eskisi kadar rekabetçi değil. Ürün grupları olarak da yaptığımız gruplar her ne kadar katma değeri biz yükseltsek de adetsel anlamda maalesef kapasitelerimizi karşılamaya yetmiyor diyebiliriz.
1: Peki şimdi o zaman şöyle baktığımızda aslında rekabet tarafında artık ucuz ürünle rekabet edemeyecek bir noktaya geldiyse sektör, bundan sonrasında katma değerli üretim yapmak önemli olacak dediniz. Markalaşmak da keza öyle gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun için ne gibi adımlar atılıyor diye sorayım ben de.
2: Şimdi markalaşma konusunda Türkiye maalesef emek yoğun sektörlerde istediği seviyeye gelemedi. Markalaşmak ciddi bir yatırım istiyor ve bu yatırım da tabii ancak yüksek gelirli oluyor. Türkiye'de deri sektöründe, hazır giyim sektöründe globalde markalaşabilen çok güçlü firmalarımız var tabii ki. Hatta şu anda Kuzey Afrika bölgesinde çok ciddi mağazalaşmaya giden hatta Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmı bile hani bizim markalarımızın dominasyonu karşısında bir takım engeller koymaya çalışıyorlar şu anda. Bu da farklı bir mevzu şu anın konusu değil ama yani bugün Türkiye geneline baktığımızda üretimin büyük geneli her zaman fason üretimin peşinde koşan, emek yoğun işçilik, emek yoğun sistemini yurt dışından gelebilecek fason üretimlere odaklayan,
1: duyabiliyor musunuz?
2: İhracat pazarlarında genelde markalarla çalışmayı hedefleyen bir üretici portfolyosuyla dolu. Ve bu sebepten ötürü bugün Türkiye'deki üreticilerin çok büyük çoğunluğu işte markalaşmaya bir önem ve bu atıl kalan kapasiteleri biz bu şekilde doldurmamız çok zor. Hani önümüzdeki kısa dönem içinde markalaşmaya dönük yapacağımız bir hamle bile geri dönüşü en fazla hani çok düşük seviyelerde olur. Şu anda sektörün ihtiyacı olan açıkçası mümkün mertebe oyunda kalabilmek ve üretimde kaybetmiş olduğu bu performansları yani üretim kapasitelerini tekrar geri kazanabilmek.
1: Peki oyunda kalabilmek adına aslında ihracatçıyı ve destekleyecek bazı adımlar da açıklanıyor. Dün Bakan Bolat'ın açıklamaları vardı. Özellikle de emek yoğun sektörleri ilgilendiren, çünkü onların önceliklendirildiği söylendi. Döviz dönüşüm priminin ciddi bir şekilde artırılacak olduğu açıklandı. Bu taraf biraz nefes aldırır mı size?
2: Evet, dün bakanımızın açıkladığı bu döviz dönüşüm desteği mutlaka piyasalarda ciddi anlamda karşılık görecektir. Zaten bugüne kadar sağlanan bir %3'lük değer vardı. Biz uzun zamandan beri bu değerin artırılması konusunda girişimlerimiz oluyordu. Gerek birlikler üzerinden, gerek kurumlar üzerinden. Geri dönüşü gerçekten çok değerli ihracat dünyası açısından. Tabii bu yeterli mi? Değil. Bugün her ne kadar döviz dönüşüm desteği alsak da şu anda sektörün en büyük eksiği finansman. Finansman gün geçtikçe çok daha büyük bir sorun olmaya başladı. Türkiye'de özellikle hazır giyim, tekstil ve konfeksiyonun biliyorsunuz en büyük pazarı hep Rus

0: Rusya oldu. Rusya son 5 yıldan beri yaşanan bu hadiseler yüzünden hem iç pazardaki kayıplarla hem de bankacılık sistemlerindeki kısıtlamalar üzerine Türkiye'den mal alımını ciddi anlamda azalttı. Büyük çoğunluk olarak da Çin'e ve uzak doğuya kaydı. Şu an oradan tedarik ediliyor. Rusya neden önemliydi? Çünkü biliyorsunuz Rusya'da yapılan reel ihracatın yanında Rusya ile Türkiye arasında çok ciddi bir bavul ticareti vardı. Ve bu sistem aslında piyasalara inanılmaz derecede bir nakit akışı sağlıyordu. Ve bu nakit akışı aslında bir şekilde ihracatçının üretiminin iç pazardaki yan sanayicinin finansman kaynağı oluyordu. Şu anda Türkiye bunu da kaybetti. Şu anda Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi kıtalara yapılan ihracatların büyük çoğunluğu genelde 30 gün, 60 günlük, 45 günlük vadelerle döner. Bu üretimi de üretimden itibaren başlarsanız 150 gün, 160 günlük finansman demek oluyor. Şu anda iç pazarda yan sanayisini Türkiye içinden tedarik eden firmaların büyük çoğunluğu içerideki yan sanayicinin finansmanıyla bir şekilde ticaretini döndürmeye çalışıyor. Ve bu artık devam edemez bir hale geldi. Çünkü sıkıştı piyasa. İç piyasadaki zincir mağazaların da uzun vadelerle şu anda mal oluyor olması artık nakit akışını iyice kesti ve nakit akışının durduğu yerde de ticaretin büyümesi, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi maalesef mümkün değil. Exim Bank üzerinden ihracatçılara senelerden beri sağlanan çok ciddi katkılar var. Bunu da sürekli olarak söylüyoruz. Türkiye 2025 yılında 273.4 milyar dolar net ihracat yapmış. Bunun aşağı yukarı %20'si, %19.4'ü kadarını karşılayan bir finansman desteği sağlamış Exim Bank. Bu noktadan itibaren bu katkının %30'un üzerine çıkmasını mutlaka sağlamamız lazım. Yani Türkiye'de yapılan reel mal ihracatının en az %30'u kadar nakit bazında bir finansman desteğinin piyasalarda mutlaka uygun vadelerle tabii ki uygulanması gerekiyor. Gerekirse bunu yurt içinden yapılan tedariklerde, yani üreticinin yurt içinden yapmış olduğu yan sanayi ham madde tedariğinde reeskont sistemiyle döviz bazında %5'i aşmayacak bir şekilde uygulanabilecek bir kredibilite sistemiyle döndürürsek bu bile ciddi anlamda büyük bir katkı sağlar. Çünkü bugün iç piyasadan malzeme tedariği yapan ihracatçının önümüzdeki 6 ay içinde kendi ticaretini finanse edebilecek bir güç kalmaz hale geliyor. O yüzden finansman desteğinin önünün mutlaka açılması lazım. Özellikle reeskont sistemiyle içeriden yapılacak satın almalar bence çok değerli. Bu konunun önünün açılması lazım. Bu en azından Avrupa ve Amerika'ya yapılan ihracatlarda ihracatçının elini bir denge olsa kolaylaştırmış olur.
1: Peki bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama Exim Bank tarafında konuştuk, döviz dönüşümü konusunu konuştuk. Onun dışında var mıdır başka bir beklentiniz?
0: Şu andan itibaren yıl sonu enflasyon verileri bizim için çok değerli. Çünkü yıl sonu itibariyle yeni asgari ücret açıklamaları yapılacak. Yıl başından bu yana maalesef dövizdeki gelişim asgari enflasyonun altında kaldı. Tim Başkanımızın dediği gibi yani enflasyonla eşdeğer bir döviz artış oranı olmazsa Ocak ayından sonra ihracatçı tekrar bir sorunla karşı karşıya kalacak. Bizim mutlaka ve mutlaka dövizdeki değişimi bir şekilde enflasyonla eşdeğer hale getirmemiz lazım. Yoksa ihracatçının 2027 yılı ile ilgili bugünden bir fiyat vermesi veya uzun vadeli bir anlaşma yapması çok zor.
1: Peki. TARGEV, çok pardon, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmetler...

0: anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Dostların buluştuğu program. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam sevgili Ayhan Yavrucu'nun yanında çok kıymetli Vahap Munyar var. Epeydir birbirlerini görmüyorlarmış. Zor girdim araya. Hadi dedim başlıyoruz. Ancak sustular. Hoş evet. geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Vahap abiciğim. Teşekkür ederim geldiğin için.
1: Rica ederim.
0: Ama yani... burada mis gibi bir Ayhan Yavrucu var. Gelinmez mi?
1: Herhalde. Senin için de zaten esas senin için gelinir.
0: Canım sağ
1: ama,
0: ol. Teşekkür ederim.
1: Önemli olan uyuması. Evet. Programın uyması.
0: Valla sizi yani leylek gibisiniz yani boyuna havada. Hakan Bey.
1: Leylek deyince ben şey yaptım, downgrade yaptım.
0: Ne olması lazım?
1: Neydi? Bir bilmem ne Nil de Şeref Oğuz söylüyor.
0: Ne diyor?
1: Şeref. Uçan kaz Nil.
0: Uçan kaz ha.
1: Evet uçan kaz Nil.

0: kadın diyor. Onun uçan için kaz uçan kaz ne oldu mu?
1: Organik mi bu?
0: Onlar organik sayılmaz yani çok fazla. Bir de biraz da kartlaştılar.
2: Gezen diyor, gezen tavuk olunca organik oluyor biliyorsun.
0: Ama şey, biraz da kartlaştılar tabii.
2: Estağfurullah.
1: Estağfurullah.
2: Hoş öyle, geldiniz.
1: Hiç öyle bir şey yok. Hoş ya, ben çok severim. Uzun zamandır görmüyordum.
2: Evet. İyi oldu, iyi oldu.
1: Tabii, çok sevindim.
2: Ben de görmüyorum valla. Yani bana da gelmiyor. Yok,
1: hayır şöyle, ben Vahap Bey'i dolaylı hep.
2: Doğru, geçenlerde bir görüştük.
1: Vahap Bey'i dolaylı her gün görüyorum. Ben yazıları okuyorum da kendini görmüyorum.
2: Evet, aynen. Evet.
1: Yoksa tabii ki de fikirlerini görüyorum.
0: Eyvallah.
2: O ne bir gazeteyle gelmişsin?
0: Ya şöyle, şimdi bugün arkadaşlara dedim ki ekstraya çıkıyorum bugün dedim. Yakın olarak gazeteciler cemiyetinde saat işte 5.30'da bizim orası kapanıyor. Kapandıktan sonra arada bir vakit geçirmem lazım diyordum. O sırada daha öncesinde şey aradı, Turan Tuna aradı. Tuna Çelik, Tuna Mobilya'nın kurucusu ki kendileri Taksim'deki Sofitel Otel'in mülk sahibidir. Orası hatırlarsan Maxim gazinosunun yeriydi.
2: Aa doğru, evet.
1: Tabii tabii.
0: Orayı çok özene bezene
1: çok aldı, güzel yaptırdılar falan. Hakikaten çok güzel.
0: Oğlu Nuri ile beraber, Nuri Tuna ile beraber. O aradı bugün. Arama nedeni de şu. Nuri tanıyor şeyi, Birol Bey'i, Birol Altınkılıç'ı, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Dedi ki ya ne oldu bu adama dedi. Sen dedi bilirsin bu işleri, yazmışsın da zaten dedi. Dedim ki ya bir arada dedi ki ya epeydir görüşmüyoruz, niye gelmiyorsun dedi. Saat kaça kadar oradasınız dedim. Dedi ki 5'e kadar buradayım. Ha uymadı bana. Ben dedim gel orada kahve içerim o zaman dedim. Yok dedi 6'ya kadar beklerim seni dedi. Gel oturalım sohbet edelim dedi. Öyle uğradım yanına. Ondan sonra sohbet ederken dedi ki ya Mehmet Ali Aydınlar dedi bizim dedi Arapgir ilçesine, Malatya'nın Arapgir ilçesi ki önemli ilçelerimizden biridir. Neler yaptırdığını biliyor musun dedi. Ya duydum bazı yerlerde de ufak tefek okudum ama dedim yani kasabanın meydanını yaptırıyor diye okudum dedim. 2 milyar lira civarında da yatırım yapıyormuş dedim. Oo. Ya dedi çok büyük işler yapıyor dedi. Ben sana dedi Arapgir postası gazetemiz var bizim dedi. Ona aboneyim dedi. Arabadaydı sana getirteyim. Sen bunu al buradan yaz bir şeyler dedi. Bir de birbirinden destekliyorlar. Hani böyle bir aralarında şey yok. Kıskançlık bilmem ne falan yok. Vallahi iyi olur dedim.
2: O da mı oralı?
0: Evet o da Arapgirli. Böyle çarşı projesine ilk aç konuldu diye bir şey.
2: Arapgir postası.
0: Gördüm. Şimdi görüldü.
1: Ya bu yalnız bu haksız rekabet oldu.
0: Yok Arapgir postası.
1: Hayır ben bilseydim bizim Develi gazetesini getirirdim bari.
0: Bir daha işte. Bir daha yine patladı.
1: Dünyanın yatırımını yapıyorlar. Emin olun. Üniversiteler, yüksek okullar, lise, kız ve erkek yurdu.
2: Valla rekabetin böylesi olsun ya.
0: Aynen öyle. Şey Kayserililerin yanında kimse, daha doğrusu karşısında kimse duramaz. Kayserililer ben şeyi çok iyi biliyorum. Az önce yayına girmeden önce patrona da söyledim. Benim bildiğim rakam aslında en son konuştuğumuzda 500 milyon dolar sadece Erciyes Üniversitesi'nin kampüsündeki binalara yaptıkları yatırımlar. Rahmetli Kadir Has'ın başlattığı yoldan yürüdü herkes. Bayağı da işler yaptılar.
1: Çok hayırsever.
0: Patron daha iyi biliyor. 600 milyon dolar aşmış.
1: Develde de çok ciddi.
0: Çok müthiş bir rakam. Bu rakama ulaşan belki yavaş yavaş şey yaklaşabilir. Bitlis'te
1: Ahmet Eren.
0: Evet Ahmet Eren yaklaşabilir.
1: Ahmet Eren anlatmayın. Bitlis Ahmet Eren. Yani evet. Geçen gün oradaydım ben. 3-5 gün oradaydım.
0: Müthiş ya.
2: Yani. Doğru gittim dediniz.
1: Tabii.
2: Onun için Handanım, mi gitmiştiniz?
1: İnanamazsınız. Bir muhteşem üniversite. Nasıl bir kampüs? Türkiye'de öyle 2-3 kampüs ya vardır ya yoktur. Bir lise. 30 tane İngilizce eğitim yapıyor, 30 tane Çince ve bunları her yaz İngiltere'ye ve
0: Anadolu Lisesi.
1: Anadolu Lisesi, İngiltere'ye ve Çin'e gidiyor öğrenciler.
0: Şeyden, Diyarbakır'dan gazeteci arkadaşlardan bir tanesi geçen gün şeyde paylaşım yaptı sosyal medyada. Acaba Diyarbakır'dan öğrenciler neden Robert Koleji değil de Bitlis Eren Lisesi'ni tercih ediyorlar diye. Çünkü üniversiteye öğrenci şey yerleştirme
1: full yatılı. Yüksek. Full yatılı.
2: Ama her şeyi karşılıyor baksanıza. Eğitim desem
0: her
2: var.
0: Şey.
2: Kalacak her yer desem var. Şey. Yani biz bunları arıyoruz ve bulamıyoruz.
1: Şimdi bir de tıp fakültesi yapıyor oraya.
0: Evet.
1: Tıp fakültesi
0: hastane yapıyor. De yapıyor.
1: Öğrencilere verdiği bursu söylemeyeyim 50 bin lira.
2: Vallahi duyun arkadaşlar.
1: Ben öğrenciliğe başlayacağım zaten. Dedim üstada
2: ya. İyi fikir vallahi.
0: Şeye de üniversite zaten hani kendi adını taşıyor ama Eren Üniversitesi diyor ama sonuçta devlete verdikleri bir yer. Ama aynı şimdi adını geçirelim yine de Abdullah Gül Üniversitesi içinde bir vakıf kurulmuştu. Orada da mesela o vakıf Kayseri'de daha iyi öğretim üyelerini transfer edebilmek ya da orada oraya derse gitmelerini sağlamak için ek ücret vermeye çalışıyor. Aynı şeyi Eren de Bitlis'te yapıyor.
2: İçim acıyor.

0: yahu?
1: Bakın hasta...
0: Ne kadar güzel şeyler anlatıyorsun. Tabii. Ben böyle depresif depresif hakikaten geldim. Yine savaş bakın, konuşacağız bir şey diye.
1: Ya oraya, mükemmel. Oraya büyük bir iplik fabrikası yapmış. Bakın ipliğin ham maddesi İskenderun'dan geliyor. Evet. Üretilen iplik İstanbul'a geliyor. Nakliyeden yani para kazanması.
2: Zarar ediyorlar değil. Aslında.
1: Zarar ediyor kesin. Zarar ediyor. Ama fabrikayı bir görün. Yani az böyle modern fabrika var. Bir laf vardı ya Anadolu'da tükür yala diye yerler böyle. Emin olun. İnanılmaz. Yani Ahmet Eren gibi iş adamlarını hakikaten Allah sağlıklarını uzun etsin, ömürlerini uzun etsin.
2: Aynı şekilde.
1: Ve bütün insanların sayısını çoğaltsın. Ya Bitlis'in şekli değişmiş. Yani inanamazsınız Bitlis'in.
2: Yani dolayısıyla kimseye torpil geçmiyoruz. Yani evet şimdi evet. Burada Arap Gir postası dedik. Mehmet Ali Aydınlar'ın adını andık. Hakikaten çok müthiş harcamalar yapıyor. Ki Allah rahmet eylesin oğlunu Kıbrıs'ta trafik kazasında kaybetmişti. Ondan sonra kendi ilçesine Arap Gir'e liseden başlayarak yurtlar falan yaptırdı. Ben Malatya'daki haber sitelerinde küçük küçük görüyordum. Ama bu akşam söyleyince, Turan Tuna söyleyince dedim ki burada hiç olmasa bir lafını geçirmek lazım.
0: Çok iyi yaptınız. Çok önemli.
1: Yuhanna Hanım'ı gelecek sene Bitlis'e götüreceğim.
0: Vallahi gelirim. Olur.
1: 8 Ağustos, 8 Ağustos Bitlis'in kurtuluş günü. Ben o zaman gittim. Sizi de bir götüreceğim. Gözünüzde bir görün. Yani bu anlatılmaz.
2: Aslında geçen yıl, tam Sayın Cumhurbaşkanı'nın Arlat'a gittiği dönemde gittiler. Bizim Hakan Güldağ'la Mustafa Kemal gitti. Hı-hı. Çolak. Benim denk düşmedi. Başka bir yerdeydim. Onlar da gittiler. Onlar da o hakikaten yatırımları da gördüler.
1: Siz çok kız konuşuyor. Ve oğlancı, erkek öğrenci yurtlarını falan bir görün. Hayretle dehşete düşersiniz. Ya böyle bir lüksü yok. Ben de yurtta kaldım ama bizim yurtlarımız hikayeydi bunlar yanında. İnanılmaz bir lüks.
2: Ya kuşak farkı var patron. Yani öyle de bakmak lazım ya şimdi.
1: Ben
2: kuşak
1: yeniden öğrenciliğe başlayacağım onun için. Bir yaş küçültebilsem. Bitlis'te. Yaş küçültü. Tabii Bitlis'te.
0: Bitlis'te. Niye yaşlanırı mı var?
1: Bitlis'te ya, ve o lisede.
0: Ha lisede. Lisede mi ben mi geri başlayacağım?
1: Evet.
0: Ben o kadar geriye gidemem ya. Ama sen gidebilir misin Vahap abi? Çok gerisin.
2: O kadar lise, o liseye kadar düşünmem. Ama üniversiteyi düşünebilirim. Üniversiteyi düşünebilirim. Bir kere daha öğrenci olabilirim. Öğrencilik güzel bir şey ya.
0: Öyle yerlerde. Zaten hiç bitmiyor ki. Hele bizim yerlerde. Meslekte hiç
2: tabii,
0: bitmiyor.
2: Tabii herhalde.
1: Vahap Bey o yerlerde bizim öğrenciliğimiz çok zordu ya. Buralarda o bir...
2: Ya patron biz ya. Neler çektik.
1: Abi onu diyorum
0: sen
1: işte.
0: Siz böyle sohbet edin. Ben şuradan şöyle ufak ufak yandan. İyi oldu böyle hep beraber geldik.
1: Görmüyor musun zamandır? Daha konuşacak çok şey var da biz artık boş bir şey yapmayalım.
0: Konuşun ya sıkılmayın yani rahatınıza bakın konuşun yani ne arzu ediyorsunuz.
2: Ama sanki böylesi daha iyi.
0: Güzel güzel. Şunu söylemek istiyorum ama bana da müsaade ederseniz.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bu saydıklarınızın hepsi aslında reel sektörden sanayici insanlar.
2: Aynen öyle.
0: Bugün aynen. Sanayicimizin içinde bulunduğu sıkıntılı atmosferi konuşuyoruz. Eğrisi var doğrusu var. Ama baktığımız zaman özellikle o hani sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Daha da böyle hani 60'lı yıllar Türk sanayisinin yeni palazlandığı işte 80'li yılları orayı taşıyan, ihracatı açan o kuşak var ya o kuşak. Evet. O kuşak çok acayip bir kuşakmış yani. Şimdi onların devamında da onların mirasını sahiplenen çok önemli yine liderler var yok değil. Ve bunların memlekete faydaları bir değil, iki değil, üç değil. Yani sadece şu hayır işlerini hesaba katsanız bile ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kimi zaman ben de kritik ediyorum. Yani mesela geçenlerde Sayın Bahçıvan enflasyon uğruna sanayi, Türk sanayisi feda ediliyor demiş. Kızdım ben. Enflasyon uğruna diye bir şey olmaz. Enflasyonu yenemezsek hiçbir yerde belimizi doğrultamayız diye.
2: Yok ben ama hemen itiraz ediyorum sana.
0: Bana mı? Bir lafımı evet. Bitireydim.
2: Bitir.
0: Şunu diyorum. Doğrusu sanayiciyi ezmeyen politikalar yapmaktır diyorum. Yani enflasyonu boş verelim yanlış olur diyorum. O da muhtemelen onu kastetmedi ama öyle deyince şimdi o kadar önemli bir mesele ki bu enflasyon ve topyekun hepimizin
1: ilgilenmesi
0: olması
1: her
0: lazım.
1: Her şeyin temeli.
0: Yani ben de sizlerden öğrendiğimle de burada hep konuştuğumla da bir tek önemli mesele var. O da o fiyat istikrarı. Onu sağlayamayınca biz her yerde dengeler şaşıyor. Doğru düzgün oluşmuyor hiçbir şey kesinlikle. Fiyatlar. Haksız kesinlikle. Mıyım?
2: Haklısın.
1: Çok haklısın.
2: Şöyle bir şey var. Ben de bugün bizim gazetede o başlığı okuyunca bu sabah kendi yayınımızda da bahsettim. Dedim ki bu şimdi bu başlık Erdal Bahçıvan'ın bu sözleriyle Erdal Bahçıvan'ın yanlış anlaşılmasına yol açıyor.
0: İşte ben de onu kastettim.
2: Aynen öyle. Aslında kastettiği o değil.
0: Tabii.
2: Hiçbir zaman hani Erdal Bahçıvan şöyle diyecek bir insan değil. Ben babadan itibaren tanıyorum. Yani Mecit Bey'den, rahmetli Mecit Bey'den itibaren tanıyoruz. Zaten baba dostuyuz. Aslında onun kastettiği, tabii bu enflasyonla mücadele programı çok uzun sürünce, şimdi hepimiz şeyi söylüyoruz, diyoruz ki zombi şirketlerin elenmesi lazım mutlaka. Yaşatmaya gerek yok onları. Ki öteki şirketler doğru dürüst yaşasın ve ülkeye faydalı bir hale gelsinler. Ama öyle bir noktaya geldi ki uzun sürünce, 3 yılın sonunda hala enflasyon belli bir noktada, 30'lu rakamlarda direnir hale gelince, sanayici de ister istemez diyor ki ya tamam 3 yıldır sen bu mücadeleyi veriyorsun ama bitmiyor. Bu arada da sanayi gidiyor. Sanayiyi de göz ardı etmemek lazım. Enflasyonla mücadeleden vazgeç demiyor aslında. Hı hı. Sadece bizi göz ardı etme, sanayici göz ardı etme, sanayiyi, üretimi mutlaka yaşatacak bir çözümü üretmen lazım. Aslında Erdal Bahçıvan'ın bence kastettiği evet. O. Ben de zaten o başlığı görsem bile önceden iyi tanıdığım için, çok uzun sohbetler yaptığımız için her seferinde benim anladığım o. Evet. Diyor ki
0: işte
2: hayır.
0: Yani herkes bu, sizin kadar uzun sohbetler yapmamış olabilir. Öyle bir konjonktürdeyiz ki yani tabii, o tabii, enflasyonu tabii. Böyle bir numaralı problemimiz olarak hep baş tacı etmemiz gerekiyor.
2: Şunu
0: ama
2: da söyleyeyim.
0: Gelince,
2: şunu da özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Mesela aşağı yukarı bir yıl kadar önce bir başka sohbetimizde döndü bana dedi ki senin yaşın müsait dedi. Eski enflasyonları hatırlarsın dedi. Evet hatırlıyoruz. Yaşımız müsait.
0: Hiç unutmadık gerçi, ki.
2: Ayhan patron benden daha kıdemli ama sonuçta eski enflasyonlara bakınca dedi. Sanki şimdiki enflasyon daha ahlaksız çıktı dedi. Hmm. Hakikaten doğru. Yani neden? Çünkü şimdi hep derler ya insan hani Allah insanı gördüğünden geri koymasın diye. Biz kısa bir dönem de olsa tekhaneyle enflasyonu yaşadık.
0: Yaşadık.
2: Ona çok çabuk alıştık. Fakat birdenbire karşımıza tekrar iki haneli, üç haneye doğru gitmek zor olan bir enflasyon çıktı karşımıza. Ne yapacağımızı şaşırdık. Toplum olarak ne yapacağımızı şaşırdık anlamda söylüyorum. Hı hı. Ve tutturduk. Kafamıza göre fiyatlar belirlemeye başladık.
0: Maalesef.
2: Onun için de ahlak hakikaten bozuldu. Yoksa dönelim geriye. Yine %100'leri gördüğümüz dönemler var. Ayhan patron çok gayet iyi hatırlar. O dönemlerde bu kadar kontrolsüz fiyat artışları olmadı. Yaşamadık. Olmadı yani.
1: Olmadı.
2: Şimdi yani düşünebiliyor musun? Şimdi yani İstanbul'da bir restorana gidip yemek yemek Londra'dan bile pahalı, Berlin'den bile pahalı, Paris'ten bile pahalı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu o arkadaşları suçlamak için söylenen bir laf değil. Tamamıyla fiyatlama davranışı bozuldu ondan.
0: Aslında ne kötü. Şimdi bu hafta şey vardı. Bu yurt dışında yapılan harcamalar. Yani yerli turistin
2: evet.
0: Çok ciddi bir şekilde harcaması yurt dışına arttı. Gittiğini ve orada harcamasının arttığını yani tarihi yüksek bir noktaya aynen. Geldiği görülüyor. Aynen. Bunun çok önemli nedenlerinden bir tanesi bu olsa gerek. Yani sadece fiyatın pahalı olması değil. Bugün bu kadar, yarın bu kadar, öbüründe şu kadar, bunda bu kadar ve şuursuzca ve fütursuzca o fiyatların şekilleniyor olması. Yani bir fiyatın oluşamıyor olması. Mesela siz yıllarca bu fiyat konusunu odak yaptınız değil mi? Fiyat çok önemli bir şey. Bazen rekabet avantajı, bazen işte karlılığın kaynağı. Bu fiyatı belirleyememenin sonuçları çok büyük oluyor değil mi mesela şirketler için?
1: Bakın pusula kaptanın olması olmazı. Fiyat da işletmelerin olması olmazı. İşletme neye göre planlarını, programlarını, davranış modelini, stratejisini belirleyecek? Fiyat denen faktöre göre. Bunlar nedir? Fiyatlar belli. Faiz, kur, kira, bunlar. Bunları piyasada, serbest piyasa ekonomisinin içerisinde bunların oluşması gerekiyor. Şimdi siz bunlardan birini kontrol edip, hatta ikisini kontrol edip, faiz ve kuru kontrol edip, kiraları da kısmen kontrol edip, kısmen bırakmış, işte enflasyona göre ayarlanıyor. Bunu kontrollü bir ekonomiye döndürdünüz mü? Takip edip bunu düzenlemeniz mümkün değil. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? siz kontrol ettiğiniz, zannettiğiniz ekonomide herkes fiyatını kendisi belirliyor. Hı hı. Ve maliyetle fiyat arasındaki ilişki koptu. Maliyetle fiyat arasındaki ilişki koptu. Şimdi biraz önce Vahap Bey güzel söyledi, dedi ki ya bu enflasyon ahlaksız bir enflasyon çıktı dedi. Ay, enflasyon ahlaksız değil, onu ahlaksız hale getiren biziz. Ben 7-8 tane kriz yaşadım. Hı hı. Yani 54 yıllık iş hayatımın içinde 5 yılı çıkarım devlette. 49 yıldır özel sektördeyim. O krizlerin hiçbirinde böylesine kopuk bir fiyatlama davranışı olmadı. Yani ne yapardık? Maliyet alınır, maliyet belli. O maliyeti alırsınız. Şimdi diyelim kiraya zam yapıldı, ücretlere zam yapıldı, diyelim kur arttı. Bunların hepsini bir paçal yaparsınız, maliyet yaparsınız. Üzerine de makul bir kar koyarsınız, fiyat belirlersiniz. Ve bütün bütçenizi, bir yıllık stratejinizi, nakit akımınızı, karınızı buna göre belirlersiniz. Bu son 3 yıl döneminde artık olabilir bir olay olmaktan çıktı. Tamamen kontrolün, tamamen öngörünün dışında ve öylesine zor hale geldik işletmeleri yönetmek. Yani 6 aylık, yıllık bütçeler değil, aslında günlük stratejiler geliştirmek gereği hasır oldu. Bugün bu bardağı atıyorum 10 liraya alıyorsunuz. Yarın bu bardak 11 lira oluyor.
0: Evet.
1: Ne oluyor? Şöyle bakıyorum.
2: 11 olsa iyi patron, 15 oluyor.
1: Ben insaflı söyledim, çok haklısınız. Evet. Dolayısıyla öngörülmeyeceğim. Niye böyle oldu? Çünkü şu hale geldi. Hem o dediğimiz ahlaksız periyodu devreye girdi, hem de şu girdi. Gelecek öngörülemediği için ve denilen şu. Bu kurlar baskılanıyor. Bu faiz baskılanıyor. Enflasyon olduğundan daha yüksek. Şimdi bu inancı piyasada kırmazsanız, diyor ki adam bu kur 70 lira. Atıyor, ne olduğunda bildiği falan yok. 60 lira mı olacak, 40 lira mı olacak bildiği yok. Rastgele önüne gelen de demiş ya sen de söyle. Herkes rastgele söylüyor.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Araya giriyorum. Herhalde bir 6 ay belki de biraz daha fazla oldu. Kahramanmaraş'ta bir başka toplantılarımız vardı. Sonra bir taziye evine uğradık. Çıkarken oradaki oda başkanlarından biri, kendisi de tekstilci, dedi ki abi kur 80 lira olmadıktan sonra bize hayat şansı yok dedi. Kaç sene kaç ay önceyi söylüyorum bak.
1: Bakın şimdi
2: olacak şey mi?
1: Şimdi bakın.
0: bu neyle nasıl bir hesap mesela?
2: Yok hesap.
1: Yok bakın o 80 lira dediğin hesabı yok. Kesinlikle. Şimdi tabii beklenti bu olunca o 80 diyor, öbürü 70 diyor. Öbürü diyor kira artışı diyor %100'e çıktı diyor. Ya zaten enflasyonda diyor devletin açıkladığı 31-32 rakamı neyse onlar da yok zaten bu 50-60 en yakın dediği bilmem ne diyor. Şimdi bu düşünce tarzının daha doğrusu bu düşünce kaosunun içine işletmeleri de attınız mıydı? Özellikle hele serviste artık hiçbir şey ölçemiyorsunuz. Evet. Hiçbir şey ölçülemez hale geldi serviste. Biraz önce Vahap Bey söyledi. Ya bir sıradan restorana gidiyorsun adam başı 2500-3000 lira. Yani kardeşim bu aldığın etin bedeli belli. İşçilikler belli, senin o üretlerin belli. Hepsi belli, üst üste koy. Bu fiyat nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Tamamen psikolojiden, beklentilerin bozulmasından çıkıyor. Onun için bizim bu enflasyonu 3 yıl oldu. Bu şekilde indirmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Bizim bütün bu beklentileri kırabilecek, topyekun bir politika düzenlemesine gitmediğimiz takdirde bu... İşte 80 lira diyen kişi, öbürü 70 lira diyen kişi o beklentilere göre fiyatlarını ayarlayacak. Hı. 6 ay önce, belki de şimdi 100'e çıkardı, bilmiyoruz. Onun için bizim öncelikle bu beklentiyi kırmamız ve bir şey daha var, devletin bu savurganlığı bırakması gerekir. İş adamı, piyasadaki insanlar şunu söylüyor. Ya orada hiçbir tasarruf yok, bizden bekleniyor.
2: Şimdi, ama böyle deyince Mehmet Şimşek çok bozuluyor.
1: Hiç bozulmasın Mehmet Bey. Niye bozuluyor? Yok.
2: Şimdi biz
1: bu sene bu ayki bütçenin nakit açığını biliyorsunuz 379
2: aynen
1: milyar.
2: Aynen öyle ama
1: bozuluyor
2: şöyle bir şey
1: Mehmet
2: söyleyeyim.
1: Bey? Patron. Mehmet Bey niye bozuluyor? Bütçe açığı ortada.
2: Bize Ankara büromuza daha önce Hakan Güldağ da anlatmıştır burada. Ben de lafını yaptım arada. Biraz zaman oldu ama Ankara büromuza kahvaltıya geldi. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Başladı böyle fırça atar gibi. Dedi ki ya dedi bir sürü şey söylüyoruz. Anlatıyoruz. Yazılı da koyuyoruz ortaya. Ama dedi kimse dikkat etmiyor. Sonra birden durdu dedi ki sizi tenzih edelim dedi. Aslında bizi de söylüyor.
1: yani kazanda siz de varsınız.
2: Aynen. Ama kastettiği şu. Diyor ki ben yatırım harcamalarından kısıyorum. O sırada rakamı yanlış söylüyor olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı 800 milyar liraya yakın falan bir yatırım harcamasından tasarruf vardı. Şimdi yatırım harcamasından tasarruf eyvallah. Yani bir önceliklendirmeyle.
1: Personel, ama işletme esas, onlar nerede?
2: Esas orada. Şimdi arada söylüyorum. Şimdi memurlar bana kızabilirler ama.
1: Hiç kızmasın.
2: Şimdi AK Parti ilk iktidara geldiği dönemden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Başbakanlığı döneminden beri şeyi söyler hep. 657'yi değiştireceğiz. Niye değiştirecek? Çünkü sonuçta memurlarda da artık hani eğer performansı iyi değil de işten çıkarma olabilsin. Kadro boşu boşuna.
1: Verimliliğe göre çalışsın.
2: Şey şimdi mesela görevden alınıyor, müşavir olarak kalıyor yerinde. Aynı maaşı almaya devam ediyor. O şekilde yapa yapa şu anda kamuda 5,5 milyon civarında
1: personel var. 6'ya yaklaştı.
2: Geçen 5,7.
0: Tabii tabii 5,7. Konuşuluyor.
1: Şimdi 2,5 milyondan 6'ya yaklaştı.
2: Şimdi aslında onun yarısıyla devlet çok rahatlıkla işler, işini yapar. O noktaya gelince şimdi o zaman asıl tasarruf orada. Ben aslında başka bir örnek daha verdim. Dedim ki ya şimdi biz gözümüzle hep tahlil ediyoruz. Fizibiliteyi bil de görebilite diye yapıyoruz.
0: Görebilite.
2: Ayhan Bey bakıyoruz güzel bir iş kurmuş. Aa para kazanıyor. Halen olsun. Biz de aynısını yapalım diye öyle yapıyoruz. Yani iş insanlarını söylüyorum. Genelde öyle. Ve gördüğümüze inanıyoruz daha fazla. Çok fazla okuyan, araştıran bir toplum değiliz. Kendimi de katarak söylüyorum buna.
0: Estağfurullah bence. Siz
2: ama öyle gerçekten de. Dolayısıyla şimdi dedim ki Sayın Şimşek'e, ya Sayın Bakan, kamunun mesela örnek olacak bir şeyler yapması lazım. Demesi lazım ki ben şu mesela araç kullanımından şu kadar vazgeçtim. O kendi bakanlığında, kendi uhdesinde olan şeyleri sınırladı. Onu gayet iyi biliyorum. Fakat müdahale edemediği yerler var. Oralardan da mesela görünebilen, kamuoyunu ikna edebilen, kamu da tasarruf yapıyor.
1: Önemli olan o.
2: Görüntüsünü verecek adımlar atılması lazım. Onları gördüğümüz zaman diyeceğiz ki kamu da tasarruf yapıyor diye inanacağız. O zaman biz de döneceğiz toplum olarak diyeceğiz ki tamam bizim de tasarruf yapmamız lazım. Bizim de daha dikkatli olmamız lazım. Yani şey anlamında söylüyorum. Harcama yeteneği olan, harcama gücü olanlar anlamında söylüyorum. Yoksa zaten askeri, maaşlılar olarak öyle bir şeyimiz yok bizim.
1: Maaşlı neyin tasarrufunu yapacak?
2: Evet.
0: Yani zaten yetmiyor yani.
2: Evet.
0: Çok önemli bir kesime. Siz bir şey anlatıyordunuz orada kaldık fiyat özellikle oluşumundan bahsediyorduk.
1: Fiyatın işletmeler için ne kadar önemli olduğunu, işletmelerin geleceğe belirlemesi, geleceğe yönelik strateji geliştirebilmesi açısından en temel faktör. Zaten işletmede fiyatı alırsanız pusula yok. Pusulasız bir kaptan özellikle bırakın fırtınalı havayı. Açık havada, güneşli havada bile açık denizde nereye gideceğini bilemez ki. Bilmesi mümkün değil. Hı hı. O da ciddi yakıt yakar. Nereye gittiği belli olmayacak. Doğuya gidecekse batıya gider. Olmadık şekilde maliyetlere, kayıplara uğrar. Şimdi maalesef bu fiyatlama davranışının bozulmasıyla geldiğimiz sonuç bu oldu. Şimdi bunu yeni baştan masaya koyup nerede yanlış yaptığı biz eğer doğru dürüst tahlil edip buna uygun şekilde bir politika aracı geliştirmezsek ben bu 3 yılın çok daha uzayacağını düşünüyorum. Hı hı. Geçen gün Mahvi Eğilmez'in, Mahvi benim sınıf arkadaşım. Bir anlatısını okudum, onların referans alarak söyleyeyim. Bir iktisatçı gelmiş İzmir'e, çağırmışlar iktisatçıyı.
0: Okudum onu ben, okudum, evet.
1: Çok
0: güzel.
1: Enteresan, dinleyicilerimiz de görsün. Adam çıkarken bir manava uğramış. Bir şey almış, adam da söylemiş ama tabii İngilizce bilmediği için bana bakmış öyle güzel, o kırmızı incir. Almış yemiş, müthiş lezzetli. Aradan 2 yıl geçmiş, adam yine İzmir'e konferansa geldiğinde, konferans çıktıktan sonra yine manava uğramış, aynı manava. O yok ama başka yine kahverengi, şöyle uzun bir şey var. Sormuş adama, almış bunu. Çıktıktan sonra bakmış, ısırmış. Ya tadı o değil. Ya demiş bunun boyu uzamış, tadı da kaçmış demiş. Şimdi bizim enflasyonun boyu uzadı, tadı da kaçtı.
0: İncir yerine patlıcanı yemiş.
1: Ben mafya refer olarak anlattım.
0: Evet, ben artık, de dinledim.
1: Artık oraya geldik. Bakın, evet, biraz önce Vahap Bey'in dediği o bütün o krizlerde, o enflasyon. 2001 krizi Türkiye'nin gördüğü en büyük kriz.
2: En büyük.
1: En büyük kriz. Yani orayı anlatmayalım. O bankalar, işletmeler, o zombi şirketlerin batışı, zombi bankaların kapanışı, satılışı, batışı neyse. 1,5 yıl sürdü. 1,5 yıl sonra Kemal Derviş'in o IMF'le yaptığı programla gerçekten Türkiye sanayide, ticarette kalkışa geçti ve 10 sene onun ekmeğini yedik. Şimdi buraya bakıyorsunuz, bu krizin başlangıcı o kadar şiddetli bir kriz değil. Türkiye daha büyük bir potansiyele ulaştı. Türkiye'nin imkanları çok gelişti. Dünya çok gelişti, dünya çok değişti. Özellikle de pandemiyle beraber piyasalara müthiş bir para saçıldı. Para bulmak çok kolay hale geldi. Abi 2001'de öyle değildi. 2001'de 26 milyar IMF'den para alacağız diye, affedersiniz, ümümüzü sıktılar.
0: Evet.
1: Halbuki bizim 21'lere geldiğimizde, 22'lere, 23'lere geldiğimizde dünyada çok para vardı. Para bulma sorunu yoktu. Bizim başka sorunlarımız olduğu için para gelmiyordu. Yoksa biz alın 2004, 2005, 2006, 2007'de ortalama Türkiye'ye 20 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye. Yani portföy yatırımı veya sıcak para değil. Geldi. Bizim başka kendi içsel problemlerimizde o kapıyı kapadık. Oralara bir türlü de dönemedik. Şimdi 3 yıl bir enflasyon programı olmaz. Yani Mehmet Bey kızacak, kusura bakmasın, hiç kızmasın. Bu böyle sürünerek gidiyor. Sürünerek giderek bu işi düzeltmek mümkün değil. Biraz önce Vahap Bey söyledi. Artık bizim külahımızı önümüze koyup yeni bir program yapıp zombi şirketleri temizlemek, ayakta kalan şirketleri desteklemek, yeni bir sanayi stratejisiyle beraber devletin de bugün altyapı yatırımlara, inşaata, şuna buna ayırdığı paranın yarısını yeni bir sanayi stratejisine tahsis ederek bu sektörü ayağa kaldırmamız gerekir. Türkiye sanayisiz yürüyebilecek bir ülke değil. 90 milyonu sadece hizmetler kesimiyle sadece şunla götüremezsiniz. Bizim tarımı ve sanayiyi ciddi biçimde desteklememiz gerekir.
0: Şimdi siz de yazmışsınız, OVP geliyor. Eylül'ün ilk haftası, 7'si diye galiba okudum bugün sizde. Beklentiler büyük oradan baktığınızda ama ne göreceğiz acaba? Nelerin olması gerekir onun içerisinde? Ve bir önceki OVP'yi hatırlayıp karşılaştırırsak ne kadar acaba o programda hedeflere ulaşabilmiş durumdayız baba?
2: Ya şimdi şöyle, bu geçtiğimiz OVP tabii hedefleri çok iddialıydı. Şöyle bir açmazı var ekonomi yönetiminin. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere. Çünkü sonuçta o da ekonomi yönetiminin bir parçası bence. Mehmet Şimşek de, Merkez Bankası Başkanımız da. Sayın Cumhurbaşkanlığı uygulanan programa ikna edebilmek için belli bir büyüme hedefi koymak durumundalar. Sayın Cumhurbaşkanı büyümeden taviz verilmesini asla istemiyor. Haklı kendi açısından, siyasi olarak haklı. Çünkü işsizlik daha fazla oluşsun istemiyor. Biraz daha iyi refah olsun istiyor. Orada da haklı. Ama işte az önce konuştuk geçmiş krizleri. Bu krizleri yönetmek için de, bu hedeflere ulaşmak için de bazı şeylerden feragat etmek, taviz vermek gerekiyor. Acıyı beraberce paylaşmak gerekiyor. Ama acıyı zamana yaydığınız zaman, biz erkenden başladık, dar gelirli, ücretliler uzun süre çekmeye başladık. Sonra bizim bize şeyler katılmaya başladı, sanayiciler de yavaş yavaş katılmaya başladı. Şimdi bütün kesimlere yayıldı o acı. Tabii araya siyasi bir takım şeyler de girdi, operasyonlar da girdi. Üstüne bir de savaş geldi. Dolayısıyla şeyi ne Sayın Mehmet Şimşek'i, ne Sayın Cevdet Yılmaz'ı, ne de Mehmet Fatih Karahan'ı şey yapmak, hani bunlar hatalıdır, yanlış yaptılar demek çok fazla mümkün değil. Eğer başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı'ndan müsaade alabilselerdi, sanki o ilk tedaviyi şok şeklinde yapabilselerdi, süre kısalabilirdi ve bu kadar uzamayabilirdi. Yani 19 Mart'a gelmeden belki işin önemli bir bölümünü çözmeye başlamış olabilirdik. Ama 19 Mart operasyonu başlayınca bir aşağı yukarı bir en az 6 ay, 9 ay öteledik. Arkasına bizim inisiyatifimiz olmayan bir savaş çıktı. O da bir öteleme yaptı. arkasında bir mutlak putlan o kadar etkili olmasa da o da bir sonuçta etki gösterdi. O da olunca dolayısıyla süre uzadı. 3 yılı ister istemez heba etmek zorunda kalmış olduk böylece.
0: İncir oldu patlıcan.
2: Aynen. Dolayısıyla gerçekten de öyle oldu. İncir patlıcana dönüştü. Şimdi yeni OVP'de yani tabii önümüzde bir de seçim var artık. Onu da dikkate alarak yapacaklar. Çok kolay bir süreç değil, çok kolay bir dönem değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeye ikna olması lazım. Yani bu şok tedavilere ikna olması lazım. Geçmiş şeyleri, o 94 krizini, 98 Rusya krizini, 2001 krizimizi, 2008 kendisi başbakandı, o sırada teğet geçecek diyordu. Çoğumuz inanmadık ama gerçekten haklı çıktı, teğet geçti. Ama hatırla, küçülme yaşadık o zaman.
1: Tabii tabii, 4.8 mi? 4.8
2: çok ciddi bir küçülme yaşadık. Tabii. Yani o oralarda...
1: Ama ekonomi çok güçlüydü o zaman. Evet. Ekonominin dinamikleri onu aştı.
2: Çok çabuk hani şey, bu krizleri en ideali, yani tabii kriz mecburen çıkıyor, ister istemez çıkıyor. Dünyada da çıkıyor, bizde de çıkıyor.
1: Tabii canım, kurtuluş.
2: En ideali V şeklinde yaşamak.
0: Evet.
2: Dibe vurup hızlı bir şekilde çıkabilmek. Öbür türlü, hani hayır U'ya da razı olduk ama L'ye şimdi L oldu.
1: L'ye geçtim.
2: Şimdi L oldu. L olunca o zaman herkesten, onun için Erdal Bahçıvan'dan da ya bu enflasyona bizi feda etme kardeşim uyarıları gelmeye başladı. Gerçekten de öyle bir durum söz konusu. Şimdi bu OVP'de beklenti. Şimdi tabii Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Orada 2027 ve 2028 enflasyon hedeflerini değiştirmedi.
0: Evet, orada
2: o OVP ile paralel yapacağız dediği için muhtemeldir ki tekhane konusunu daha da öteleyeceğiz. Tamam, itirazımız yok, olabilir ama gerçekten de bir hani çok tedavi artık geçtik, kolay değil ama para programının yanına o zaman demek ki başka programlar da eklemek lazım ki destekleyici doğru bir yol alalım ve işin üstesinden gelelim. Aksi halde bu 30'lardaki enflasyonla sıkıntı çekmeye devam ederiz. Bir de dünyada hani niye Türkiye öyle hak etmiyor ki bu kötü örneği?
0: Evet.
2: Ya gerçekten enflasyonda bu kadar seviyeyi hiç hak etmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli var. Aynen Ayhan Bey'in söylediği gibi çok güçlü bir sanayisi var ve o sanayinin kaslarını ciddi ölçüde kaybetmeye başladık. 20'lerin üstündeyken milli gelirin içerisindeki payı 17'lere, 16-17'lere düştü. Şimdi o kası kaybetmemek lazım. Hep işte örnek olarak da söylüyoruz. Yanılıyorsam Ayhan Bey düzeltir. İtalya'nın sınırlarından ta Çin sınırına kadar olan bölgede sanayi anlamında en güçlü kasları olan ülkelerden biriyiz. Yani hatta en güçlü kası olan ülkeyiz. İhracat kabiliyeti yüksek ülkeyiz. Yani dünyada ihracat
1: 800 civarında mal ihraç
0: evet.
1: ediyoruz.
0: Evet, bakın. Evet.
1: Yani hem çok... ülke sayısı olarak hem ihraç edilen müthiş. Mal sayısı olarak gerçekten çok güçlü bir sanayimiz var. Çok güçlü bir, ama onu daha önceki programlarda da söyledim. Bu paradigma devrini tamamladı. Hı hı. Yeni bir paradigmaya geçmemiz aynen. gerekir. Olay bu. Ama bunu, bakın şimdi orta vadeli plandan bahsettiniz. Hı hı. Bu bir temenni programı. Devlet Planlama Teşkilatı olmadan, kamu için mecburi, özel sektör için teşvik eden, yol gösteren bir plan haline gelmeden biz orta vadeli planlardaki hedefleri, rakamları iyi bir iyi niyet gösterisi ve temenni olarak okumaya devam edeceğiz. Bu felsefeyi bizim kökten değiştirmemiz gerekir. Artık bizim planlı, programlı bir ekonomiye geçme mecburiyetimiz var. Dünya oraya gidiyor. Dünya oraya gidiyor. Ya biz bunun dışında kalamayız. Yani bizim orta vadeli program güzel. Çok güzel bir metin. Okuyunca çok hoşunuza keyfi gidiyor. Çok keyifle. Ama daha birinci yılı bırakın dolmayı. Üç ay sonra eskiyor. Niye? Çünkü kamu için hiç emredici bir tarafı yok. Evet. Fakat Vahap Bey'in dediğine şöyle çok katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu işe ağırlığını koymadan, bu işe gerçekten bizim büyümeden fedakarlık yapmadan bu programda beklediğimiz sonuçları kısa sürede elde etmemiz çok zor.
0: Şimdi büyümeden fedakarlık diyorsunuz, çok doğru. Ama zaten hali hazırda büyüme oranları da düştü bu arada.
2: Düştü.
0: Yani geçmiş dönemdeki gibi işte hep ne deriz, %5'tir Türkiye'nin ideal büyümesi falan. Oralardan anladım. Çok uzaklaştık kemeriniz, şu anda
1: kemerinizde, baktığınızda. Kemerinizde şu iki deliği daha küçülteceksiniz. Hiç bunun başka çaresi yok.
2: Yani şey...
0: Bu bedeli ödemeden... 3 değil 2 olacak belki.
1: Bakın,
0: yani.
1: Bu bedeli, bu bedeli topyekun ödemeden... Bu sıkıntının içinden çıkamayız. Çıkartırsak uzar, patlıcana dönür. Uzar yani.
0: Çok, çok sevdiniz patlıcanı.
1: Evet. Maalesef
0: virgül,
1: öyle.
0: Bir virgül koyalım mı? Sonra ateşli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. O zaman bir reklam arasına gidiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yeni bir sanayi politikası dedik ya Ayhan Beyciğim. Acaba onun önemli bir bölümüne verimlilik başlığını da koysak mı? Çünkü birçok aslında konuştuğumuz şeylerde müthiş bir verimsizlikten de bahsediyoruz. Mesela bu yapay zekanın nereye gittiği gerçekten bir belli değil. Yani çok senaryolar var
1: Çok
0: ama
1: ciddi yatırım yapılıyor.
0: Çok acayip yerlere
1: Tabii
0: gidecek, çok acayip yatırımlar
1: çok büyük
0: yapılıyor
1: problem
0: ama
1: var. O
0: hani
1: paralar
0: nasıl?
1: nasıl dönebilir? Çok
0: İşte
1: büyük
0: herkes
1: problem var.
0: bundan korkuyor ama kendi içinde müthiş bir işte Amerikan Merkez Bankası Başkanı bile onun yaratacağı verimliliğin fiyat istikrarı programında etkili olacağından
1: Öyle
0: bahsediyor.
1: tahmin ediyor.
0: Tahmin ediyor. Ama gerçekten bu verimlilik meselesinde faydalanabileceğimiz bir yanı da var gibi.
1: Muhakkak.
0: Şirketler için de mesela sanayi kesimi için de öyle. Yani bu verimlilik meselesini belki biraz daha mı yeniden düşünmek zamanı şimdi? Ne dersiniz?
1: Şimdi Hande Hanım, tabii ki çok önemli verimlilik. Yani işletmelerin hayatiyetini uzun ömürlü olmasını sağlayabilen en temel faktör kârdır. Kâr da verimlilikle paraleldir. Yani bunlar bir madalyonun iki yüzü gibidir. Verimlilik varsa kâr var, verimlilik yoksa kâr yok. Çok önemli, fakat şimdi gerek veri merkezlerine, gerekse bu veri merkezlerinin gerektirdiği bilgi işlem kapasitelerine, bununla ilgili enerji olanaklarına ciddi yatırımlar gerekiyor. Çok ciddi yatırım. Şimdi ülkemizde öncelikle bundan önce tabii ki teknolojiyi takip etmek, teknolojiye yatırım yapmak zorundasınız. Fakat şundan ben çok korkarım. Yani Türkiye'de bu çok oluyor. Biraz önce de zaten Vahap Bey söyledi. Görsel yatırım, matematiksel yatırım değil de gözle bakıyoruz biz. Vahap Bey yaptıysa ben de yaparım.
2: Görebilite.
1: Ha,
2: görebilite. Güzelmiş.
1: Sakıp, parantez içinde söyleyeyim, kapatayım yine konuya döneyim. Sakıp Bey demişler ki ya Kayseri'ye sen niye yatırım yapmıyorsun? Yok ağam demiş, ben Kayseri'ye yatırım yapar mıyım? Ben yapsam hemen yanına gelir, o taklit eder, o taklit eder. Kendisini de batırır, beni de batırır demiş. Şimdi görsel yatırım böyle yürüyor. Çünkü matematiğe dayanmayınca. Fakat maalesef Türkiye'de bu çok yaygın. Şimdi teknolojide geriye kalmayalım veya teknolojinin dışında kalmayalım diye bu teknolojiyi de çöplük haline dönüştürmemek gerekiyor. Çünkü çok büyük yatırımlar, çok büyük paralar gerektiriyor. Bizim önceliğimiz birinci sırada, şimdi biraz önceki söylediğim o paradigma değişikliğini, devletle beraber bir yeni sanayi stratejisini planlamaktan geçiyor. Biz o yeni sanayi stratejisini planlamadan, biz işte veri merkezleri kuralım, buna uygun işte bilgi işlem kapasitelerini genişletelim, bu verimlilikleri artıracak şekilde düzenlemeler yapalım. Ya insan gücünü de buna göre ayarlaman lazım. Üniversitelerini de buna göre ayarlaman lazım. Bu insan gücü Türkiye'de var mı? İşletmelerde var mı? İşletmeler o dönüşümü sağlayabilecek insan kaynağına sahip mi? Bugün işletmenin en temel faktörü insandır. Sermaye ikinci plandadır. Yani bütün bunların ciddi bir planlamasını yapmamız lazım. Ciddi planlamasını yapmadığımız takdirde bu yatırımlar da çöpe gider. Onun için bizim sanayiyi yeni baştan düşünmemiz gerekiyor. Bunu özel sektör ne sermaye gücüyle ne imkanlarıyla tek başına yapamaz. Onun için dedim devlet planlama teşkilatını. Devletle beraber bizim yeni bir sanayi stratejisi yapmamız, devletin bu altyapıya, çünkü uzun yıllardır aşağı yukarı 20-25 yıla yaklaşan dönemden beri inşaata altyapı ve üst yapı olarak çok ciddi paralar yatırdık. Sanayiye bu yönde ciddi para yatırmadık. Özel sektör kendi imkanlarıyla yapabildiğini yaptı. Zaten o 80'lerin, 90'ların dönüşümüyle 2000'lere gelen yatırımlar, 2000'lerin sanayi kapasitesi kendi büyüklüğünün sınırlarına geldi. Şimdi bizim bu sınırları, mesela hep deniyor ki işte efendim dolar buraya gelsin, euro buraya gelsin, TL buraya gelsin. Bunlar doğru da bir başka doğru daha var. Bizim bu verimliliği artırabilmemiz, yeni bir teknolojiyle katma değerleri yükseltmemiz yeni biz. Onun için biz hangi sektörlerde dünya ile rekabet edebiliriz? Hangilerinde öne çıkabiliriz? Hangilerinde neleri nasıl yapmamız gerekir? Bunları planlayıp buna uygun işte yapay zekayı, veri merkezlerini, işte bunlara uygun bilgi işlem üretim kapasitelerini, enerji santrallerini falan hepsini buna göre planlayıp yürütmemiz gerekir. Bunu yaparsak ben Türkiye'nin bu sanayi altyapısıyla, bakın 1980'lerde, 90'larda, hatta 2000'lere gelinceye kadar, 2000'lerin başlarına gelinceye kadar dünyayı Avrupa ve Amerika üretim kapasitesiyle besledi. Avrupa devre dışına doğru çıkıyor. Ama Avrupa o dinamizmini kaybetti. Şimdi Çin ön plana, işte Çin uzak doğuda, Tayvan'da, Kore'ydi. Bu ülkelerden biri de Türkiye'dir. Türkiye üretim üssü olabilecek bir potansiyele sahip ülke. Jeopolitik itibariyle, sanayi altyapısı itibariyle, insan kapasitesi itibariyle ama bunu işte dedik ya şeker var, un var, helva haline dönüştürmemiz gerekir. O helva haline dönüştürebilecek ustalar da var bu ülkede. Ciddi bir müteşebbis sınıfı var. Gerçekten. Çok ciddi. Ne yok biliyor musun? Niyet yok. Program yok. Program yok. Niyet yok, program yok. Kamu tüm kaynaklarını altyapıya yönlendirmiş. Sanayiye dönüp de gözünün yanıyla bakıyor. Sanayinin bu ihtiyacı teşvik değil. Onu size samimiyetle söyleyeyim. Dünyada en çok teşvik verilen ülkelerden biri biziz. Ama bunun karşılığında hangi patent çıkmış, hangi inovasyon çıkmış derseniz o ölçülmüyor, değerlendirilmiyor. Ölçülmeyen, değerlendirilmeyen bir kaynak israf etmek demektir. Onun için Türkiye'nin o tür teşviklere değil, biraz önceki dediğim yatırım programlarına devletle beraber planlayıp yönlendirmeye ihtiyacı var. Bu konuda da ağırlığı koyabilecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı bu yönde bir yönlendirme yaparsa ben eminim Türkiye bu işin alıp götürebilecek güce ve potansiyele sahip.
0: Sen ne dersin Alp abi?
2: Ya yönlendirme yapmasa bile doğru
1: niyet, niyet
2: doğru başladı. Şekilde anlatanlara onay verse Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten iş önemli ölçüde çözülür. Bir kere aslında dün de Güngör abimizin, rahmetli Güngör Aras'ın vefat yıldönümüydü. Mezarı başında eşi Nuran Hanım'la ve kızıyla beraberdik. Nuran Hanım da DPT kökenlidir.
1: Tabii.
2: Yine DPT'den laf açıldı. Gerçekten de Devlet Planlama Teşkilatı kapatılınca aslında rolünü daha iyi anladık. Geçmişte o kadar bir bölümümüz farkında değildik. Ama o kadar güzel ders çalışarak, o kadar güzel planlar yapmışlar ki sanayi yani sanayi şeyleri şirketleri kurulurken izinler verilirken çok ciddi araştırmalar yapmışlar.
1: Çok.
2: Mesela bir tane örnek vereyim. Mehmet Cengiz'le beraber Samsun'daki bakır fabrikasına gittik. Sohbet ettik. Yan tarafta da bir gübre fabrikası var. Dedi ki ben burayı satın aldıktan sonra ihaleye girdim, satın aldım. Ama yanındaki gübre fabrikasının ne işe yaradığını bilmiyorum dedi. Halbuki Devlet Planlama Teşkilatı, devlet planını yaparak ikisini yan yana kurmuş. Neden? Çünkü bakır üretirken sülfürik asit ortaya
1: asit
2: çıkıyor.
1: Asit çıkıyor. Tabii onu da
2: o sülfürik asidi gübrede kullanıyorsun. Şimdi ikisi de ayrı ayrı şirketler satın aldı.
0: Ya.
2: Yani bahsettiğim günler için söylüyorum. Şimdi bir süre iki şirket anlaşıyor. Mehmet Cengiz'in şirketi yandaki şirkete sülfürik asiti veriyor. Bir süre sonra diyorlar ki tamam kardeşim biz senden almıyoruz. Gerçi o restleşme hayırlı bir işe vesile oldu. Mehmet Cengiz gitti Mazı Dağı'na.
1: Mazı Dağı'nı biz yaptık.
2: İnşaatını
1: yaptık. Evet.
2: Mazı Dağı'na hatırladığım rakam
1: bir
2: çok
1: müthiş. O dönemin bir muhteşem bir
2: kesinlikle. Yani hep böyle Mehmet Cengiz'i başka türlü eleştirirler. Ama 1.2 milyar dolar civarında yatırım
1: daha
2: yaptı
1: fazla,
2: oraya.
1: Daha fazla.
2: Artmıştır,
1: daha
2: mutlaka fazla. Artmıştır.
0: Ne tesisi o? Nasıl?
2: Gübre tesisi ama adı gübre tesisi.
1: 4 tane fabrika var.
2: İç içe fabrikalar ve çok kıymetli devam ürünler çıkıyor ortaya. Sonra gitti Manchester'dan, İngiltere'den bir fabrika satın aldı. Oradan bazı ürünleri oraya gönderiyor. Orada daha da ileri kilogramı 100 pound'a olan ürünler elde ediyor. Yani demem o ki o Samsun'daki bakır fabrikasının yanına gübre fabrikasını kurmayı planlama sana anlatıyor. Bunu yapman lazım diyor. Şimdi planlama olmadan görebilte dedik ya. 1990'lı yıllar, herhalde 1995-96 falan o dönemler. Hürriyet'te çalışıyorum o sırada. Osman Benzeş, Türkiye Giyim Sanatçıları Derneği'nin önemli isimlerinden biri. Aradı bir gün, dedi ki, ya dedi ben Milano'ya tekstil makineleri fuarına gittim dedi. Ya Maraş'tan dedi, bir takım iş adamları gelmişler dedi. Dışarıda yemek gibi bir şeyleri yok dedi. Çünkü ne dilleri var, ne bir şey var. Güvenleri yok. Onun için otel odasında dedi, menemen yapıyorlar, yiyorlar. Ondan sonra gidip milyon dolarlık makineler alıyorlar dedi. Bu da görebiliteden kaynaklanıyor. Ha, kötü mü oldu? Bazıları evet şey oldu, açığa çıktı ama Kahramanmaraş'ta da bir şey oldu, ciddi bir tekstil altyapısı oluştu. Ama bazıları tabii yanlış olduğu için elenenler, kapananlar söz konusu oldu. O da mesela görebilen örneklerinden bir tanesi.
0: Ama
2: bir
0: işte başka, yönlendirme bu zaten.
2: Aynen öyle, yönlendirme bu. Bir başka örnek daha yine görebilteye. Adana'da böyle bir şey sanayi turu yapıyoruz. Hakan Gülda, Şeref Oğuz beraber anlatıyor buluştuğumuz şirket. Şey esas büyük patron abileri dedi ki ya dedi biz dedi bir şey yatırım yapmak üzere bu yatırıma yapmadan önce dedi aklımızdan geçiyor ne yapsak ne etsek. Ya dedi bir baktım dedi bir tane fabrika Kurban Bayramı demiyor, Ramazan Bayramı demiyor, Cumhuriyet Bayramı demiyor, bacası hep tütüyor dedi. Baktık ki dedi ya bunun bacası tütüyor biz de aynı şeyi yapalım.
1: Ne güzel.
2: Nişasta.
1: Ne güzel.
2: Ya mısır işlemek. Tabii ki onu daha ileri götürünce çok iyi şeyler olabiliyor.
0: İşte aynısı tarımda da yok mu zaten?
2: Aynı.
0: Dolayısıyla tarımda da şey, aynısını yaşıyoruz.
2: Aynısını yapınca.
0: O görebilite dediğinizde.
2: Aynen öyle. Ama ha devamını getirirse iyi şeyler oluyor. Şimdi mesela ben o mısır işleyen fabrikalardan birini gezdim. Dünyada mısır işleyerek 4000'e yakın ürün üretmek mümkün. Onlar 100'e yaklaşmışlardı. Hı hı. Yani ciltlette kullanılan madde bile mesela var. Yani çok farklı şeylerde kullanabiliyorsun. Dolayısıyla geliştirebiliyorsa yapsın görebilteyi. Ama önemli olan geliştirmesi. Hani verimlilik konuşuyoruz
0: evet,
2: ya.
0: Evet.
2: O zaman hem katma değerli ürün de üretmesi söz konusu. Böyle bir noktaya getirebiliyor. Aksi halde sadece on bacası tütüyor ben aynısını yapayım diye kalırsa maalesef o sonra zombi şirkete dönüşüp
1: işte
2: bu,
1: da,
2: bu tür krizlerde yaşayamıyor.
1: Bir yönlendirme olmadığı için bakın Devlet Planlama Teşkilatı bir dönem ben de devletteydim oradan biliyorum. Sonra da özel sektörde. Devlet Planlama Teşkilatı hangi sektörlere ne yatırım yapılacak bunu belirler. Dolayısıyla siz oraya gittiğinizde sizin fizibiliteniz yani böyle görsel değil, gerçekten matematik çok ciddi biçimde fizibiliteyi çok detaylarıyla, ayrıntılarıyla incelenler. Ben öyle çok fizibilite raporunun reddedildiğini gördüm. Hı hı. Bizim kendi fizibilite raporumuzun bile reddedildi. Yani onlar öyle kolay kolay teşvik vermezdi veya o yatırıma müsaade edilmezdi. Yani şimdi işte nişasta fabrikası yanına öbürü de kurdu. Geliştiremedi ne olacak?
2: Tabii.
1: Neye göre yaptı? Bu da teşvik alıyor, bu da teşvikli. Bu ne demek? Kamu kaynaklarının israfı demek.
0: Yani vallahi sohbetinize doyum olmuyor, süre bitmiş.
2: Bitmiş mi?
0: Vallahi bitmiş. Yönetmenim hadi hadi diyor. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yine bekleriz Vahap abi. Çok güzel, çok keyifli sohbet oldu değil mi Ayhan Bey? Güzel oldu.
1: Çok gayet güzel.
2: Ayhan Bey'le iyi anlaşıyoruz.
0: Evet. Ayhan Bey'le anlaşamayan yok ya.
1: Vahap Bey'i çoktandır görmüyor. En önemli tarafı o.
0: Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli konuklarım Ayhan Yavrucu ve Vahap Munyar'la birlikteydik. Ekonomik Gönlüm'ün sonuna geldik. Bir reklama gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 14 Ağustos haftasında 54,3 milyar dolara yükseldi. Böylece swap hariç net rezervlerde son 3 haftadaki toparlanma 16 milyar dolara ulaştı. Aynı

Hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri de 5,2 milyar dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Bankası ve Merkez Bankası verilerine

yatırımcıların hisse alımı son 1,5 ayın en güçlü seviyesine ulaştı. Tahvil tarafında ise yabancılar 9 hafta sonra satışa dönerek 290 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. JP Morgan, Türk Lirası cinsi iki devlet tahvilini gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksine ekleme kararı aldı. Bu değişiklikle Türkiye'nin endeksteki ağırlığının 20 bas puan artarak %1,29'a yükselmesi bekleniyor. BDDK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri üzerinden Bloomberg HT tarafından yapılan hesaplamaya göre carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü 14 Ağustos haftasında 1 milyar dolar artarak 62,4 milyar dolara yükseldi. Böylece Ağustos ayının ilk haftasında kaydedilen rekor seviye yenilenirken carry trade pozisyonlarında son 2 haftadaki artış 4 milyar dolara yaklaştı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yatırımlarının İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığını savunarak yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de gelin fiyatlamaları görelim. Bugün işlemlerde nasıl bir fiyatlama var karşımızda bakalım hep birlikte. Borsa İstanbul'da günü negatif bölgede tamamladık. BIST 100 endeksi %0,43'lük bir geri çekilmeyle günü tamamladı. Kapanış seviyesi 14.396 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı da keza öyle. Euro dolar çaprazında yatay negatif bir seyir var. Hala 1.16'nın üzerinde parite. Şu anda işlemler 1.16.74 seviyesinden geçiyor. Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı bugün. Merkez borsalarda Londra FTSE 100'de ve İtalya FTSE MIB tarafında yatay pozitif bir kapanış gördük. Diğer yandan Paris CAC 40 günü %0,57, Frankfurt DAX ise %0,41'lik bir geri çekilmeyle tamamladı. ABD tarafı satıcılığı Dow Jones'ta %1,25, S&P 500'de %0,73 ve Nasdaq tarafında da an itibariyle %1,01 düzeyinde bir geri çekilme görüyoruz. Tahvil getirilerinde ise yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4,69 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,38'de şekillenirken 2 yıllıklarda ise %4,18 seviyesi karşımıza çıkıyor. Son olarak MTI'ye bakalım. Altında, gümüşte, Bitcoin'de, petrolde yön yukarıda. Ons altında %0,12'lik yukarı yönlü bir hareket var. $4,520.93 seviyesindeyiz. Gümüşte $67.96'tan geçiyor işlemler. Orada da %1,48'lik bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de %4,83'lük yukarı yönlü bir hareket var. Burada özellikle Trump'ın yaptığı açıklamaların etkisi var. 72.352 seviyesine taşındı. Şu anda işlemlerin geçtiği seviye. Burası Bitcoin'de. Petrol tarafında ise Brent'te $93.77'e yükseldik. %2,35'lik yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX'te ise %2,33'lük yukarı yönlü bir hareketle an itibariyle $87.83'ten geçiyor işlemler. Evet, şimdi Avrupa'nın notlarına detaylı bakmak üzere Londra'ya dönüyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa endekslerinde perşembe günü karışık bir seyire hakimdi. Endekslerde yatağa yakın bir görünüm vardı. Özellikle ABD Hazine Bakanı Bessent'tan gelen açıklamalar sonrası Avrupa borsaları kayıplarının bir kısmını sildi. Diğer yanda Trump'ın açıklamalarıyla Brent petrolün varil fiyatının $94'ların üzerine çıkması enerji hisselerine destek verdi. Enerji sektörü en hızlı yükselen sektör oldu Avrupa'da. Fakat enflasyonist kaygıların yeniden ön plana çıkması risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Parite 1.16.80'li seviyelerdeki seyrini devam ettirdi. Ve Avrupa'nın gösterge endeksine baktığımız zaman artık jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcıların bekle gör pozisyonuna geçtiğini görmekteyiz. Doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı Avrupa'da ve doğalgaz vadeli kontratları son 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Basra Körfezi'ndeki savaşın çıkmaza girmesi ve barış umutlarının zayıflaması etkili oldu. Fiyatlarda yaşanan yükselişte 65 euro megawatt saat seviyesinin üzerine tırmandı fiyatlar. Çatışmanın uzaması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırmış durumda. Özellikle Avrupa'nın kışa hazırlandığı ve stoklarını doldurma çabası

0: da olduğu bu dönemde Avrupa'nın işini giderek zorlaştırıyor bu durum. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de doğalgaz fiyatlarına destek veriyor. Şu anda Avrupa'daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarına baktığımız zaman yalnızca %62 seviyesine ve bu oran kayıtlardaki şimdiye kadar görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor. Her ne kadar fiyatlar 4 yıl önce enerji krizinde görülen o rekor seviyelerin halen oldukça altında kalsa da Hürmüz Boğazı'nın bu yıl sonuna kadar kapalı kalma ihtimali kış döneminde fiyatların yeniden 3 haneli seviyelere çıkmasına neden olabilir. Kurumlardan gelen uyarılar bu yönde. Özellikle Asya ile rekabet etmek durumunda şu anda Avrupa'daki LNG kargoları. Bu da daha fazla maliyet ödemek durumunda bırakıyor şirketleri. İngiltere'de enerji faturalarının Ekim ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Elektrik fiyatlarında yükselmesiyle beraber Avrupa hükümetleri İran savaşının tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla şimdiye kadar yaklaşık 12 milyar euro seviyesinde mali destek taahhüdünde bulundular.
1: Evet, çok teşekkürler Ceren'e ve araştırma masasına dönelim. Sevgili Çağlar Kuzukluğuna kulak verelim.
2: Hep ekonomi ve finans dışı konularla ilgili gelişmeler olur. Burada fiyatlama nasıl olacak diye konuşur durumdayız genel olarak. Ama bu kez belki de o dışarıdaki koşulların yarattığı bir mecburiyet. Tabii ki ekonomi ve finans sınırları dahilinde de burada birçok etmen var ama özellikle ABD tahvil tarafı ile ilgili görmüş olduğumuz haber akışını takiben özellikle 19 Ağustos 2026'yı bu minvalde açıkçası görünüm olarak karşımıza çıkarmıştı. Herkes bunun ardını merak ediyor. Bu bandı kayda aldığımız dakikalarda hisse senedi piyasalarındaki coşkunun çok uzun sürmediğine tanıklık ediyoruz. 20 Ağustos 2026 itibariyle tersine dönebilir. Tekrar kaviyatımızı çekince bizi koyalım. Ama uzun vadede palyatif bir çözüm mü, buradan sonra farklı adımlar gelirse piyasa bir şekilde olumlu olmaya ikna olur mu, orasını göreceğiz. Ama ilk elden yine yorumlar gelmeye başladı. Özellikle bizim ABD tahvil faizleriyle ilgili atılan adım sonrasında belki de yılın kalanında çokça yukarı yöndeki hareketine ya da yüzlere yakın kaldığı seviyelerdeki seyrine alıştığımız spot dolar endeksi bu şekilde bir miktar daha baskı altında kalabilir şeklinde. Burada peki kimler bunları söylüyor diye bakacak olursak Reed Capital'dan Gerald Gant söylüyor. En büyük kaybeden kesinlikle dolar diyor. Çünkü uzun vadeli reel faizleri bilinçli olarak aşağı çekiyorlar ve ekonomiyi ayakta tutabilmek için daha zayıf bir dolara ihtiyaç var. Dolardan daha da uzaklaşıp çeşitlendirmeyi arttırabiliriz şeklinde bir yaklaşım var. Franklin Templeton'ın Melbourne ofisinden Canobie'nin de vadeli tahvil faizlerini bir ölçüde kontrol altında tutabilmek için doların gücünden fedakarlık etmeye hazır olduklarının vurgusu var. Bununla beraber alternatif ve ülkenin yapısal sorunlarını ele almak ve bunu çok daha zor olarak yapabilirlerdi. Lakin bununla tırnak içerisinde oynarlarsa işlerini kolaylaştırıyorlar diyor. Siyasetle ekonomi ve parasal döngüler tabii ki iç içe geçmiş vaziyette. Trump bir ajandayla göreve gelmişti. Yılın geride kalan kısmında açıkçası başta ABD'liler olmak üzere yatırımcıyı dünyada da çok açıkçası rahat bırakan bir durum yoktu. Bakalım bu adımlar ve sonrasında karşımıza biraz daha piyasayı rahatlatacak bir görünüm çıkacak mı?
1: Küresel piyasalarda tatlı perşembe. Azıcık tadımız az, Ferhat yok çünkü. Azıcık ama. Çok değil.
3: Onun tadı yerinde ama tüymüş gene tatili.
1: Tüydü ama geçen hafta söylemişti tüyeceğini. Hmm. Belirtmişti bunu. O yüzden kendisine iyi tatiller diliyoruz. Gıcık oluyoruz, kıskanıyoruz ama olsun, seviyoruz onu. Biz baş başayız efendim Berk Dinç Türk'le. Ne kadar sorabilirseniz sorun, bakın bu akşam elimden gelen tüm performansı göstereceğim. İsyan edenler, efendime söyleyeyim, abla niye sormuyorsun, Hande niye sormuyorsun, Hande Hanımcığım, her türlü ifadeyle bana soru soranlar, gelin efendim. Hande Demirel TV adresim biliyorsunuz, hem X'ten hem Instagram'dan yazabilirsiniz, hepsine bakacağız. Ne haber şekerim, her şey yolunda mı?
3: Güzel.
1: İyi görünüyorsun.
3: Sen güzel, de iyi güzel. Görünüyorsun.
1: Birbirimizi övelim böyle.
3: Böyle körler sağlar.
1: Niye öyle diyorsun ya? Hiç kör sağır falan değiliz. İyiyiz. Hmm. Beşiktaş 3 tane atmış.
3: Mesela.
1: Vallahi yani. Tam şampiyon olur muyuz ya bu sene?
3: Olamayız.
1: Neden olamayacakmışız?
3: Kadro derinliğimiz yok bence.
1: Allah'ım ya Rabbim ya. Bir umudumuzu neden elimizden alıyorsun ya? Belki de oluruz.
3: Ya çok da şampiyonluk için, kupa için tutacak olsaydık Beşiktaş'ı Real Madrid'e tutardık.
1: Ya bu beylik laflar da benim benden alıyor ya. Renkleri seviyoruz ayrı, evet. Renkleri seviyoruz. Şimdi senin arkadaşların tahvil geri alım hamlesi yaptılar. Ne demiştik? Biz bunu bekliyorduk aslında bakarsan, değil mi? Ama tabii birçok şeyler oldu. Bu hamle geldi. Sonra piyasalar bir rahatladı, gevşedi. Çünkü onun öncesinde büyük bir stres yüklenmişti. Peki bunun devamını görecek miyiz biz? Bu verdikleri parayı nasıl geri alacaklar? Alacaklar mı? Bugün S&P, Nasdaq her yer satıcılığı o tarafta. Savaş bu arada, daha doğrusu haber akışı orada kızıştı. Yine 90 doların üzerindeyiz filan. Ama bir kere nasıl yorumlamak lazım bu uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirilen geri alımların miktarının en az iki katına çıkarılacağı yönündeki hamleyi?
3: Aslında orada miktardan çok verilen mesaj önemli. Yani Amerikan hazinesi diyor ki ben uzun vadeli tahvil faizlerinin kopup gitmesine izin vermeyeceğim. Ve biz dünkü hamleyle Scott Bessent'ın tolerans seviyesini görmüş olduk. Yani 10 yıllık tahvil faizleri %4.75'e dayandığında anlayacağız ki Amerikan hazinesi devreye girecek. Neden? Çünkü uzun vadeli tahvil faizleri yükseldiğinde Amerika'da şirketlerin borçlanma maliyeti artıyor. Bu da ekonomi üstünde baskı yaratıyor. Sana geçen programda üstüne basa basa CIA başkanının biz teknolojik rekabette Çin'in gerisinde kalırsak küresel hegemon gücümüzü kaybederiz dediğini söylemiştim. Şu anda Amerika ekonomisini yavaşlatmayı, bu sanayi devrimini ertelemeyi asla göze alamaz. Şimdi biliyorsun ki sene başında genel görüş hep şöyleydi. İşte petrol fiyatları kontrolden çıkacak, tahvil faizleri 6,5-7,5, Fed de faiz artıracak, her şey çökecek. Ne demiştik?
1: Ne demiştik?
3: Amerika doların kuvvetlenmesine asla izin veremez. Tahvil faizlerinin kopup gitmesini göze alamaz. Trump değil ekonomiyi çökertmek, çok kuvvetli ekonomi ve tarihi zirvedeki endekslerle seçime girecek demiştik. Ne oldu? Aç ekrana bak.
1: Yani evet, elbette öyle bir tabloyu görebiliyoruz detaylara bakmazsak, yani büyük resme tek başına, ama aralarda o haber akışı o kadar yoğun ve fiyatlamalar o kadar gerçekçi ki insan o ana resimden, yani senin burada hep anlattığın ana resimden de kopabiliyor. Dolayısıyla daha uzun soluklu bak diyorsun. Şimdi gerçekten ne kaldı şurada, yani Eylül, bir hafta sonra Eylül, Ekim. Kasım, 2,5 ay desen ona. Çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla gerçekten oraya doğru gideceğiz. Şimdi eğer petrol fiyatlarında ekstra bir numara olmazsa, ama orada da Trump hep şunu söylüyor, işte düşük bunlar, düşecek fiyatlar falan. Sonra öğrendik ki gizli gizli oradan zaten şey geçiriyormuş, petrol geçiriyormuş biliyorsun. Dün Axios'ta bir haber vardı, 15-20 tanker geçiyormuş mesela. O taraftan baktığında, yani orada da bir kontrol mekanizması var gibi duruyor petrol fiyatları tarafında.
3: Şimdi jeopolitik tarafa geleceğim ama önce şunu söyleyeyim. İnsanları sene başından beri gürültüde kaybettiler. Herkes bir endişe içerisindeydi. İşte tweetler atıldı, haberler geldi, sağda solda medyada çöktü çöküyor, savaş başlıyor diye. Hiçbiri olmadı bunlar.
1: Şimdi yine konuşuluyor. 120 dolar diyen var, 150'ye 200'ü bekleyen var. Yani 90'a geldi mi bu senaryolar başlıyor zaten.
3: Çünkü böyle patladım demek zor geliyor insanlara.
1: Bak şimdi.
3: Biz kaç aydır 200 doları duyuyoruz? 150'yi 200'ü tahvil faizleri kontrolden çıkacak diye. Amerikan başında 3 silahşörler varken Trump, Bessent ve Bush bu tahvil faizlerinin kontrolden çıkmasına, sanayi devrimi tamamlanmadan ekonominin çökmesine asla izin vermezler. Sana bunu Roosevelt dönemiyle ilişkilendirmiştim biliyorsun. 1941 ile 52 arasında yaklaşık 10 yıl boyunca bu tahvil faizlerini baskıladılar. Bugün Fed'in ve Amerikan hazinesinin elindeki enstrümanlar çok daha kuvvetli. O yüzden burayı şişirmeye, endeksleri şişirmeye, ekonomiyi canlandırmaya, nominal büyümeyi arttırmaya devam edeceklerdir. Yani siz aslında işte bu felaket senaryosu çizenler belki bir süre zeki görünebilir ama büyük resmi görenler her zaman kazanır.
1: Hadi bakalım. Hande Hanım merhabalar diyor Esra Uludağ. CRW.
3: Dur CRW. Çok erken girdim. Bence şu jeopolitikayı da konuşalım.
1: Heyecanla bekliyorlar insanlar bu soruları. Anladım, da o yüzden
3: çocuk
1: konuşalım.
3: Çocuk kişi gibi çalıştırıyorsun. Dur abi bir saat daha.
1: Pardon. Tamam birazcık daha bekleyin. Doğru, o tarafı konuşmadım.
3: Çünkü petrol tarafı önemli.
1: Evet.
3: Şimdi aslında bugün bu Amerika ile İran arasındaki gelişmeler çok önemli bir jeopolitik dönüşümün de habercisi. Çünkü İran şu anda Hürmüz'ü aslında jeopolitik bir kaldıraç olarak kullanıyor.
1: Evet.
3: Ama uzun vadede bacağına sıkıyor. Neden? Çünkü Körfez ülkeleri, işte o Süveyş kanalı, Babül Mendeb, Hürmüz gibi dar geçitlere bağlı kalamayacaklarını anlamış durumdalar. Bunun için de alternatif ticaret rotaları geliştiriyorlar. Örnek olarak işte Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah boru hattını, Suudi Arabistan East-West boru hattını geliştiriyor. Ve burada bu boru hatlarının, alternatif enerji rotalarının gelişmesiyle Hürmüz'ün önemi önümüzdeki yıllarda giderek azalacaktır. Bu da İran ekonomisine daha da büyük bir darbe vuracaktır. Hatta biz bunun tarihte de örneğini gördük. Petra diye bir kent var, biliyor musun?
1: Çok iyi biliyorum.
3: Mükemmel bir şehir değil mi?
1: Evet.
3: Ürdün'ün güneyinde, Ortadoğu'da.
1: Evet, çok acayip bir yer.
3: Zamanın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Bütün ticaret yolları oradan geçiyor. Ondan sonra bu Kızıldeniz ve Akdeniz'deki deniz ticareti gelişmeye başlıyor. Yani tabiri caizse devasa imparatorluk bir gecede çöküyor.
1: Evet.
3: İşte bugün İran başına gelecek olan şey de aynısı. Yani bu alternatif boru hatları ve hatta Orta Koridor'un gelişecek olması yeni ticaret yollarını, yeni enerji rotalarını ortaya çıkar. Orada da Orta Koridor'da parlayan oyuncu kim olacak demiştik?
1: Türkiye.
3: Bravo. Ve şu anda herkes mesela Türkiye'yi işte kur, enflasyon, para politikası üstünden okuyor. Ben size yükselen bir jeopolitik güç olarak okuyorum. Ve jeopolitik güç yükseldiğinde küresel sermaye de peşine takılır. Larry Fink de buraya boşuna gelmemiştir, gelmez.
1: Hadi bakalım, bunu söylüyorsun. Çok da konuşuluyor. Sosyal medyada olay oldun yani. Tabii tabii.
3: Sosyal medyam
1: sürekli
3: yok
1: oluyorsun.
3: Ama selamlar herkese.
1: Evet, yani senden habersiz birçok şeyler oluyor seninle ilgili. Bir ara bakarsın belki. Ama evet, bu senaryo konuştuğumuz bir senaryo. Senin de en başından beri anlattığın. Peki bu arada Çin ne yapacak? Şimdi bunlar Eylül'de bir görüşecekler. Yani oraya da bir önem atfetmeli miyiz? Ne tür bir önem atfetmeliyiz?
3: Amerika ile Çin aslında bir orta yol bulma arifesinde. Yani ben bu Amerika-İran gerginliğini hep Çin üstünden okudum. Amerika ile Çin ne yapıyor? Hmm. İşte devlet başkanları görüşüyor mu? Trump ile Xi Jinping ilk önce Çin'de görüştü mü? Görüştü. Şimdi Eylül ayında Washington'da görüşecekler mi? Görüşecekler. Aslında Amerika, hep şunu söylüyordum biliyorsun. Venezuela'da Çin'in kalesini aldı. Orta Doğu'da İran üstünden Çin'e şah çekiyor. Ama Çin'in de Amerika ile böyle toplu bir savaşa girme niyeti yok. Zaten öyle bir donanması da yok işin aslı. Çok gemisi olabilir ama savaş tecrübesi olan amirali yok. Zaten baktığımızda Çin ekonomisi yüksek borçlu, ihracata dayalı bir ekonomi. Amerika ile bir uzlaşma içine girmek zorunda. İran'da çok yatırımları var. Yani bu İran'da istikrarın kaybolması aslında Çin'e büyük bir darbe. Ama bunlar bir noktada anlaşacaklardır benim öngördüğüm. Orada arada ezilen İran olacaktır.
1: Evet, peki. Geçebilir miyim sorularımıza?
3: Buyurunuz.
1: Orada, çünkü izleyicilerimizin de çok güzel soruları var. Diğerlerini, diğer konuları onlarla birlikte değerlendiririz. Bu hemen denk geldi. Esra'nın hisseleri sormuş ama başka güzel sorular da var. CoreWave, UU, Drum, FCX, bunlar için ne söyler Berk Bey diyor? Alımlar devam mı?
3: Freeport çok iyi gidiyor. Bakır temasıyla gidiyor. Ve yani ben madencileri çok beğeniyorum. Sanayi madencilerini, özellikle bakır ve gümüş madencilerini çok beğeniyorum. Altını da ekleriz bunun yanına tabii ki. Burada niye? Çünkü Amerika'nın yerel madencileri bu sanayi devriminde kar patlaması yaşayacaktır. İşte para alım gücünü kaybediyor. Yani bu altın gümüş falan yükselmiyor. Aslında para alım gücünü kaybediyor. O yüzden emtialar yükselirken bunların madencileri de katlanarak fayda sağlayacaktır. Freeport'u biz ilk konuştuğumuzda 60 dolarlardaydı.
1: Evet.
3: Bugün 71 dolarda. Ben 6 ay vadede 85 dolara gitmesini beklerim. Trendi devam edecektir. Ama siz kar stoplarınızı muhakkak kullanın. Hatta sana enteresan bir şey söyleyeyim. Haziran ayıydı. Hecla Mining'i söylemiştim,
1: evet,
3: sana.
1: Evet, doğru.
3: Amerikan gümüş madencisi. Bu Section 232'yi imzalayacaklar diye. Hecla Mining o tarihten beri yaklaşık %30 yükseldi. Sessiz sedasız. Bugün eniştem beni aradı, ne dedi biliyor musun?
1: Ya canım enişteye.
3: Şey dedi böyle, işte Berçin falan bir havalansa da alakası şeyler. Sonra araya sıkıştırdı. Ya dedi, bu arada Hecla Mining'i alamadım. Yarın alacağım. Bugün yayında bahsetmezsen sevinirim.
1: Ya ama enişte sen de hep geç kalıyorsun ama olmaz ki yani. Şu çocuğu bir dinle. Bir dinle, bir kere dinle bakalım ne oluyor ya.
3: Ama ne dedik? Biz halkın takımını tutuyoruz. Halkın adamıyız. Evet. O yüzden tabii ki söyleyeceğim.
1: Tabii ki, tabii ki, elbette ki.
3: Bu şu demek değil bu arada. Yani bir şey ben söylüyorum diye alın değil.
1: Herhalde. O izleyicilerimiz artık biliyorlar diye düşünüyorum.
3: O yani... tarihte aldıysanız kâr stopunuzu yapın. Yani bugün de hackle mining'e gidin, 20 dolardan 21 dolardan alın demek değil o. Bunu Haziran ayında aldık. Biz artık kâr stoplarınızı güncelleyin, kârınızı sabitleyin. Ama ben gümüşle birlikte bu bakır ve gümüş madencilerinin yükselişine devam edeceğini öngörüyorum.
1: Evet, gümüş, altın, kripto. Bu güzel hamleden sonra üçü zaten zıpladı. Kripto da ayrı bir senaryoda var. Ferhat yok ama biz konuşabiliriz bence o kripto meselesini de. Yine bir ara acaba elini eteğini çekti mi Trump bu işlerden, yarı yolda bıraktı kriptocuları derken, şimdi yeniden o taraftan gelen haber akışı bir miktar etkili gibi görünüyor. Serkan Bey yazmış bu üçlüyü. Hadi onun altında cevap vermeye çalışalım.
3: Tamam. Altınla başlayalım. Sonra gümüş, kripto gidin. Hatta gümüşü Yılgör'e saklayalım.
1: Yılgör yok şu an piyasada. Birazdan gelir.
3: Altında şöyle bir konu var. Şimdi herkes altını hep şöyle değerledi. İşte FED faiz artıracak mı, artırmayacak mı?
1: Evet.
3: Artırırsa şuraya iner, artırmazsa buraya gider. Ben altını birincisi dünya borcu üstünden değerliyorum. İkincisi de merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi olarak okuyorum. Şu anda dünya borcu 320 trilyon doları aşmış durumda. O yüzden para alım gücünü kaybederken altın fayda sağlar. Dün hazine hamlesi gösterdi ki bize, hatta teyit etti ki doların kuvvetlenmesine, yani reel faiz vermesine izin vermeyecekler. Niye? Şu anda Amerika'da TÜFE kaç resmi rakamlarla? %3,5. Peki Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri kaç? İşte %4,75'lerde baskılanıyor. Bu durumda da baktığımızda pozitif reel faiz veriyor gibi görünüyorlar. Ama Kevin Warsh bize şunu söylemiyor. Bizim yıllık para arzımız %7 artıyor. Yani yıllık para arzı %7 artarken %3,5'luk resmi enflasyon rakamı ne kadar gerçekçi? Verilen faizler sizi ne kadar koruyor? Bir diğer taraftan baktığımızda şimdi Çin Temmuz ayında 20 ton altın aldı. Bu aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamı. Güney Kore Merkez Bankası 13 yıl sonra ilk kez altın aldı. Artık dünyanın en büyük, en önemli merkez bankaları rezervlerini çeşitlendiriyor. Dolardan, Euro'dan, Yen'den başka enstrümanlara, gerçek varlıklara geçiyorlar. Hı hı. Çin'in hikayesi çok önemli. İşte biz yıllardır Çin altın topluyor diye duyuyoruz değil mi?
1: Evet.
3: Niye yapıyor bunu biliyor musun? Şimdi küresel ticarette Yuan'ın payını arttırmak istiyor. Hı hı. Yani ticaret ortaklarına diyor ki, bak ben senden ham madde alıyorum, petrol alıyorum, sana bu ödemeyi Yuan'la yapayım. Şimdi tabii ki karşı tarafta doğal olarak şeyi söylüyor. Yani Yuan convertible bir para değil. Ben bu Yuan'la olursam ne yapacağım? İşte Çin bunun üstüne dedi ki, endişe etme, ben Şangay'da altın borsasını canlandırıyorum. O Yuan'ları istemiyorsan istediğin zaman gel burada altına dön. Yani aslında Çin Yuan'la dünya ticareti arasında altını bir köprü olarak konumlandırıyor. O yüzden küresel bazda Merkez Bankası talebi artmaya devam ettiği sürece, para alım gücünü kaybetmeye devam ettiği sürece altın fiyatları yükselmeye devam edecektir. Gerçek varlıklar kuvvetli trendini, yani emtia süper döngüsü trendini sürdürmeye devam edecektir. Şöyle söyleyerek de bırakıyorum. Trump dönemi sonuna kadar gümüş 3 basamaklı, altın 5 basamaklı.
1: İddialı iddialı laflar ya, ne diyorsun? Peki o zaman şuna ne diyorsun?
3: Ne diyeyim, şurayı kırarsa buraya iner, kırmazsa da buraya iner mi diyeyim?
1: Öyle deme tabii canım, o da değil de. Emre Bey diyor ki, hatta lütfen soralım, lütfen soralım diye yazmış. Gümüş diyor 2027'de o 3'ü 150 doları mesela görürse COMEX tekrar düşmesi için müdahale eder mi?
3: Ya COMEX'te çalışmıyorum. Keşke bilsem. Ama bunu geçmişte yapmadılar mı? İlla ki yaptılar.
1: O yüzden soruyor zaten.
3: Ama bu yükselişin önüne geçebilir, yani kalıcı olarak geçebilirler mi? Yapısal talep devam ettiği sürece benim öngörüm geçemezler. Çünkü gümüş demek teknoloji demek, çip demek, yarı iletken demek, rüzgar güneş paneli demek, nükleer santral demek, fotovoltaik demek. Küresel bazda anormal bir arz talep dengesizliği var. Yani siz o kağıt piyasasında bu türev enstrümanlarla bunu bir süre baskılayabilirsiniz. Ama bu bir fay hattı gibi. Hani topu suyun dibine bastırırsınız, hı hı, orada bir süre tutarsınız. Elinizi çektiğiniz anda patlayarak yukarı gider. Matematik bize gümüşün rahat rahat 3 basamaklı rakamlara yeniden gideceğini söylüyor. Ben bu senenin zirvesini de bu sene içerisinde geçeceğini öngörüyorum.
1: Kripto için ne diyorsun? Bitcoin?
3: Şimdi kriptoda geçen seneden beri konuşuyoruz Bitcoin, evet, biliyorsun. Ve Amerika ekonomiyi dijitalleştiriyor.

0: değiştiriyor diyoruz. Yani aslında burada kriptonun yükselecek olması Trump tweet attı diye değil. Yapay zeka gelişirken bu humanoid robotlar hayatımıza giriyorken agentic AI dediğimiz bu artık sistemler birbiriyle konuşmaya başlıyorken ne bunlar? Evinizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, işte belki ileride televizyon. Bunlar sizin adınıza alışveriş yapacak. Bilgisayarınız sizin için gidip tatil rezervasyonu yapacak. Buzdolabınız marketten sipariş verecek. Bunu kağıt parayla yapamazlar. Blockchain teknolojisinin dijital parayı geliştirmek zorundalar. Burada işte bu ClearTech'te bekliyorlar şu anda Eylül ayında. Dün verilen mesaj da açık. Yani biz ekonomiyi dijitalleştireceğiz. Blockchain, kripto artık bu Bitcoin üstünden gider, Ethereum, Solana üstünden gider. Farklı versiyonları olur. Aynı zamanda Amerika bunları kullanarak bunların üstünden dünyaya tahvillerini satıyor. Çünkü arkasında stabil coin var. Stabil coin arkasında da Amerikan tahvili var biliyorsun ki. O yüzden malı mülkü satıp alacağınız bir şey değil. Sabırlı olacağınız bir enstrüman. Ama ben Bitcoin'in yani yeni yeni zirvelere gitmesini çok olası görüyorum. Tutmaya devam ediyor musun dersen tutuyorum. Hı. Ağırlığın ne dersen yani %3'ü geçmiyor ama anladım. Var.
1: Anladım. Berk Bey ne zaman bir kitap yazacaksınız? Serdar Eren. Berk Bey tweet bile atmaya eriniyor. Kitap ne?
0: Çok teşekkür
1: ederim. Var mı böyle bir planın?
0: Ya yok. Çok da saygı duyulacak bir şey. Çok teşekkür ederim ilgisi. Ama bir kitap önereyim.
1: Hadi öner.
0: Bak çok güzel bir kitap okuyorum şu anda. İngilizce bir kitap. Bunun Türkçe çevirisi yok.
1: Yapay zeka fıt diye çeviriyor. Bir şey olmaz ona.
0: Ha bakarsınız.
1: Yani e-kitap varsa mesela.
0: Edward Chancellor'ın Price of Time diye bir kitap.
1: Zamanın değeri.
0: Kötü yazılmış çünkü ufak bir puntoyla basmışlar. Yani kitap içerik çok güzel ama çok ufak puntoyla basmışlar. Okuması zor. Hatta burada bak sevgili Ali Perşembe bunu çevirirse mükemmel bir hizmet yapar.
1: Allah Allah.
0: Onun çevirilerini çok beğeniyorum ben. Hmm. Çünkü iyi İngilizce bilmek kadar eğer finans kitabı çeviriyorsanız iyi finans bilmek de çok değerli. Buradan kendisine ricamız olsun bir değerlendirsin.
1: Valla Ali Bey'e buradan mesaj gönderelim değerlendirsin. Ne anlatıyor özetle yani zamanın bir değeri olduğunu vakit nakittir atasözümüzden bu yana biliyoruz zaten.
0: Oraya bağlanıyor ama tarihte bu faiz kavramının nasıl çıktığını, kimlerin karşı geldiğini, kimlerin desteklediğini, Sokrates'in nasıl iki tarafla oynadığını falan hepsini
1: vay,
0: anlatıyor.
1: Vay ne diyorsun?
0: Öyle filozof falan takılıyor ama iş paraya gelince imandan çıkmış.
1: Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Evet zamanın değeri İngilizce okuyabilenler için yakında Ali Perşembe onu Türkçe'ye çevirecek diye umut ediyoruz biz. Özellikle ondan istiyoruz.
0: Yüklensinler bu
1: istek
0: akşam.
1: İstek kitap çevirisi. İstek kitap çevirisi. Tatlı perşembelerde kaçak yine yok. Sormayın. Sormayın. Kaçıp kaçıp duruyor. Ağlıyor burada bize. Çok yoruldum, perişan oldum. Saçı başı dağınık bir geliyor buraya. Sanırsın ki maden işçisi yani. Öyle bir tempo. Dedi ki ben yokum, gidiyorum. İyi neyse haber verdi en azından.
0: Lüküs hayat ya.
1: Lüküs hayat.
0: Yine böyle adalarda modalarda.
1: Bilmiyorum aile ziyareti dedi. Denizli'ye selam gönderiyorum. Gerçi daha yaz sayfiye yerlerdeler şu anda ama bize bir mesaj atın Ferhat orada mı diye. Bir teyit edelim. Teyit edelim. Berk Bey'e sorabilir misiniz? ABD borsalarındaki fırtına ne zaman dinecek?
0: Önümüzdeki hafta Jackson Hole'da Kevin Warsh konuşuyor. Piyasa biraz bunu görmek ister. Bir düzeltme de yapmak ister. Onun dışında işte bu opsiyonlarda 7700 seviyelerinde bir yığılma var. Yani kısa sürede bir hafta 10 gün sallayabilirler ortalığı. Ama çöküş olur mu olmaz korkmayın. Bence endekslerde her düşüş bu 3 silahşörler görev başında olduğu sürece alım fırsatı yaratacaktır. Ha siz ne zaman alayım diye soruyorsanız şu Jackson Hole'u görüp ondan sonra veya 7700 üstüne çıktığında S&P yavaş yavaş ekleyebilirsiniz.
1: Klarna hissesinin bankacılık ayağı, Apple anlaşması, JP Morgan anlaşmaları birlikte değerlendirildiğinde ileride çok büyük potansiyel ve ivmelenme görüyorum. Acaba Berk Bey ne düşünür? Uygun alım seviyelerini sorabilir miyiz? Fiyatı 13 dolar 87 centmiş, 6.44'te defter değeri varmış. Böyle detaylı yazmış Cengiz Bey.
0: Selamlar kendisine. Klarna'yı takip ettiğim bir hisse değil ama bankacılıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsun uzun zamandır XLF, KRI yani bu bölgesel bankalar dahil birçok bankayı konuştuk. Bank of America'yı da konuştuk. Bunların hepsi iyi prim yaptı. Dünkü hamle ama biraz bankaları yorabilir. Nedeni şu, eğer bunları uzun vadeli tahvil faizlerine suni olarak baskılayacaklarsa bankaların net faiz marjında bir daralma olur. O yüzden getiri eğrisi olması gerektiği şekilde dikleşmediği için bankaların karlılığı biraz sarsıntıya uğrayabilir. Ben mesela banka pozisyonlarımı kapattım dünden sonra, onu söyleyebilirim. Abi çöker mi? Çökmez ama oradaki artık bundan sonra rally'in devamı olursa kaçırmaktan üzülür müyüm? Üzülmem.
1: Berk Bey, Intel için alım düşünür mü yoksa beklemeye, devamı 91 dolar seviyelerine geldi demiş izleyicimiz.
0: Ya Intel'i çok beğeniyorum. 105'ten sattık, söyledik burada da. Ama bir daha Intel'i nereden mesela almak isterim? 70-75'e gelirse o zaman.
1: Şu anda yüksek o zaman.
0: Şu anda almak istemem.
1: Peki, bir virgül koyalım mı?
0: Tabii.
1: Dinlenelim azıcık. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Giderken güzel kısa bir röportajı da paylaşmak istiyorum. Biraz biz burada jeopolitik konulara da değindik ama biraz daha detaylı, özellikle Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim, İsrail'in yakın zamanda Türkiye heyetinin ziyareti sonrasında Kuzey Suriye'de kapatılmış hava üssüne hava saldırıları düzenlemesiyle tırmandı biliyorsunuz. New Lines Enstitü Program Başkanı ve kıdemli analisti, aynı zamanda Georgetown Üniversitesi profesörü olan Dania Arasi konuşmuş bu konuyla ilgili olarak. Oradan da kısa bir bölüm arkadaşlarım derlemişler. Onu da izleyelim, dönelim kaldığımız yerden. Sizin sorularınızla devam edeceğiz.
2: Buradaki asıl soru şu: sizce Suriye bu geniş çaplı çatışmada yeni bir arena olabilir mi?
3: Bugün beni programına konuk ettiğin için çok teşekkür ederim Abir. Bence Suriye'deki durum kesinlikle endişe verici. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut gerilimi düşürme konusunda öncülük ettiğini gördük ve duyduk. İsrail son zamanlarda, özellikle de Mekke Anlaşması'ndan sonra, Türkiye'yi Suriye için büyük bir tehdit ve güvensizlik kaynağı olarak görüyor. Bence Suriye'de istikrarın sağlanması hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, hem Türkiye'nin, hem de Suriye'nin yararınadır. Ve bence Amerika Birleşik Devletleri gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturma konusunda şimdiden öncülük ediyor ve çatışmanın tırmanma olasılığını azaltmaya çalışıyor. İsrail'in şu ana kadar Suriye'ye yönelik saldırıları devam ederken...
2: Benim de bir sonraki sorum buydu Dania. İsrail'in bu saldırıları neden şimdi yaptığını düşünüyorsun? Sence Suriye'deki Türk birliklerini durdurmaya mı çalışıyor? Yoksa Türkiye'nin Suriye'nin yeni güvenlik parametrelerini şekillendirmesini mi engellemeye çalışıyor?
3: Bu çok iyi bir soru. Burada tartışmaları şekillendiren iki ana neden var. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da çok fazla güç ve nüfus kaybetti. Bunu kabul etmek önemli. Ve Türkiye bölgede kendini önemli bir Müslüman ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor. Bu durum İsrail için kesinlikle büyük bir güvensizlik ve tehdit kaynağı oluşturuyor. Ve bu durum İsrail'in kendini çok daha fazla tehdit altında hissetmesine neden oluyor. Bu unsurlardan biri. Bunun yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgenin güvenliği ve istikrarı konusunda öncülük ettiği Mekke Anlaşması'nın doğuşu ve Suudi Arabistan ile diğer ekonomilerden gelen net açıklamalar İbrahim Anlaşmaları'na katılmakla ilgilenmediklerini gösteriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde durumu zorlaştırıyor ve Türkiye ile gerilimi artırıyor İsrail ile. İsrail ile gerilimi artırarak İsrail'i Suriye'ye saldırma noktasına itiyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'yi Orta Doğu'da bir vekil olarak kullandığını düşünüyorlar. Ve Orta Doğu'da Türkiye'nin başka bir vekilini görmek istemiyorlar.
2: Dania, ancak son raporlar İsrail'in Suriye ile güvenlik konusunda statükoyu kabul ettiğini söylediğini gösteriyor. Sence bu anlaşma ne kadar samimi? Suriye az önce bahsettiğin o gücü kazansa bile İsrail'in bu çizgileri koruyabileceğini düşünüyor musun?
3: Bu çok iyi bir soru. İsrail'in Suriye'deki çatışmasızlık veya istikrar konusundaki tutumu, Başkan Trump'ın Netanyahu'ya yönelik artan gerilim ve eleştirilerini dile getirmesinden sonra geldi. Netanyahu, Orta Doğu'da Suriye, Gazze ve şimdi de Lübnan'da birden fazla cephe açmaya devam ediyor. Ayrıca Lübnan'da neler olduğunu da gördük. Bunlar Başkan Trump'ın ve Tom Barrack'ın İsrail'in saldırılarını azaltması için yaptığı baskılar. Twitter'da da gördüğümüz gibi Büyükelçi Barrack bu saldırıların İsrailliler tarafından gereksiz bir gerilim tırmandırma olduğunu belirtti. Bunların, bilirsiniz, Amerikalıların baskısı olduğunu söyleyebilirim ve İsrail'in bu binevi önlemleri ne ölçüde sürdürebileceği konusunda çok şüpheliyim. Suriye'de ve Suriye'ye saldırmak

0: kaçınma konusunda.
1: Dania, son olarak kısaca bunu perspektife oturtursak veya daha büyük savaş bağlamında şu anda bölgede farklı türde paralellikler görüyoruz. Sadece İran, ABD, İsrail değil birçok farklı cephe var. Bunun dışarı taşması ve tüm Orta Doğu'da bir kargaşaya yol açması riskleri nelerdir?
0: Kısacası çatışma bölgelerinde başka bir ülke görmek istemiyoruz. Lübnan'daki durum zaten ortada. Hizbullah var. Gazze'de ve Filistin'deki durumlar var. Bu yüzden Suriye'nin başka bir çatışma bölgesine dönüştüğünü veya kaydığını görmek istemiyoruz. Suriye'de durum çok daha tehlikeli. Çünkü Kuzey Suriye'de Kürt meselesi var. Azınlıkların durumları var. Ve bu gerçekten olmasını görmek istemeyeceğiniz başka tehlikeli bölgelere kayacak bir şey. Bu yüzden şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede Türkiye ve İsrail arasındaki herhangi bir çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek için liderlik etmesi gerçekten çok önemli. Özellikle de İran'da olup bitenlerle birlikte.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet sevgili Berk Dinçtürk'le birlikteyiz. Küresel piyasalar devam ediyor. Sizin sorularınızla devam edelim. IBM ve Microsoft, özellikle IBM hissesi çok aşağılara geldi. Bununla ilgili görüşünüz nedir diye sormuş Murat Aydın.
1: Kuantum teması devam ettiği sürece IBM'de, Tesla'da yürür. Robotik teması, bak şimdi Çin'le robot şirketi halka arz açıyor.

0: halka arz edildi ve anormal bir talep geldi. Artık bundan sonra bu yapay zekada yatırımcıların iştahını kabartan taraf bence robot ve uzay teması olacak. Robot teması gelişecekse bu kuantum bilgisayarlara inanılmaz derecede ihtiyaç var. Güvenlik tarafına var. Tesla'ya çok ihtiyaç var. Yani buradan bir hafta sonra ne olur bir şey diyemem. Ama tematik olarak bakıyorsanız ve yatırımınızı 2-3 yıl vadede gerçek bir yatırımcı gibi, trader gibi değil de yatırımcı gibi değerlendiriyorsanız, hı hı, IBM Tesla bence yürür.
1: Evet, Tesla'yı hep söylüyorsun, IBM'de bunlar arkasında durduğun hisseler biliyoruz. Moderna soruyor herkes farklı şekillerde. Mesela Meriç Bey, Moderna'nın öncülüğünde dün bir rally başladı. Tempus AI ve ayrıca EMAT, Evolution Metals hakkında güncel yorum alabilir miyim diyor. Bir de geçen hafta Tempus AI'dan uzak dururum demişti Berk Bey diyor. Ben de diyor o gün 44 dolardan alıp bugün 68 dolardan sattım.
0: Ya olabilir, tebrik ediyorum tabii ki, ben uzak dururum. Zaten bir şey de ben söylüyorum diye yanmayın.
1: Herhalde.
0: Ama karlılığı yok. Yani bir hype'la bir günde gider mi? İlla ki gider. Ben tematik
1: ama bu biraz
0: olarak
1: tesadüf de olmuş olabilir yani. Hep böyle bir kısa vadede bu kadar bir kazanç.
0: Ya tebrik etmek lazım. Yani kazandıysa en doğrusu kendisinin yaptı. Ve en doğrusu kendi inandığının yaptı. Ama ben bugün de almam yani çok borçlu bir şirketi. Çünkü bu ilaç şirketleri şöyle. İşte Moderna da yeni bir şey açıkladı. Bu kanser tedavisi falan da şimdi dillenmeye başladı. Orada ETF üstünden oynuyorum. Çünkü ilaç şirketlerinde şöyle bir risk var. İşte atıyorum mesela zayıflama ilacı. %12 zayıflatacağım diyor. %10 zayıflıyor. Bir anda böyle anormal derecede satışıyor. Çıkamıyorsunuz pozisyonuna. Ya bunu ETF üstünden. XLV'di galiba bunun ETF'i. Oradan bakmak lazım. Ya bunların içerisinde en iyisi ilaylıydı. Çünkü daha geniş bir ürün gamı var. Bende yok. Hani gerilerse bakarım bundan sonra. Ama yani ilaç sektörünü benim gördüğüm biraz şey, bu fon yöneticileri de biraz içeriden haber alıyorlar. Ne çıkar ne olur falan diye ona göre yatırım yapıyorlar. Yani benim onu kestirmem çok zor.
1: Doğru.
0: O yüzden ilaç sektörüne biraz daha mesafeliyim.
1: Doğru. Son kez soruyorum Hande Hanım. Bak tehdit var. Gökhan Bey daha önce ne zaman sordunuz da ben Berk'e iletmedim acaba. Neyse öyle yaptıysam da kusura bakmayın. Sabancı. İçeriğiyle ilgili. Sen bir fil tarihinde bir Sabancı demiştin. Ondan beridir aslında çok soran var o hisseyi. Çünkü o hissede öyle çok büyük kıvılcımlar olmadı diye yazıyorlar. Ben de diyor normalde yapmam ama 100 üzeri maliyetle almıştım. Sahol devam mı acaba holdinglerde diyor.
0: Ben beğeniyorum. Yani hem banka tarafından dolayı beğeniyorum. Hem enerji tarafından dolayı beğeniyorum. Hem de işe yaramaz taraflarını böyle realize sattılar yani aslında. Biraz nakit de yarattılar. Türk Hava Yolları, Sabancı, Reysaş, lojistik tarafı bunları beğeniyorum. Dediğim gibi yani Türkiye'nin temasına ben inanıyorum. Çok önümüzdeki yıllarda da bayağı parlayacağını düşünüyorum. Bugün biraz alın. Yükseldiğinde haberler gelmeye başladığında da eklersiniz. Çünkü zaten kopup gittiğinde haber alındı. Yani insanlar böyle %30 yükselmiş şeyin peşine takılmak istiyor. O değil. Aslında bugün alacaksınız değerlemesine bakarak benim öngörüm. Haber geldiğinde, yükseldiğinde de piramit yaparak üstüne eklersiniz. Mesela sana çok basit bir örnek vereyim. Güney Kore borsasını konuştuk senin
1: evet,
0: başında biliyorsun.
1: Evet.
0: Ne kadar yükseldi biliyor musun? Yani S&P mesela herkes söylüyor işte %15 yükseldi, %17 yükseldi.
1: Orası çok daha fazla.
0: Güney Kore %70 yükseldi. Ama onu sene başında yapacaksınız. Bugün %70 yükselmiş borsanın peşine takılmanın bir alemi yok. Artık burada alternatiflere bakmanız lazım. Ha, benim gördüğüm şu anda Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var. İyi şirketlerinde çok uygun değerlemesi var. Eğer trader değil yatırımcıysanız, yani ev alıyor gibi, arazi alıyor gibi hissesine şirketlere ortak oluyorsanız bence bunlarda büyük potansiyel var.
1: Peki. Gümüş ETF'i için iShares SLV önerir mi Berk Bey diye bir soru var.
0: SLV olur ama Paris, Samsun, Lüleburgaz Van daha iyi olabilir. Çünkü bu PSLV fiziksel gümüş, birebir fiziksel gümüş tutuyor. Öbürü biraz daha kağıt tutuyor. Bu işte geçen az önce bir soru geldi ya, CME manipüle edebilir mi diye.
1: Evet, COMEX.
0: PSLV'de şey birebir fiziki tuttuğu için tam böyle performansı yansıtır. Bunların dönem dönem makasları açılabilir. Mesela bir şey alacaksan bence PSLV tercih edilebilir.
1: Hackle Mining'den Soytech hikayesi çıkar mı?
0: Vallahi ben 30 dolar bekliyorum. Dediğim gibi bugün gidelim demek değil. Yani şimdi söylediğimizden beri 20-25 yükseldi. Ama taşımaya devam ediyor muyum? Ediyorum. 30 dolara kadar da taşımayı planlıyorum. Orada yeniden konuşalım.
1: Enişteye rağmen. Enişteye rağmen anlatıyor bunları ona göre yani. Evet, Türkiye'de bir portföy oluştursak hangi hisselere yönelmeliyiz? Biraz önce söyledi, Suat Bey'in yanıtını vermiş oldu. Yeni halka arz olan varlık tokenlaştırma şirketi Securitize nasıl buluyor acaba Securitize'ı diye sormuş. Takip ediyor musun bilmiyorum bunu.
0: Ya ben prensip olarak yeni halka arz edilen şirketlere çok girmeyi tercih etmiyorum. Çünkü bunlar halka arz edildiğinde yatırımcıya kazandırsın diye çıkmıyorlar. Çok yüksek değerlemeden çıkıyorlar genel olarak. Bir iş modelini, birkaç bilançosunu görelim. Ondan sonra katılın. Ama mesela eğer böyle bir tokenizasyon tarafına gidecekseniz, bu hazır Bitcoin'e de işte dün coşkuyu verdiler.
1: Evet.
0: Circle'a, Coinbase'e, belki biraz mikro stratejiye bakabilirsiniz ama bunlara ufak ağırlık verin. Yani çünkü bunlar çok volatil. Bir gün tutup %5 düştüğünde sizin canınızı acıtmasın. Portföyünüzün bir kısmında altın gibi, gümüş gibi, bakır gibi koruyucu kalkan olsun. Bunlarla diğerlerine göre biraz daha düşük olsun. Ama blockchain teknolojisi önümüzdeki yıllarda giderek daha fazla kendine yer bulacak. Buna uygun şirketler de parlamaya devam edecek.
1: Şimdi biz burada birçok hisselerden bahsediyoruz. Hem senin zaten hep konuştukların var. İzleyicilerimizin sorularıyla birlikte de gelişiyor ama portföylerde acaba nasıl bir denge olmalı? Yani kaç tane şirket koymalı? Böyle bir önerin olur mu yatırımcılara?
0: Mesela bazen bana şey geliyor, işte 40 tane hisse senedi aldım, riskimi dağıttım diye. Diyorum ki sen 40 tane hisse senedi almışsın ama tek bir varlık grubundasın. Riski dağıtmak demek şu, yani içinde altın da olacak parasal enflasyona karşı. İşte bu getiri eğrisi suni olarak baskılandığında sizi para alım gücünü kaybederken koruyacak enstrüman, gerçek varlık. Onun dışında bence şu dönemde muhakkak gümüş de olmalı, bakır olmalı. Zaten bu MTL süper döngüsü 2024 yılından beri konuşuyoruz. Yani bugünün hikayesi değil ama devam edecek bir hikaye mi? Bence önümüzdeki 10 yılın hikayesi. O yüzden portföyünüzün %20-25'inde bu MTL'lara veya MTL madencilerine, ağırlıklı olarak Amerika içerisinde üretim yapan MTL madencilerine ağırlık vermekte fayda var. İşte bu nükleer enerji, uranyum temasına ağırlık vermekte fayda var. Hisse senedileri tarafında teknolojik rekabet diyoruz. İşte robotlar diyoruz, otonom sürüş diyoruz, uzay teknolojisi diyoruz. Bu teknolojide de bir payınızın, bir pozisyonunuzun olmasında bence fayda var. Baktığımız zaman işte ekonominin geri kanalında ne demiş kalanında eşit ağırlıklı S&P 500, RSP demiştik mesela. Onu eğer konuştuğumuz tarihte, yani bu Mart ayında aldıysanız bence taşımaya devam edin. Hı hı. Böyle bakabilirsiniz. Bir de sadece Amerika'ya değil, alternatif ülkelere de. Mesela geçen sene Brezilya'yı biliyorsun, en iyi performans gösteren ülkelerden biri. Şimdi seçim yaklaşıyor, oralarda biraz sallanır. Ama işte Güney Kore sene başından beri %70 yaptı. O yüzden araştırmanızı yapın. Ben önümüzdeki yıllarda Japon borsasının da çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu Japonya'nın faiz artırımı aslında ekonomiyi yavaşlatıcı değil, canlandırıcı bir etki yaratır. Japon şirketlerine işlem saati nedeniyle pozisyon almak biraz eziyet.
1: Evet.
0: O yüzden Edirne W Jamaica ETF'i üstünden bakmak isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi risk yönetiminizi, portföy ağırlığınızı muhakkak kontrol ederek gidin.
1: Peki. Aslı Hanım EMS o sıra mı soruyor? Aldığımdan beri düşüyor, umut var mı diyor.
0: Aslında şöyle 19'da konuştuk, çok da bir şey yapmadı. Şimdi
1: yapmadı,
0: arada
1: evet.
0: 22-23'e çıkıyor, sonra 16-17'ye geliyor. Eğer Avrupa bu yapay zeka tarafında bir atılım yapacaksa, bir tanesi Soitec, diğeri Mersen'de. Bence bu EMS Ostram'da üçüncüsü olur. Biraz sabırlı, bence iyi bir potansiyel sunuyor.
1: Ya Avrupa'yı yeniden konuşmaya başladık biraz. Özellikle işte bu yeni altyapı yatırımları, işte enerji, savunma, lojistik gibi alanlarda. Acaba biraz o tarafa da bakmak lazım mı? Bu hisselerin yanına yenileri eklenebilir mi yeni dönemde acaba Avrupa tarafında? Özellikle Alman borsası mesela DAX, ne dersin?
0: Ren Nehri kuruyor. Almanların enerji maliyetleri, taşımacılık maliyetleri yükseliyor. Almanya için en önemli şey neydi? Ucuza enerjiyi alayım, üstün teknolojiyle üreteyim, uygun taşıma maliyetleriyle satayım. Bu Ren Nehri'nin kuruyor olması bunların lojistik maliyetini de arttırıyor. İşte bu dünyadaki gelişmeler zaten enerji maliyetlerini yükseltti. Nelerine güvenip en büyük enerji tedarikçisi Rusya ile savaşa girdiler. Onu da anlamak mümkün değil. Böyle bir akıl tutulması yaşarken Avrupa Birliği'nin bir lideri yokken ben Avrupa borsasına uzak dururum. Hı hı. İşte son 15 yılda çıkardıkları en büyük liderliği önümüze koydukları kişi Merkel. Niye? Markette alışveriş yapıyordu poşetleriyle. O Merkel gitti, sanayide ve Almanya'nın nükleer santrallerini kapattı. O yüzden Avrupa'da en etkinliler böyle bir profilse, ben Avrupa'da herhangi bir fırsatı kaçırmış olmaktan hiç üzülmem.
1: Bak diyor ki Yılgör yüzünden

0: Benim de araba alma planım önceliklendi. Yugör, herkese örnek oldun.
1: Yılgör gümüşüksenince yine alemlere dalmışım.
0: Bence de yok piyasada. Bakıyorum bir Yılgör göreyim diye göremiyorum. Bekler yerini.
1: İyi günde Yılgör'ü arada bul.
0: Arada bul vallahi. Kötü günde geliyor buraya. Diyor ki bir yıl içinde Audi alacakmış o da. O da büyük peşinde. Gümüşü ve altını zaten aldım. Türk Hava Yolları bu hayal gerçek olur mu?
1: Sabrederseniz bence çok büyük... Yani Türk Hava Yolları şu anda defter değerinin yarısında. Ve bence Türkiye'nin göz bebeği şirketlerinden bir tanesi. Çok iyi yönetiyor. Avrupa'daki en iyi hava yollarından bir tanesi. Hatta dünyada da sayılı.
0: Tatlım, bir sürü şirket için aynı şeyi söyleyebiliriz ama yani.
1: Evet.
0: Fiyat açısından ya, söylüyorum.
1: Tabii söyleriz ama burada iş modelleri, fiyatlama güçleri çok iyi. En ufak bir normalleşmede ilk kopup gidecek olanlardan bir tanesi. Ve büyük bir şirket. Yani buraya bir yabancı yatırımcı girdiği zaman ilk neye bakar? İşte Türk Hava Yolları'na, TÜPRAŞ'a, evet. bu ölçekteki şirketlere bakar. Siz bir yatırım diyorum yani. Ben size bir hafta sonra, iki hafta sonra ne Tabii. yapar onu vaat edemiyorum. Yatırımcı gibi, ev almış gibi 2-3 sene vadeli bakıyorsanız bence korkunç potansiyel var.
0: SpaceX için ne düşünürsün? Barış Atay sormuş.
1: Çok doğru tema. Bunlar bu güvenliklerini, yani sadece interneti falan değil, aslında uzaya güvenlik ağı kuruyorlar. Uzaya bu veri merkezlerinin enerji hatlarını kurmaya başlıyorlar. Terafeb dediğimiz kendi fabrikalarını yapıyorlar. Ve uzun vadeli enerji tarafında ve emtia tarafında anlaşma, sözleşme imzaladılar. Bu fiyatlardan da çok etkilenmiyor. Eğer ben alacağım böyle 5 sene hiç ekrana bakmayacağım diyorsanız bu seviyeler güzel seviye. Bence önümüzdeki yıllarda Amerika'nın süper güç olmasını perçinleyecek en önemli şirketlerden biri. Hani 5 sene vadede 1000 dolara giderse hiç şaşırmam. Ama dediğim gibi bugün aldığınızda ekrana hiç bakmayacağınız kadar alın ve 5 sene sabredin.
0: Ayşe Hanım diyor ki Muğla Dalaman'dan sevgiler, beni duymazsanız Muğla kapılarını kapatalım. Tehdide bak.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, bir de öbür taraftan bak. Şimdi demek ki kapılar ardına kadar
0: açık.
1: Artık çökeriz Muğla'ya.
0: Vallahi geliriz Dalaman'a. Dalaman'daymış. Ayşe Hanım, bize artık neler yaparsınız bilmiyorum. Börekler mi açarsınız, ne yaparsınız, atlayıp geleceğiz kapılar açıksa şu anda.
1: Beklenti yükseldi.
0: Beklentileri yükselttim. Sofi ve Ali Baba. Sormak istiyorum diyor.
1: Ya Sofi'ye söyledim, ben de aslında şey böyle kar falan etmem, biraz da zararla çıktım Sofi'den. 20 doları 21 dolara geçerse yeniden bakarım. Teknolojik bankacılıkta çok iyiler. Giderek de yaygınlaşmaya başlıyor ağları. Sadece şu getiri eğrisinin kontrol edilmesi biraz bankacılık sektöründe net faiz marjını da sıkıntı yaratabilir. O yüzden banka pozisyonlarımı kapattım. Ama Sofi bir hareket yaparsa niye olmasın?
0: Hande Hanım merhaba, ben Feyyaz. Metin Ali Feyyaz derseniz Berk Bey anlar. Kendi aranızda şifre mi oluşturdunuz izleyicilerimizle?
1: Bak, ben hiçbir şeyde koalisyona ve ortaklığa çok inanmam. Ama Metin Ali Feyyaz tarihteki en iyi koalisyon.
0: Ya bizim için yani böyle çocukluğumuzun efsanesi ya, ben de aynı. Yani Metin Ali Feyyaz, Masal Fuat Özkan. Böyle üçlüler, güzel üçlüler vardı bir zamanlar.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana, ben gidip böyle Kuarezmalar, Taliskalar bilmem ne, tam iyiler ama bana bir şey hissettirmiyor. Ben böyle Beşiktaş'ın çocuğunu sahada görmek istiyorum. O beni mutlu ediyor. Çünkü kupa istesem zaten diyorum gidip Real Madrid'i tutarım. Böyle neydi belirsiz 6-7 tane yabancı adamın sahaya çıkıp kupa alması bana çok Beşiktaş'ta gibi hissettirmiyor.
0: Allah Allah, yine de alalım canım yani, alalım.
1: Üçte
0: ya.
1: Kalsın, Türk takımında Türk çocuğu oynasın.
0: Güzel, evet ben de aynı fikirdeyim. Çok hoşuma gider öyle olsa ama maalesef bugünün konjonktüründe öyle değil. Nerede kaldı bizim Metin Ali Feyyazlarımız?
1: İşte biz öyle 80'lerin Beşiktaş'ını tutuyoruz.
0: 80'lerin Beşiktaşlıları.
1: Orhan'ı da yaşatıyoruz.
0: Peki, Berk Bey'in önerdiği kitap bu. The Price of Time, hemen bulmuşlar. Bravo. Edward
1: Chancellor.
0: Evet, Edward Chancellor. Enteresan, tarih böyle güzel bir kapağı da varmış. Evet, bakayım başka neler var. Wolf hissesi diyor. Wolf?
1: Wolf'u geçen duymuştum ama inan şu an bir şey söylemeyeyim ya. Bir daha bakayım ama gideyim de neydi?
0: Selçuk kulağıma diyor ki yeter artık diyor. Yeter, boş verin Wolf'u. Bitti program diyor.
1: Bitti mi? Yine rüzgar gibi geçti.
0: Down with the wind. Rüzgar gibi geçti vallahi. Ferhat da yoktu ama bak hallettik yani. Peki, bir boşluğa bakaraktan.
1: Baştan
0: kaçak.
1: Haftaya da ben yokum.
0: Arkadaş nasıl tutacağım ben bunları burada ya? Bana bir yardım edin ya. Ne yapayım, bunları bağlayayım mı buraya acaba?
1: Niye?
0: Niye?
1: Çünkü bölünür senin için uykular. Gidilecek çok deplasman var.
0: Hadi bakalım.
1: Beşiktaş buyurun. Deplasmanına gidiyorum.
0: Hadi canım.
1: Hayırlısın.
0: Aa, bak sen hem de Beşiktaş deplasmanı için beni burada yapayalnız bırakıyorsun.
1: Size de sahip olun. Haftaya biraz sallayabilirler.
0: Ferhat da yok. Ben ne yapacağım? Tek başıma mı konuşacağım ben burada? Hayret
1: sen
0: bir şey.
1: Sen yaparsın ya. Tek kişilik şovunu yaparsın.
0: Böyle artık delirirmişim mesela. Belki çok teşekkür ederim rica hayatım. Ederim. Ağzına sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yine hepsini soramadım ama sorabildiklerimi sordum. Şimdi rakamlarımıza bakalım. Gelin hızlıca. Evet, ABD tarafında satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'ta %1,29, S&P 500'de %0,87 ve Nasdaq'ta %1,04'lük bir geri çekilme var an itibariyle. Biz de akşam seansında negatif bölgedeyiz. %0,93'lük bir geri çekilmesi var. Viyop 30'un 16.580 seviyesinden geçiyor şu anda işlemler. Evet, yarın haftanın son işlem günü. Vallahi hızlıca geçti yine bir hafta. Yarın da yine yoğun bir veri takvimi var. İçeride tüketici güveni, reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı gelecek. Amerika'dan Birleşik PMI verisini alacağız. Euro bölgesi tarafında ise tüketici güveni verisi geliyor olacak. Evet, herkese iyi geceler diliyorum. Bitirirken de yine arkadaşlarımın hazırladığı güzel bir röportajı sizlerle paylaşıyorum. TCW Grubun Egemen Varlık Yönetimi Başkanı Vale Yunan, jeopolitik gerilimler ışığında varlık fonlarının stratejisi hakkında konuşmuş. Bu röportajları paylaşıyorum çünkü içerisinde çok değerli, önemli bilgiler var. Onlardan faydalanmanızı temenni ederim. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bölgedeki dünyanın en zenginlerinden olan varlık fonlarına gelince...
3: Evet.
2: Bu jeopolitik gerilimler tırmandığından beri ne gibi trendler belirlendi?
3: Genel olarak varlık fonu ortamı ve özellikle varlık fonları sofistike, uzun vadeli yatırımcılardır. Bu yüzden bu onlar için yeni bir şey değil. Sadece sermaye tahsis ediciler olmaktan biraz uzaklaşıp ortak yatırımlar ve yatırım yaptıkları farklı temalar açısından gerçek stratejik ortaklar olmaya doğru adım atıyorlar. Baktığımızda önemli olan varlık fonuna ve kısa vadeli taktiksel hareket edenlere kıyasla çok daha uzun vadeli yatırımcıların ortamına bakmaktır.
2: Peki şuna dönüştüklerini söyleyebilir misiniz? Elbette uzun vadeli yatırımcılar ama stratejilerinin artık daha savunmacı bir hal aldığını mı, yoksa yapay zeka ve bazı hiper ölçekleyiciler gibi çok konuşulan alanlara mı yöneldiğini söylersiniz?
3: Kesinlikle, yani ekonomik çeşitlendirme varlık fonlarının ana hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Ve burada Körfez'de bunu bu varlık fonlarının birçoğunda giderek daha fazla görüyoruz. Bu ekonomik çeşitlendirmeye baktığımızda uzun vadede getiri sağlayacak veya vadeyi uzun vadeli olarak dengeleyecek temaya bakmak önemlidir. Ve az önce bahsettiğiniz temalardan bazıları burada devreye giriyor.
2: Ve böylece 13F bildirimlerinden bahsettim ve tabii ki çeyrekler boyunca kamu yatırım fonunun faaliyetlerini izliyoruz. Suudi Arabistan söz konusu olduğunda dikkatinizi ne çekti? Özellikle de bu açıklamalar her geldiğinde kamu yatırım fonunun bu kadar manşet olmasıyla ilgili.
3: Kesinlikle. Yani kamu yatırım fonu bünyesinde yaptıkları şey ilginç ve fonun sadece uzun vadeli bir yatırımcı olmaktan Vizyon 2030 kapsamında ekonomik çeşitlendirme hedefine sahip olmaya doğru evrimini gösteriyor. Bu bağlamda kamu yatırım fonunun hem uluslararası hem de yerel yatırımlar açısından gerçekte ne yaptığına bakmak için sadece bir rakamın veya bir zaman kesitinin ötesine bakmalıyız.
2: Yerel yatırımlara gelince tabii ki Suudi Arabistan son birkaç yıldır şu anda küçültülen o büyük projeler hakkında bir haber serisine tanık oldu. Ve kamu yatırım fonunun oradaki katılımı da öyle. Kamu yatırım fonunun gelecekte yerel yatırımların odaklanma stratejisini izleyeceğini düşünüyor musunuz?
3: Yani yerel ve uluslararası yatırımları dengelemek bir varlık fonunun ana hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Ve kamu yatırım fonu bünyesinde hem yerel hem de uluslararası yatırımlar arasında bu dengeyi kurma ve ekonomik dönüşüm perspektifinden kendileri için neyin mantıklı olduğu konusunda bunu yaptıklarını görüyoruz.
2: Abu Dhabi Yatırım Otoritesi ve Muadala'dan bahsediyoruz. Kamu Yatırım Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi. Görüyor musunuz? Bu fonların işleyiş biçiminin uzun vadeli vizyonu hakkında konuştuğumuzu biliyorum. Ancak Orta Doğu'daki jeopolitik durum, kamu yatırım fonu ve yerel çıkarlarından bahsetmek bir yana, genel olarak onları Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla maruz kalmaya yönelttiğini düşünüyor musunuz?
3: Ele aldığımız konunun kısa vadeli açısı göz önüne alındığında bunun uzun vadeli bir perspektiften stratejik bir varlık tahsisi değişikliğiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını söylemek çok zor. Bildiğimiz şu ki Körfez bölgesi oldukça derin bilançolara sahip oldu ve şimdiye kadar ekonomiler yerelde olup bitenler karşısında oldukça dirençli kaldı. Bunu gerçekleşen sermaye tahsislerinde de görebiliyorsunuz. Varlık fonlarının sisteme aktardığı sermaye akışında da bunu görüyorsunuz. Bu yüzden kısa vadeli bir bakış açısıyla bunun ne sonuç vereceğini söylemek zor.
2: Peki tüm bu anlattıklarınıza bakılırsa bu varlık fonlarına danışmanlık yapsaydınız ya da danışmanlık iddialı bir kelime olabilir. Onlarla oturup şu an nereye yatırım yapacakları hakkında sohbet etseydiniz bu fonlar nereye yönelmeli? Stratejik olarak?
3: Yani birçoğu bunu zaten farklı temalarda yapıyor. Yapay zeka bunlardan biri. Teknoloji de bir diğeri. Sabit getirili menkul kıymetler açısından likit piyasalara bakarsanız bugünkü getiri seviyeleriyle giderek daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla likidite fonun hedefine bağlı olarak varlık fonlarının baktığı

0: Bir diğer unsur da uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kısa vadeli getiriler elde etmenin tematik boyutu haline geliyor.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: difference. So, yeah.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.